0: Atlas Dayı bizi mahvetti burada oradan.
1: Yardım alın, yardım birbirinizden.
2: Alıyorum. Bak pilavı bir gösterir misin? Sulu sulu, güzel. Çok. Böyle işte, bakın. Gerçekten fıstığı, üzümü, etleri pişmiş. Güzel, buyurun.
3: Benimki nasıl şefim?
2: Bakalım. Seninki de çok güzel. Vallahi çok güzel.
0: Benimkine bakmadın şefim.
2: Vallahi bakıyorum. Oğlum bırak yeter. Hamurun başı döndü ya. Harbiden. Ne yapayım? Yetmedi. Perde beton. Neydi?
0: Perde beton yaptım.
2: Perde beton.
0: Betoncu oldum ama hep aklım oraya kaçıyor.
1: O perde beton, bu da hazır beton. Serdar'ın ki.
4: Şefim yetişmedi benim.
2: Yine yetişmedi? Dibi tutmuş oğlum bunun. Dibi tutmuş, dibi.
4: Tutmuş yeri almayayım hocam.
2: Dibi tutmuş.
3: Serdar'ın bugün yemeğinin dibi tuttu. Benim uğradığım hüsrana o da uğradı. Son gülen iyi güler.
4: Vallahi yemeğim çok güzel oldu. Çok ufak bir yer vardı. Zaten onu da katmadım ben iç harcına. Bugün yine en yüksek puanı ben alacağım.
2: Son 15 dakika.
3: Nalan abla, bir lokma mı verir misin şimdi?
1: Bebeğim bir dakika bekleyeceksin.
3: Bir lokma.
1: Bekleyeceksin.
2: Bekleme bak, geç kalırsın. O sana açtın az önceki gibi, açsa kapatsana ya.
3: Açtım, evet öyle yapacağım şefim. Hayır yoksa ben de kendi işimi yapacağım.
2: Haydi Kemal. Hızlı.
3: Kemal abi çok yavaş dedi ya.
2: Ben sizin yerinizde olsam iki tane yağlı kağıdın arasında koyarım hamuru. Üstüne kapatırım, bu kadar basit. Nasıl püf noktaları veriyorum ama.
3: Süpersin baba.
2: Evde unlu bitti. İki tane yağlı kağıdın arasına hamuru koyun. Merdaneli açın. Ters çevirip kağıtla birlikte yapıştırın. Bu kadar basit. Adı üstünde yağlı kağıt.

0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Ablama bak sen be ya. Kemal! Bak geliyorum. bak öğren bak. Bak merdaneni maşallah. Nasıl açtı. İşte budur. Vallahi helal olsun.
1: Tamam. Helal olsun, helal olsun.
2: Artan hamurları vereyim mi?
1: Bu saatten sonra cenaze kalktı.
2: Vermiyorum, vazgeçtim. Ver. İsteseydim başta.
3: Vereyim mi ben?
0: Daha açmamışım bunu. Biraz daha açsana. O yetecek mi oraya? Biraz...
1: Abi şef be, abi şef be. İki ayağımı bir pabuya soktun benim be ya.
0: Ben sana hem yardımcı oluyorum bir de bana laf mı söylüyorsun?
1: Yok be, laf söylemiyorum.
0: Bundan sonra sana bir şey dersem.
1: Özür dilerim.
0: Hadi Kemal. Aa, Kemal maşallah. Güzel, süpersin. Evet, çok güzel. Haydi Kemal.
1: Şimdi bunun üstüne nasıl atacağız şimdi?
0: Onun üstüne at, kağıt havada kalsın, ters çevir.
2: Yardım al, yardım
0: evet,
2: Pınar'dan.
0: Çevir onu. Evet, güzel.
1: Nasıl attım? Halı atar gibi.
0: Ah, süper, bakayım. Çek hamuru, evet. Şimdi elinle yapıştır üstüne. Bir dakika, dur. Çek biraz daha oğlum, kağıt, hamur dışarıda kaldı. He. Çek şimdi yavaş yavaş.
1: Bir dakika, dur.
0: Hayır. Hamuru üstüne ilk önce yapıştır. Yapıştır, evet. Evet, işte bu. Bak demek ki yapabiliyormuşsun değil mi?
1: İsteyince yapabiliyormuşsun.
3: Kemal abi, sen evet. Doğru yarışmaya geldiğine emin misin?
1: Nereye çek? Kaporta boyaya mı gitseydin?
3: Kemal abiyi çok sevdim. Çok sıcakkanlı bir insan, esprili. Ama yanlış yarışmada. Burası bir yemek yarışması.
1: Yo, ben doğru yarışmadayım. Nereye geldiğimde farkındayım. Burada arkadaşlarımla beraber çok güzel bir ortamda. Güzel yemekler yapıyoruz. Güzel muhabbet, sohbet ediyoruz aynı zamanda.
0: Yenge bunları görünce ne düşünüyor şu an acaba?
1: Yenge şu anda sevinçten ağlıyordur ekran başında.
0: Hemen badem...
1: Hamur attı, vereyim mi azıcık?
2: Canım senin olsun o, senin.
3: Ben istemiyorum sakla abi.
0: Bademleriniz boş ver.
1: Gideceğim şimdi.
2: Aynen. Yarına lazım olur, sakla.
0: Kemal o fırına girecek mi artık?
1: Girecek. Biraz az kaldı.
0: At bak, çiğ kalırsa karışmam.
1: Kalmaz.
0: At hadi at. Kemal, şu kayınpederinle şu kız isteme hikayesini bir anlatsana. Kuliste bana anlattı, karnım ağrılar girdi.
1: Andan'la tanıştım. Andan benim eşim.
0: Kim?
1: Andan.
0: Handan.
1: Andan, evet.
0: Andan mı, Handan mı?
1: Ya biz bir harf eksik konuşuyoruz zaten, Andan.
2: Handan.
1: Andan.
2: Andan mı?
3: Andan mı?
1: Evet.
3: Andan.
0: Hey abi, yok. Abi H mi?
1: Ya H var ama söyleyişte yok.
2: H var işte, Handan. Dedim
1: Andan
2: ya.
1: Andan.
0: Diyor ki o Trak gece Andan. Anladım, biz dedim. Anlıyoruz Handan.
1: Ben ona anlıyorum. Şiir bile yazdım. Buradan şiirimi de okuyayım. Her yerde
0: okuyayım. Oku be
1: bana.
0: Şiirini de oku be ya.
1: Hangi kamera? Hangi kamera o? Sen mi? Enişte bir numaram. Andan kurban olsun sana bu pandan. Seviyorum seni candan kutuplardan. Ben eşime yazdım o şiiri. Çok seveyim kendisini.
3: Şiir Allah mi? Bozmasın.
1: Yani bir dörtlük yazdım.
0: Dörtlük.
1: Tabii.
2: Olsa da oldu, olmasa da oldu.
1: Nasıl yani olsa da? Sana öyle bir şiir yazan oldu mu hayatım boyunca?
2: Evet. Senin şiirin şimdi nasıl
1: oldu?
2: Oku
1: bakalım.
2: Sakla zamanı damlaya damlaya göl olur.
1: Ya işte sana şiir yazılmadığı için hiç anlayamıyorsun. Sana güzel bir dörtlük söyleyen hiç olmamış
2: kalbini
1: yani o zamana
2: kadar. Vermişler bana. Şiir verse ne olur?
1: Ya mesele o değil.
0: İşte...
1: İşte Andan'la...
0: Kemal! Anlat hikayeyi.
1: Andan'la tanıştım. Dedim ben seninle evlenmek istiyorum. Evlenelim dedim, bir yuva kuralım. Tamam dedi. İsteyim dedi babamdan. Amcamlar araya girdi.
0: Kimler?
1: Amcamlar. Babam rahmetli olmuştu o zaman. Büyük amcama düştü görev. Kasım amcam sağ olsun istedi. Şimdi gittik. Ben tabii tedirginim. Şimdi damat olarak gidiyoruz eve, ilk defa giriyoruz. Böyle bir tedirgin oldum. Kenara bir yere oturdum böyle. Amcamlar istedi. İsteme faslı bitti. İşte Allah'ın emri, peygamberin kabulü. Kızınız Andan'ı, oğlumuz Kemal'e istiyoruz. Şimdi kayınpeder benim rahmetli çok iyi insandı, sakin insandı, us insandı, yavaş insandı yani. Adam senelerce Pınar Hisar'ın en büyük kasaplığını yapmış. 35 sene kasaplık yapmış Pınar Hisar'ın.
0: Pınar Hisar'ın ha.
1: En büyük kasabıydı.
0: Evet.
1: Yani usta der herkes ona, kasaplıkta bir numara. İşte hayvan alıp satma da var adamda. Şimdi senelerce hayvan tartmaya alışmış adam gözle. Dedi bir kere damat dedi bir ayağa kalksın bakayım göreyim onu dedi. Kalktım ben. Baktı bir kere bana, tamam dedi, kopil kuvvetli olur dedi.
0: Kopil? Ne demek o?
1: Bana yani, kopil çocuk kuvvetli dedi. Çocuk olur dedi. Viran olsaydım vermezdim dedi. 80 kilo gelirsin sen dedi. Adam alışmış göz hayvan tartma abi dedi. Tarttı 81 kilo demeyi, 1 kilo şaşırdı.
0: Vallahi.
1: Cambazlar öyle 1 kilo aşağı 1 kilo yukarı söyler. Vallahi erbap adammış. Tam 81 kiloydum. 80 kilo gelirsin sen dedi. Handanım, seni çok seveyim biliyorsun. Her yerde de söyleyeyim göğsümü gere gere. Benim için çok başkasın. Seviyorum seni kutuplardan.
0: Son 2 dakika. Haydi Nalan abla, aman gözünü seveyim. Yaptın, sonuna geldin. Devireyim, dökeyim deme. Yapma, yapma.
1: Ben dedim herhalde güller çek bizim masaya doğru. Böyle bir omuzladı onu. Sonra ters çevirdi nesi olduysa. İyi kendini yakmadı bari.
0: Aa, patlattık mı ablacığım?
2: Aa, hiç fark etmedim onu.
4: Şefim nasıl?
0: Hadi o da nazar. Hadi nazar. Aynen. Evet, hızlı. Son bir. Dokuz. Sekiz. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Dokunmayalım, bırak.

0: Vallahi benim yemeğim güzel oldu. Şefimden de bugün en yüksek puanı gene alırsam yükselişime devam ederim.
1: Serdar abiyle Kemal abinin pilavları çok kötü oldu. Bugün benden asla puan alamazlar.
2: Tadım zamanı. Haydi bakalım geçelim.
3: Benim yemeğim.
4: Hazır mısın?
1: Hazırız.
5: Hazırım şefim.
1: Süper.
2: İşte bu. Açalım.
6: Bu benim tabağım değil.
0: Erken öten horozun başını keserlermiş.
2: John Travolta gibi oldu.
0: Gerçi ben ondan daha yakışıklıyım ama.
2: Şöyle.
0: Hocam sen yer mi değiştirdin?
7: Aa, şimdi bak.
5: Bravo.

0: Hocam ben bunu oynarım.
1: Baharatı hiç alamadım.
2: Puanınız?
0: 0.
3: Benim yemeğim.
0: Günün yemeği perdeli pilav yaptık bugün. Bakalım bu pilavlar, oylar, puanlamalar kime gelecek, kime gidecek? Perde perde oldu mu böyle pilavlar?
4: Süper oldu. Ben süper eminim yemeğimde.
1: Süper oldu şefim.
0: O zaman Pınar seninle başlıyoruz. Buyur
4: geliyorum
0: gel.
4: Geliyorum şefim bomba gibi.
0: Takalım gözlüğümüzü.
4: Hazırım şefim.
0: Hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: İşte bu.
4: Bomba gibi geldim bugün.
0: Nereye geldin?
4: Buraya.
0: Vallahi.
4: Evet.

0: cachotto. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, yemek çok tuzsuz. Ama hamuru güzel. Çıtır çıtır bir hamur olmuş ama inanılmaz. Şimdi arkadaşlara da çok tüyo vermek istemiyorum ama. Hamuru güzel. İçi biraz böyle sizin tabirinizde pasta gibi olmuş sanırım pirinçleri.
0: Kimin olabilir?
1: Benim yemeğim değil, ondan eminim. Bu büyük ihtimalle Serdar Bey'in yemeğidir diye düşünüyorum.
0: Peki, puanınız gelsin.
1: Sıfır şefim.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: Açalım. Evet, perdeli pilavı nasıl bulduk?
1: Bunun da hamuru fena değil. Çıtır çıtır olmuş. Ama sanki bir şeyler eksik içinde. Yani biri bir şeylik yapmış olabilir mi bilmiyorum. Malzemeden çalmış olabilir mi anlayamadım şu an.
0: Ne eksik olabilir?
1: Yani sanki biraz yeni baharı mı eksik geldi? Acaba diye düşünüyorum şu an. Çünkü az, tadını alamadım çok fazla.
0: Kimin olabilir sence?
1: Bu Kemal abinin olabilir sanırım ya.
0: Puanınız gelsin.
1: 0 şefim.
0: 0. Su vermem ister misiniz?
1: Yok, teşekkür ederim.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk perdeli pilavı?
1: Et pişmiş. Fena değil. Hamuru sanki biraz tuhaftı ya. Vallahi şefim, bizde sanırım tuzda bir sıkıntı var. Hepimiz tuzsuz yapıyoruz bu yemekleri anladığım kadarıyla. Ama ben bugün yemeğime bayağı bolca bir tuz koydum. O yüzden bu benim yemeğim değil.
0: Kimin yemeği olabilir?
1: Bu Nalan ablanın yemeği olabilir eğer yanılmıyorsam.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Buyurun.
1: Sanırım ben bir hata yaptım. Şu an onu anlayabiliyorum galiba.
0: Ne hatası yaptınız?
1: Yani

0: herhalde tuzu. Bunun da az. Ama çıtırlığın, hamurun çıtırlığından dolayı benim olabilir mi diye düşünüyorum.
1: Puanınız gelsin.
0: Puanım 4 veriyorum şefim.

0: Evet, gözlüğümüzü çıkartalım. Bayağı zorlandın.
1: Evet, birbirlerine çok yakınlar.
0: Hepsi birbirine çok
1: yakın. Evet, çok yakın.
0: Hepinizin malzemesi aynı.
2: Aynı.
1: Ama ben tuzu çok bastığımı düşünmüştüm ama eksik.
2: Bizde bastık tuzu.
0: Tuzu fazla basarak strateji geliştirdik.
1: Evet, yani. Ama eksik kalmış.
2: Bizde tuzu çok koyduk.
3: Bakalım canım. Ters mi tepti şefim?
2: Bizde çok koyduk ama yapacak bir şey yok.
0: Az daha
1: yine mi Nalan Hanım şefim ya?
0: Az daha öbür tarafa doğru alırsak sizi ben kaldım burada dışarıda.
2: Beş verseydin ya, bir puanı niye kırıyorsun?
0: Tereddütte kaldı, iki önceki onun olduğunu anladım.
1: İki önceki benim miydi şefim?
0: Evet.
1: Ya ben hep neden sonradan buluyorum kendi yemeğimi, bunu bilmiyorum gerçekten.
0: Kemal'e sor, bilmiyorum. Niye Kemal?
3: Ben de direkt kendi yemeğimi bulamıyorum yani. Onu çözsem ben kendim çözeceğim de.
1: Yani onu kaçıncı yemek olduğunu buluyorum şefim ama onu orada yapamıyorum sanırım. Orada bir sıkıntı var. Bugün kendimce taktik yaptım. Tuzu çok fazla koyduğumu zannettim ama yanılmışım. Patladım ama yarın bomba gibi geliyorum.
2: Pınar taktik yaptı. Tabii tuzu fazla koydu. Dördü bana verdi. Böyle devam etsin. Dörtleri, beşleri de ben alırım.
0: Serdar, senle devam etmek sıra istiyorum. Bende. Lütfen buyur.
3: Bakalım, bismillah diyelim.
0: Hazırsan başlayacağım.
3: Hazırım şefim.
0: Peki.

0: Nasıl bulduk yemeği?
1: Hamurun çıtırlığını beğendim. Sadece yemeğin tuz sorunu var. Eti de güzel pişmişti. Ben bunu yanımda yaptı, gayet de güzel yaptı. Ben Nalan Hanım'ın olduğunu düşünüyorum bu yemeğin.
0: Hepinizin tuz problemi oldu.
2: Ya.
1: Evet, tuzu...
0: Ben bunu çıkartmak lazım.
1: Tuzu değerlendirmiyorum şefim artık. Pirinç ve ete baktığım zaman etler de güzel pişmişti. Hamuru beğendim, çok beğendim hamurunu. Yani büyük ihtimalle tahmin ediyorum kimin yaptığını.
0: Senin yemeğin olabilir mi?
1: Ben benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum şefim.
0: Aa, stratejim var.
1: Strateji yok da hani el lezzetimi biliyorum diyelim.
0: Peki.
1: Oradan yürüyorum.
0: Kimin yemeği olabilir sence?
1: Bence Nalan Hanım yemeği bu. O yüzden
0: puanın
1: 0 veriyorum.

0: açalım.
1: Tadı fena olmamış. Yine her zamanki gibi tuz problemimiz devam ediyor. Hamurun tadını beğendim. Biz sanki Kemal'le biraz açmakta zorlanmıştık. Böyle tam merdaneyle açmadık şefim. Ben veya Kemal diye düşünüyorum bu yemeğin. Pirinçlere bakarak biraz kendim olduğunu düşünmeye başladım.
0: Pınar da açamamıştı biliyorsun.
1: Pınar'ın baharattan sorun yaşayacağını düşünüyorum. Ondan biraz kopya çektim. Baharatında sorun yok bu yemeğin. Buna iyi puan vereceğim. Ben olmasam da Kemal olsun. Hiç üzülmem şefim.
0: Puanın gelsin.
1: 5.
0: 5.

0: Buyurun gelsin yorumlar. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim bu yemekte yeni bağırtılı hiç alamadım. Ben zaten kendim tamamını eklemiştim, güzelce katmıştım. Sanırım Pınar arkadaşımız bunda sorun yaşadı. Hamurunda kıtırdı, sorun yoktu hamurda. Ben Pınar'ın bu yemeği büyük ihtimalle Pınar'ın yaptığını düşünüyorum.
0: Evet, puanınız gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Açalım.
1: Şefim.
2: Evet. Nasıl bulduk?
1: Fena değil. Yine baharatı hiç alamadım. Acaba şimdi hata mı yaptım diye düşünüyorum. Onun dışında hamuru da iyi pişmemiş gibi geldi. Kemal'le aramızda en son atmıştı fırına. Açıkçası Pınar da olabilir gibi geldi şimdi baharattan şey yapınca, bakınca. Ama ben yine büyük ihtimalle yapan arkadaşı tahmin edebiliyorum.
2: Kim?
1: Bence Kemal yaptı bunu.
2: Az öncekine de Kemal dedin ya.
1: Karıştırdım. Belki de benim de orada şu an.
2: Puanın gelsin.
1: Vallahi buna da 2 puan vermek istiyorum şefim.
2: Çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Hadi bakalım.
2: Buyurun.
1: Hemen.
3: Çok güzel taktik uygulamış,
4: evet,
3: arkadaş şefim. Pirinçten yakaladım işi.
4: Evet.
3: Çok
4: yani.
3: Güzel. Tebrik
4: dişlerin
3: ediyorum.
4: Arasında
3: alkış.
4: Pirinci döndürdü,
3: evet,
4: döndürdü.
3: Çok güzel taktik
1: uygulamış. Güzel yakalamışım şefim.
2: Nasıl bir taktik?
3: Pirinci pişmemiş dedi.
1: Vallahi açıkçası pişmemiş değil.
4: Dişlerin sanırım arasında çok gezdirdi.
3: Evet. Sanırım
1: güzel,
3: şey...
1: Güzel pişmiş. Ya fazla pişmiş de diyebilirim. Yani suyunu fazla çekmiş şefim.
2: Nasıl bir taktik uygulamış olabilir?
4: Dişlerinde pirinci gezdirdi, gezdirdi. Öbürlerine yapmadı.
1: Pınar,
4: İlk aldığında
1: Pınar
4: gezdirdi.
1: Pınar şey, gezdirmedi peki?
3: Neyi?
4: Taktiği yok çünkü. Neyi gezdirecek?
3: Yani.
1: Ama kendi yemeğini
3: bulmaya
1: çalışacak.
3: Abi sen kendi ağzınla
2: birinciyi
3: söyledin
2: tanıyor,
3: orada.
2: Biraz şey bırakmış.
3: Pişmemiş dedi.
2: Biraz
3: kendi ağzınla söyledi.
1: Bakalım şefimiz ne diyecek? Belki o çok beğenecek.
4: Ya Serdar çok sinsi. Acayip taktik uyguluyor, uygulamıyorum diyor. Ağzında pirinçleri döndürüyor, döndürüyor, duruyor.
1: Kendi tabağımı bulmak sinsilik değil. İyi bir yarışmacı olduğumu gösteriyor. Artık bunu anlamaları lazım.
2: Hazırsak Nalan abla.
4: Hazırız tabii ki.
2: Seni bekliyoruz. Buyurun lütfen.
4: Şerefle.
2: Nalan ablacığım, hazır mısın?
4: Hazırım şefim.
2: Nasıl hissediyorsun?
4: Süper.
2: Bomba gibi hissediyorsun.
4: Bombayım.

Bunun pirinçleri biraz bana hamur geldi. Çok pişmiş. Şey de yumuşak geldi ekmeği. Bu benim tabağım değil.

0: Benim daha kıtır kıtır, öyle tahmin ediyorum. Pirinçleri çok hamur olmuş, böyle şey gibi değil, dökülmüyor.
1: Kom gibi.
0: Aynen öyle. Böyle ağızda bir hoşluk bırakmıyor, yani lapa gibi.
1: Sizin olabilir mi?
0: Sanmıyorum. Biraz dediğim gibi şeyi yumuşak olmuş. Pınar Hanım'ın olabilir bu.
1: Peki gelsin puan.
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Açalım.
1: Bunun hamuru biraz böyle jilet gibi gelmedi bana. Pirinçleri iyi, fena değil. Ama o hamurda bir jiletliği göremedim.
0: Kimin olabilir?
1: Ye Kemal'in, ye Serdar'ındır tahminim. Ya hamur çok jilet gibi gelmedi ama.
0: Hamurun jilet gibi olması nasıl bir şey? Ben de sizden duyuyorum efendim.
1: Pürüzsüz. Jilet gibi. Öyle derler ya, böyle jilet gibi.
0: İnce mi yani, kalın mı?
1: İnce, böyle pürüzsüz. Yani arkadaşlarım çünkü biraz yama yama yaptığı için... Hı. ...böyle bana biraz şeyli geldi ağzıma. Dalgalı geldi hamur.
0: Peki kimin olabilir?
1: Valla şefim, korkuyorum şu an.
0: Korkma, niye ya?
1: Bir de benim olursa rezil olurum.
0: Gelsin puanlar.
1: Ya ben buna 2 vereyim her ihtimale karşı.

0: Açalım.
1: Şefim, bunun hamuru güzel. İnce olmuş. Kıyır kıyır da hoşuma gitti.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir bu yemek. Benim olabilir. Hamuru hoşuma gitti çünkü. Güzeldi hamuru. İnceydi.
0: Puanınız gelsin.
1: 5 veriyorum şefim ya.
0: 5.
1: Helalinden 5. Ne yap?

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim, bunun hamuru kalın geldi bana biraz. Bana hamuru kalın geldi. Yani içindeki pirinç fena değil. Genelde hepsi zaten aşağı yukarı aynı pişimleri. Hamuru kalın bunun da geldi bana. Eti de fena pişmemiş. İyi. Hamuru kalın sadece.
0: Yani jilet gibi değil mi?
1: Ya çok jilet gelmiyor, bilmiyor muyum? Kalın geldi ona hamuru bunun.
0: Az önceki jilet gibi mi gelmişti?
1: Evet, o ince gelmiş. Daha kıyır kıyır geldi. Bunun sanki hamurunda bende bir kalınlık geldi, bilmiyorum.
0: Peki kimin olabilir bu?
1: Kemal arkadaşımın olabilir mi?
0: Trakya mı?
1: Aynen, ücbeci beya. Sanki ücbej gibi geldi. Ben de buna üç vereyim be şefim.
0: Kaç?
1: Üç.
0: Üç?
1: Üç vereyim be şefim.
0: Ver üç.
1: Vereyim bir üç sevabına.
0: Nalan abla, çıkartalım gözlüğü. Adama şurada üç vereceğin yerde, beş vereceğin yerde üç verdin ya.
1: Üç mü verdin vallahi?
0: Bilmiyorum, bak bakalım kaç verdin.
2: Gel Nalan abi, gel. Gel bakalım abicim, gel. Yanlış, hani bizimki yamalıydı ya, bakalım. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne diyeyim sana?
3: Yamalı. Sağ ol ablacığım.
2: Kendi hamuruna dedim biraz kalınlığı olmuş.
3: Kendi hamuruna
4: tebrik ediyoruz.
1: Sana beş verdim ama.
2: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Bak görüyorsun değil mi?
2: Teşekkür ederim.
1: Üç beş dedim ama beşi kaptım
2: ben. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun.
0: Kendine de üç verdin ama.
1: Evet ya.
4: İyi verdi, iyi.
0: Senin hamurum nasıl? Ben anlamadım.
1: Kalın
0: ben
1: de, tarafı mı geldi acaba
0: ben
1: şefim?
0: Ben de şaşırdım ya.
1: Anlayamadım.
2: Bak, benimki jilet gibiymiş.
0: Ben kendi yorumumu kendime saklayacağım. Ben şok oldum yani.
1: Ben de şok oldum şu an. Ama olsun, Kemal'e beş geçsin be.
2: Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Sağ olsun, bizi o kadar güldürüyor.
0: Kemal, bir elini öp var ya.
1: Lütfen, hayır olsun. Takalım.
2: Şimdi Nalan Hanım'dan ilk beş puanımızı aldık. Bismillah dedik, başladık ilk beşle. Şimdi kendi yemeğimi de şak diye bulacağım orada. Bir beş de oradan alacağım. Bir kez yapacağım böyle yukarı doğru. Artık geri doğru gitmek yok. Patladık artık. Artık hep yukarı. Kendi yemeğimi bulacağım şimdi.
0: He?
2: Esas yürüyün o zaman. Ben kendi yemeğimi bulacağım şimdi.
0: Gel o zaman bul bakalım, hadi. Gel. Üçüncü günün son tadımı Kemal Bey 3-5.
2: Bu sefer taktiğim bomba. Direkt bulacağım onu. Hiç şansı yok.
0: Allah'ım diyorum. Tak bakalım. Neydi? Erken öten horozun başını çabuk mu kesiyorlardı?
2: Aynen. Nasılmış? Erken öten horozun başını keserlermiş.
0: Ne bileyim, çabuk ben bulurum falan.
2: Ne diyor Kırkpınar'da? Alta düştüm diye üzülme, üste düştüm diye sevinme diyor.
0: Niye?
2: Öyle diyor. Her an her şey değişebilir.
0: Güreşçilerin bir sözü.
2: Tabii. Burası da bir müsabaka alanı.
0: Güreş miyiz? Burada yemeklerin tadına bakıyoruz.
2: Ama sonuç aynı.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Müsabaka.
0: Tabii, buyurun efendim.
2: Yine taktık oldu, gece yarısı gene.
0: Taktik mi oldu?
2: Gece yarısı gibi oldu gene. Gözleri de kapalı.
0: Bugün neye benzedi bu gözlük? Düşün bakalım bir.
2: Şimdi bugün neye benzedi?
0: John Travolta gibi oldun.
2: Birazcık olabilir. Gerçi ben daha yakışıklıyım ama.
0: Hadi başlayalım mı ya?
2: Başlayalım.
0: Kemal, hazır mısın?
2: Hazırım. Kızanlar, kızçeler, nineler, teyzeler, ağrettikler, apaplar. Nasıl bulayım şimdi yemeğe, seyret, nokta atışı yapacağım ona.

0: Hem böyle dolaşırken falan geriliyor musun?
1: Biraz.
0: Niye?
1: Ne bileyim, göremiyorum etrafımı ondan herhalde.
0: Ha, etrafını göremiyorsun değil mi, beni göremiyorsun değil mi?
1: Kimseyi göremiyorum.
0: Aç bak, aç bakalım be. Oğlum bu ta bana doğru, bana.
1: Senin nerede olduğunu tutturamıyorum ki.
0: Şöyle yaparsan. Evet, buyurun efendim. Konsantre mi oluyorsun?
1: Evet hocam. Baharat az olmuş hocam.
0: Hangi baharatı?
1: Böyle bir apple biberle de başka bir baharat tadı almıyorum. Baharat çok az bunun.
0: Hangi baharat?
1: Yeni baharat.
0: Baharatın
1: yeni
0: ismi?
1: Bahar.
0: He?
1: Yeni bahar.
0: Başka?
1: O zaten yok. Hiç yok. Bir de pul biber de katmıştık. O da yok. Baharatı eksik. Et ne pişmiş ne çiğ. Et idare eder de baharat hiç yok. Pirinçler gene biraz. Yani cantta gidiyor.
0: Kemal o ne ayarlı. Diyor konuşuyorsun ya?
1: Hocam sen yer mi değiştirdin? Bu tarafa soluma geçmişsin. Vallahi göremiyorum hocam, kusura bakma, ne tarafa konuştum ben de bilmiyorum.
0: Ya bir daha söyle, ne yoktu? Pul biber koymadık biz buna. Kırmızı
1: şey,
0: toz biber.
1: Kırmızı toz biber yok. Yeni bahar yok. Şeyde biraz da eti böyle ne pişmiş ne çiğ arada kalmış. Biraz daha dursamış, daha iyi pişecekmiş gibi. Biraz daha kalsa çiğ olacakmış gibi.
0: Hı. Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Serdar'ın olabilir bu.
0: Puanın gelsin.
1: Vallahi bu saatten sonra kimse şey beklemeyecek. Ben zaten azdan az çoktan çok gider. Sıfır.

0: Hocam bunun hamuru çok kalın. Pirinçler güzel ama hamuru kalın. Et tadı alamadım hiç. Duyamıyorum. Et tadı alamadım hiç. Hamuru da kalın. Başka? Baharatı iyi.
1: Hangi baharatı?
0: Yeni baharı iyi. Tad alıyorum, baharat tadı alıyorum.
1: Tuzu falan var mı?
0: Tuzla hiçbirinde yok bu hocam.
1: Kimin olabilir sence bu?
0: Naren Hanım'ın olabilir bu.
1: Puanın gelsin.
0: 0. Benim kendi yemeğimi şap diye bulup yukarı fırlamam lazım.
1: Nasıl fırlaman lazım?
0: Yukarı çıkacağım, alacağım 5 puan. Kendi yemeğimi bulacağım, vereceğim 5'e. Çıkacağım bir basamak yukarı.
1: O sizin orada o çıkmaya ne diyorlardı?
0: Haykırlama, yukarı doğru gitme.
1: Neydi?
0: Haykırlama. Haykırlama.
1: Aygır?
0: Aykır.
1: Aykır.
0: He, haykırlama. Yukarı doğru haykırlayacağız.
1: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
0: Et tam pişmemiş hocam. Hamur biraz iyi gibi. Baharat tadı hiç yok. Pınar Hanım'la yan yana yemek yapmıştık. O söylemiş zaten baharatını az koydun diye. Kendine göre bir taktik geliştirmiş. Hamur da yetmemişti zaten. Bence büyük ihtimalle bu da Pınar Hanım'ın yemeği.
1: Puanınız?
0: Hocam karabatak gibisin, nereden çıkacağım belli değil. Puanım tabii ki de 0.
1: Puanım?
0: 0. Yok, birden böyle bop diye bağırınca korkuyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet, tedirgin oluyorum hocam. Gözler kapalı ya. Gözler açık olsa sorun değil.
1: Karanlıkla ilgili bir problemin mi var?
0: Yok, göremiyorum ki. Görsem
1: karanlık
0: bir odada... hamle geliştiririm görsem.
1: Bir de karanlık odada da insan bir şey görmüyor yani. Korkmuyor musun karanlıktan?
0: Ben karanlıktan korkmam mı ya?
1: Şu anda da karanlık ama korkuyorum.
0: Öyle değil. Bu bile bile karanlık. Odada insan alışır karanlığa. Bu hepten zindan tavarına kapkara.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım. Ne taraftasın? Ha, burada. Evet hocam. Şefim.
1: Buyurun.
0: Hamur güzel.
1: Nasıl?
0: Hamuru güzel.
1: Gerçekten.
0: Güzel. Onca yokluğa rağmen güzel hamur yapmışım. Pirinçler mükemmel. Ağzıma dağıldı. Et de güzel. Bu benim yemem bu hocam.
1: Nereden anladın?
0: Hamurdan.
1: Taktik mi geliştirdin?
0: Tabii. Yapamadık ya, öyle sıvaya sıvaya yaptık ya, duvar sıvar gibi.
1: Nasıl?
0: Duvar sıvar gibi sıvaya sıvaya yaptık ya. Oradan anladım hamurdan. Bir de et çok güzel pişti. Güzel pişirdim eti, güzel çevirdim orada.
1: Ama oradan ben anladım. Ağzına et verdiğimi düşünmüyorum orada.
0: Geldi hocam.
1: Vallahi mi?
0: Geldi. Mis, çiçek gibi olmuş.
1: Üzüm olmasın?
0: Değil.
1: Etti yani.
0: Et gibi bir küçük bir parça geldi hocam, şefim.
1: Ne sıvar gibi sıvadın? Orada
0: duvar,
1: dedin,
0: duvar
1: beton, bir şey beton demiş.
0: Perde beton yapar gibi yaptım ama bir de üstüne sıva çektik ya. Sıvaya sıvaya yaptık ya. Yapıştırdık cama.
1: Puanın gelsin.
0: Kendime tabii ki 5.
1: Başka da kalmadı zaten.
0: Bu benim yemem ama. Tanıdım yani bunu ben.
1: Çıkaralım gözlüğü.

0: Eyvah, kimse yok.
1: Herkes gitti.
2: Kemal, iyi misin?
0: Çok bulanık görüyorum şefim. Allah seni şu an nasıl görüyorum? Nasıl gökyüzündeki görüyorum? Bulutlar gibisin.
2: Allah aşkına. Bir şey.
0: Vallahi bak, gökyüzündeki bulutlar gibisin böyle.
2: İyi görüyorsun değil mi?
0: Geçip şimdi biraz iyileştin.
2: Yerine ben götüreyim mi? Gel koluma gel.
0: Yok
2: gel.
0: Şefim, giderim ben. Ay evet.
2: Buyurun.
0: Dur bakalım ne yaptık gene.
2: Kemal, programa renk katıyorsun ya. Vallahi billahi.
3: Tebrik helal ederim. Olsun. Tebrik.
0: Aa, helal bak olsun. Kedi oğlanı bir fare tuttum şimdi o ya.
3: Aa, şimdi bak.
1: Bravo.
0: Hocam ben bunu oynarım. Ama it's all lazım bile bize. Bize 5 puan lazım. Nasıl yakaladım onu gördüm. Kedi oğlanı bir fare tuttum.
2: 5 puandan alem verdi.
3: Evet.
0: Alem
3: sen bana
0: verdi.
3: 0 verdin.
0: Ablacığım ben zaten
3: bana borcum vardı takımıyım. Onu bile verdim.
0: O öderiz onu. Taktiğim tuttu.
3: Kemal abi bana... orada şey söyledi, her şey eksik koydun dedi. Hamuru kalmadı dedi falan filan dedi. Abi benim hamurum vardı. Ben sana orada hamur istiyorsan takviye edeyim dedim.
0: Ama ben onu sıvaya sıvaya dedim. Bir taktik bulayım kendime. Sıvaya sıvaya sıvaya duvara
3: hayır,
0: sıvaya.
3: Hayır ama hamuru yapıyorum. Kalmadı zaten dedi.
4: Baharat da baharat, az diyorsun ama hep aynı kurduk
3: baharatlar. Ben bütün
4: baharatlar.
3: Bütün malzemelerimle hepsini kullandım.
4: Herkes
3: orada
4: kullandı.
3: Tezgahta ne varsa hepsini
0: sen bir
3: kullandım.
0: Baharatı orada
3: bir lokma
0: dedin,
3: tereyağı bile ayırmadım kenara.
0: Dedin. Hatta ben acıttım, sonra ben de ayırmadım da orada az bir şey vardı senin kullanmadığın baharat.
3: Hiçbir baharat
0: ben öyle hatırlıyorum.
3: Bütün tabaklarım tertemizdi benim.
0: Ya sonuçta yanlış Kemal olmuş. Kemal tutturmuş bir beş, bırakın şimdi onu vurun.
3: Kemal abi sen. Kemal abi sana yarın bir şey söyleyeceğim. Yarın benden asla kopya çekemeyeceksin. Kemal abi çok yakın buluyordum kendime. Gerçekten ona yardım etmeyi çok istiyordum ve ettim de, sürekli taktiklerini de benden aldı. Ama yarından itibaren asla ve asla benim yemeğime bakamayacak ve taktik alamayacak. Bakalım kendi yemeğini nasıl bulacak.
0: Benim yemek yapmam için Pınar'a bakmam şart değil ya, ben yemeği yapabilirim. Öyle veya böyle ben o yemeği yaparım yani. Ve yine de iddialıyım, kendi yemeğimi de artık bundan sonra şıp diye bulacağım yani.
2: Bugün bir değişiklik yapmak istiyorum. Pınar, senle başlamak istiyorum.
3: Buyurun şefim. Afiyet olsun.
2: Sen bunu kestiğinde havuçlu, cevizli keke benzetmiştim ben bunu.
3: Biraz şık dursun dedim tabakta.
2: Nasıl?
3: Biraz tabakta şık gözüksün istedim.
2: Şık görünmesi güzel de... Perde pilavı kum gibi dökülmesi lazım. Kek gibi değil. Bu perde pilavından ziyade... ...bir de limon sıksak bunun üzerine tam midye dolma olacak. Midye dolma pilavı gibi olmuş. Perde pilavı olmamış. Hamur kalın.
3: Kalın.
2: Evet, hamuru kalın. Görmüş olduğunuz gibi ters çevirirsek buranın da yine aynı incelikte olması lazım. Ama kötü mü? Değil.
3: Bir tek suyu fazla olmuş değil mi şefim pilavın?
2: Lap olmuş çünkü midyeli pilav, midye içi biraz ıslak olur, sulu olur. Limonu da sıkarsın, gömersin.
3: Evet,
2: bu onluk olmuş.
4: Mükemmel olur.
2: Perde pilavı olmamış bu. Kötü mü? Asla değil. Özentisiz mi? Asla değil. Bu yemeğin hakkı... Efendim bunları da yiyecek miyiz?
3: Bunun, ben yiyebilirim.
2: Bunun nanenin göbek kısmını koyarsın. Tarladan siz evde taze soğanı bir baş mı yiyorsunuz? Küçük bir dekor olarak koymamız lazımdı. Siz benim vermiş olduğum bütün naneyi tabağa koydunuz. Bu yanlış bir şey. Bunu düzeltelim. Sana puanım 2.
3: Teşekkür ederim.
2: Gelelim 3-5. Hamurun gerçekten incecik ha. Valla kırılıyor bile. Yani.
0: İnce sıva yaptım ona.
2: He?
0: İnce sıva yaptım.
2: İnce sıva.
0: Evet.
2: Sen de oradan buldun tabii yemeğini değil mi? Vallahi güzel. Tuz eksik.
0: Hepsinde eksik.
2: Yok.

0: Sana puanım. Maalesef. Oğlum gülme de.
1: Ne yapayım ben? Şef bakın çok güzel çıkıyor.
0: Peki. Sana puanım. 3. Gelelim Nalan Hanım'a. Öncelikle tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: Kendi yapmış olduğunuz yemeğe hamuruna kalın deseniz de olması gereken incecik olması gereken hamur bu.
2: Zaten
0: kağıt gibi.
2: İnce açtığımın farkındayım ama nedense bir anda öyle geldi damak tadıma.
0: Kendi yaptığın yemeği hamuruna kalın dedin ki ben en güzel orada defalarca sana
2: evet,
0: söyledim.
2: Evet evet. Çok ama güzel. Ama 3 verdim şefim. Biraz çakar gibi oldum ama tam anlayamadım.
0: Kum gibi bak. Kum gibi.
2: Evet.
0: Güzel. Bunun dağılması çok güzel böyle kum gibi. Bu da güzel bir şey. Bakalım tadı nasıl. Çok güzel.
2: Afiyet olsun şefim.
0: Eline sağlık.
2: Afiyet olsun.
0: Doğru söyleyeyim. Hatta ve hatta tam Siirt'te yediğim gibi olmuş.
2: Evet.
0: Malzemesi, tadı, her şey yerinde.
2: Çok sağ olun
0: sana
2: şefim.
0: Sana puanım 5.
2: Çok teşekkür ederim şefim. Afiyet olsun.
0: Gelelim taktikçi Serdar'a.
3: Afiyet olsun şefim.
0: Serdar'cığım.
3: Ben taktik yapmıyorum ama bakalım. Beğenecek misiniz?
0: Hamur kalın.
3: Tam açamadığım için şefim.
0: Kalın ve yarısı elim çiğ. Yarısı pişmiş, yarısı çiğ. Evet. Niye tuzu yok?
3: Ya bir türlü alışamadım, o çevirmeyle yapmaya çalışıyorum. Evde el alışkanlığı herhalde, kaşıkla attığımız için.
0: Dün muhteşem yemek yaptın. Bugün tuzsuz bir pilav. Pide hamuru gibi bir hamur.
3: Bunun gazabına uğradım şefim bugün.
0: Tatsız tuzsuz.
3: Benim bugün hatam şefim, ilk ben bitirmek istedim. Biraz acele ettim.
0: Yapmayacağım. Yap. Tatsız, tuzsuz, kalın bir hamur. Ortası çiğ bir hamur. Hamurun dışı kızarmış. İçi çiğ.
3: Kalın olduğu için.
0: Pişmemiş. Sana puanım. 1.
3: Buna da şükrediyorum hocam.
0: Evet, 3. günün sonunda almış olduğunuz puanlar için hazır mısınız?
3: Hazırız şef. Şefim.
0: Pınar, senle başlıyorum. 3 günün sonunda toplamda almış olduğun puan 18.
4: Teşekkür ederim.
0: Kemal. 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 21. Nalan. Toplamda 3 günün sonunda almış olduğun puan 27. Ve Serdar. 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 34.
3: Teşekkürler şefim.
0: Yine 3. gününde liderisin.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda doyasıya doyabilmeniz için Aizanay'dayız.
1: Hocam Aizanay.
2: Evet.
1: Önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas Nehri'nin yani bugünkü anlamda Koca Çay'ın
2: iki yanında
1: iki yanına burası. Konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato ile işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Aza'nın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: evet. ait. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte
1: çok görkemli yapılar var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus Tapınağı çıkıyor karşımıza.
2: Galiba benim için o yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kenti için.
3: İlk yıl aslında Aizanoy'u ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizanoy'u anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent üzerinde kırsal dokunun, Çavdarhisar'ın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizanoy gerçekten Frigya mı yoksa Aizanoy'un biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
2: Çünkü bu yapı Zeus Tapınağı Aizanoy kentini tanıttı bir kere evet. herkese. Her yerde bu yapıyı gören evet. buranın
1: bir görelim şurayı.
2: Evet, esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık. Çünkü Aizanoy denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da evet. uyanıyor.
1: Oysaki tiyatrosu var, stadyonu bayağı var, hamamları şehir. Var, köprüleri var.
2: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya, Frigyalıların ilk Metelstaönene ana tanrıçasının bulunduğu
2: evet,
1: yer.
2: Kibele'ye adanmış
1: bir tapınağı daha var.
2: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellumu var, Stünlü Caddesi var.
2: Tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
2: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
2: Güzel perspektifler oluyor, evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik değil mi?
1: Evet, yani etkilenmemenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatı da.
2: Evet, burada. Girsek mi acaba birazcık?
1: Girelim hocam ya. Aizanoy Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz...
1: Milattan sonra...
0: İlişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte...
1: Alman arkeoloji.
0: Alman var, Posementir, evet. Ve Wörli. Richard Posementir ve Michael Wörli. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Hı hı. Ve işte bu yazıtları incelemişler, hı hı. Resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtları.
0: Duvardaki. Ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki

0: Evet. Dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra 2. yüzyılın 2. çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince...
0: Direnince icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla...
1: Tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya verin, paraları
1: evet.
0: toplayın.
1: Paraları toplayın ki kutsal alanı tamamlayalım.
0: Aslında Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Hı-hı. Nereden nereye kadar uzanıyor ve Hı-hı. ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet ama işte Bizans yani. Evet. Bugüne kadar uzanan bir adet. Evet. Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere.
0: Tabii.
1: Biraz evet. önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya. Evet. Onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yılda. Ha şurada.
0: Evet. Bakın, öyle bir
1: onu 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazılmış.
0: Böyle bir şey
1: buraya.
0: Kazılmış.
1: Hemen altında yine haç var. Tahribatı uğramış tabii. O
0: tabii benim söylediğim oluyor. O Alman araştırmacı daha
1: değil,
0: yeni.
1: Değil,
0: bu
1: değil,
0: daha
1: değil.
0: Eski evet, olmalı. Evet.
1: Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
0: Evet, Bizans oraya bir evet, vatandaş, evet. Bizanslı bir vatandaş kendi
1: cennetin
0: duygularını
1: anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet. yani. Evet. Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Doğru biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça
0: falan. Olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde yapılmış. Biçiminde. Evet onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi. İyon daha böyle kadın zarafetinde. Korint ise en ustalık döneminde yapılan en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene... tapınaktan alınan parçalarla yapılmış bir
0: tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da deniliyor.
0: Bizans
1: aslında.
0: Ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt Tonozlu galeri var. Alt yalnız duvarlardaki var. Şeyler, o kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş figürleri görüyoruz. Savaş onlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış olabilir. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa burada
1: kendi adı mı? Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle acemice yapılan o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
0: Evet.
1: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun benim neydi? Çok ilgimi çekti.
0: Neydi o?
1: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz evet. o yazıtlardan, resimlerden.
0: Ya vandallık diyoruz.
1: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler
0: evet,
1: bundan.
0: Mutlaka şüphesiz.
1: Yani
0: şüphesiz.
1: Evet burada bir vandallık olmuş ama tarihte geçti ileride takdir görebilir o bakımdan. Evet, bunu da söyledim.
0: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte çizili bir şeyimiz var.
1: Bir şey var.
0: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı
1: evet,
0: taşları
1: enteresan.
0: Var.
1: Enteresan, bana iyi geldi o. Dönüş, L biçiminde dönüyor. Köşe taşları.
0: Evet, köşe taşları.
1: Yekpare döndürmüş onu.
0: Bir tane daha, üstüne bir tane evet. daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
1: Evet.
0: Bir hareketlilik kazandırmış.
1: Hem yapıyor. De yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin tamam. altında da başka bir bölüm var.
0: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
1: Evet,
0: oraya da inelim isterseniz. İneriz. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi?
1: Tabii.
0: Günümüz yapısı.
1: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce o gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya biraz kaz evet ya yani. Ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet çok kötü çizmiş, vandallık falan diyoruz ama bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini anlayacak. Evet, evet yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok yok çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri, üçgen alınlıklar. Işte,
1: alındıklar vesaire buraya zaten ait değil.
0: Ait
1: dışarıdan
0: değil,
1: getirilmiş
0: evet.
1: Burası.
0: Güzel bir müzeye dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin en iyisi.
1: Kibele ile ilgili bir şey.
0: Kibele ile ilgili de olabilir, evet.
1: Evet, tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Alınıyor.
0: Evet.
1: O tapınağa da zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış
0: evet.
1: Burada. Bazı yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Hı-hı. Mesela hı-hı. Deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez.
1: Evet.
0: Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Görmedik değil ama çekmedik orayı.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamıştık.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim. Böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanın biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze yani.
0: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker.
0: Bütün gelen turistler de aynı şekilde burada evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Azınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani...
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte. Yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı,
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki. Yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim. Evet. Evet yani sonuçta bu mimari ögeden evet. Bir parça burada düşmüş
0: ve buraya yerleştirilmiş. Çok da güzel yerine oturtmuşlar bunu. Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Zeus Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız
1: hocam. Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden
1: aslında.
0: De
1: yani
0: olabilir.
1: Yani iki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion için küçük değil mi? Ben
1: evet.
0: De onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şey yok. Mahsur yok.
1: Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.
0: Evet, ona da uygun.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Boleterion olsa hani konuşma yapılacak bir alanı var ama küçük evet. Bir yer tabii.
0: Bir
1: yani.
0: De Boleterion için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora.
1: Evet.
0: Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Boleterion da mantıklı.
1: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
0: Çok güzel böyle
1: çok bir çok mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Yani çok... Çok yönlü mantıklı.
0: Evet. Daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
1: Evet. Peki. Köprüye doğru yürüyelim.
0: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: Antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam ediyor.
1: Kibele fırını.
2: Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi?
0: Buranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
2: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış.
1: Ortak bir mülk yani burası.
2: Ortak bir imece usulü biliniyor burada. Kimin işi varsa. Çok da kolay hocam. Böyle kapısını açıyorsunuz.
1: Tabii isteyen girebilir.
2: Karşınızda bir fırın var. Harika. Ortasında bir sini var. Ekmek kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum. Antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantıyı devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
3: İşte hep bu taşlara bakıyordum. Diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenmiş o gün, nasıl olmuş bunlar, nedir? Ama hocamız anlattı. Dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş. Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözümde canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
4: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık. Açma ne demek? İşte neden Nivo kuruyoruz? Neden biz Aizanoğlu'da çalışıyoruz? Burada Yunanlılar yoktu. Hani onların tabiriyle. Burada Romalılar yaşamamıştı. Bunlar dönemlerdi. Sizin gibi şu an Çavdarıslar ama geçmişte Aizanoğlu'ydu. Ama aslında sizler gibi insanlardı. Onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştık.
3: Üçüncü, dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarhisar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisi ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
1: Burada 13. yüzyılda...
2: Beylikler döneminde.
1: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
2: Tatar galiba.
1: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. İsmini de Almak Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
2: Burada yaşamışlar galiba.
1: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Bunlarla çatışıyor aslında. Ve bu boylar buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i, yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse, bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar. Evet. Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
2: ilk kurulduğu dönemde
1: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
2: Evet.
1: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi var.
2: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha mantıklı.
1: Bir de en son şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte özellikle Eskişehir'de o müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle, hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
2: sanıyorum.
1: Benim
2: annem Eskişehirli ve Tatar.
1: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş olduk.
2: Evet, yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
1: Evet.

0: Ve bir Roma Köprüsü'nün üzerine doğru yol alıyoruz hocam sizden.
1: Aa evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum, onun için...
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Penkalas, yani Koca Çay hocam.
1: Koca Çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait.

0: Örikles. Bu şehrin hayırseveri.
1: Ve erdemli biri. Yani.
0: Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
1: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
0: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Örikles bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Bir adak
1: gibi
0: yaptırıyor.
1: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca
0: evet,
1: hayrat olur ya.
0: Kurtuldum sevinciyle. Ve korkulukları tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
1: Antik dönemde baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
0: Evet.
1: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
0: O yüzden taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Örikles denize düştüğü zaman...
1: Yılana mı sarılıyor?
0: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
1: Poseidon'dan izin almış mı bunun için?
0: Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkulukların o duvarın üzerine onları sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde.
1: Depoda.
0: Depoda, kazı evinde yani. Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde burada bir nehir var, Penkalas ve içinden su geçen her kent gibi Aizanoi bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
1: Dört köprü olduğunu söylemiştik. İki tanesi hayatta, hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
0: Neredeyse görünecek.
1: Görünecek. Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
0: Evet. Aslında biz sütunlu yola doğru gidiyorduk.
1: Sütunlu yola,
0: oraya ilerleyelim.
1: Makellum'a ve Borsa'ya.
0: Borsa.
1: Evet. Aynen.

0: Hocam borsa, makellum yani.
1: Aslında çarşı.
0: Evet, çarşı.
1: Böyle bir
0: yuvarlak bir şeyimiz var.
1: Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
0: et pazarı deniyor.
1: Talos diyorlar.
0: Evet.
1: Evet, et, balık
0: evet.
1: pazarı.
0: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
1: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
0: canlı alabalık olabilir.
1: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
0: Yengeç olabilir.
1: Filan yani bir şeyler
0: evet.
1: olmalı. Onu bak, onun hakkında pek bir bilgimiz yok
0: et
1: aslında.
0: Et zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa
1: evet,
0: çok
1: tabii,
0: müsait
1: tabii,
0: yer.
1: Tabii. Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı, bunun etrafında dükkanlar var.
0: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
1: Evet. Dükkanlar herhalde yine bunun zemininde hı-hı. yükseliyor. Hı-hı. Hatta iki katlı, üç katlı sıralar var
0: evet.
1: böyle. Tahta barakalardan oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
0: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor.
1: Efendim
0: şu elimde görmüş olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira. Açık arttırmada kimde satılırsa
1: evet,
0: kalıyor.
1: Evet, evet.
0: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
1: Diokletianus.
0: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler, 10 puan.
1: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
0: Evet.
1: Diokletianus bir emir gönderiyor Frigya valisine. Ve Frigya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
0: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
1: Tavan fiyat.
0: Tavan fiyat.
1: En yüksek bu kadar satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçtik. Burası köprü.

0: Köprü'ye çok yakın.
1: Evet.
0: O Roma Köprüsü'ne milattan sonra 150 dedik mesela, ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış yani. Orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Eurykles'in şeyi köprüsü işte. Bunlar birbirine çok yakın.
1: Evet.
0: Ve tarihleri de çok yakın. Hı hı. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
1: hareketliymiş o zaman.
0: Yani birdenbire demek ki bu şehir
1: Roma döneminde şey almış.
0: Aniden ayağa kalkan bir şehir yani bu.
1: Sınırlarını genişletmiş
0: çok,
1: yani.
0: Çok kısa bir sürede
1: imar almış.
0: Evet.
1: Bir de Roma'da biliyorsunuz mimari çok önemliydi yani. Katı kurallarla belirlenmişti. O mimari yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
0: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce falan gibi duruyor. Ama
1: devşirme taşlarla yapılmış bir...
0: Çok yeni bir cami olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış. Minarenin altındaki kaide.
1: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam.
0: Ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler, kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
1: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında şu sütunlu ana caddeyi de bulunuyor. Orada sütunlar bulunuyor.
0: Yani bir şeyin
1: açılıyor.
0: Yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii bu. İstersen yazılara şöyle bir göz atalım.
1: Göz atalım
0: borsa
1: hocam.
0: Borsa dediğin duruma
1: bir göz
0: bir yakından
1: atalım.
0: Bakalım.
1: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
0: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
1: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
0: Evet ya. Tavan fiyat demiştik
1: evet.
0: Buna, değil mi?
1: Mesela bir köle iki eşek.
0: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim.
1: Ekmeğe, buğdaya kadar.
0: Buğdaya kadar hepsinin
1: var.
0: Burada fiyatları yazılı.
1: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
0: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar demek ki. Yani bir işte
1: ekonomik bir durum söz konusu. Yani
0: enflasyonu önlemek falan gibi bir takım tabirler geçiyor.
1: Evet.
0: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemleri
1: böyle alıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Devam.

0: Bütünlü Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet. 450 metre olduğu söyleniyor tamamen.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii devam ediyordu.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı yani geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir.
0: Bir takım böyle kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyor.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz tek için. Evet.
0: Evet. Şeyleri falan, sütunları falan çok naif ama ince. İyon üslubunda yapılmış. Yine böyle üstlerdeki kabartmalar da çok güzel.

0: Hocam caddenin uzunluğu tam 450 metreymiş.
1: Tabii orası özel alan olduğu için kazı orada bitmiş demek.
0: Zaten arkeolojik alanların en büyük sıkıntısı da bu hocam. Özel mülkiyet. Bunlar kamulaştırılmadığı için kazı da anca bu kadarına müsaade
1: onların
0: edebiliyor.
1: Onların da bir dengesinin de olması lazım. Mesela kamulaştırdığın zaman onun üstündeki...
0: Tahribat oluyor diyorsunuz.
1: Evet, orada da değerli şeyler var.
0: Evet.
1: İşte onun bir dengesi.
0: Gerçi bu gerekiyor. Da şey yani antik kentin her dönem her kendi içerisinde yaşam barındırdığını gösteriyor.
1: Evet, doğru. Şimdi bu caddeden bahsedersek... Bu bir köprü varmış demek ki. Hı hı. Koca çayı aşıyor, geçiyor. Bir yerlere varıyor işte.
0: Dinsel ritüel.

0: Görevler yapılıyormuş burada. Metelştanene, evet. Kutsal alanına doğru böyle bir takım dini görevliler yürüyerek bu caddeyi tamamlıyorlarmış.
1: Ha, bu Bizans caddesi. Yani Roma'ya ait bir cadde değil. Yani bu milattan sonra 5. yüzyılda açılan bir cadde.
0: Artemis tapınağı yıkılarak bu caddenin sınırı.
1: Milattan sonra 1. yüzyılda Claudius'un yaptırdığı Artemis tapınağını yıkmışlar. Hı hı. Onun malzemeleriyle de bu caddeyi yapmış Bizanslılar.
0: Bu 6. şeye kadar da geliyor değil mi? 6'ya kadar geliyor bunun. 6'da büyük bir deprem oluyor.
1: Deprem olmuş, doğru.
0: Evet.
1: Ve yine tabii hani hem hüzünlü hem ilginç bir durum. Burası o 6. yüzyıldaki depremle harap oluyor. Hı hı. Fakat 1970'teki depremden sonra buradaki işte temizleme çalışmaları sırasında
0: müze araştırmalarında
1: bu cadde ortaya çıkartılıyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Şimdi tabii bir takım şeyler, yani tapınaktaki malzemeler burada kullanıldığı için, bu arası bozulup buraya getirildiği için, burada taşların yerleştirilmesinde de gene ilginçlikler ortaya
0: çıkıyor. Devşirme taşlar kullanılmış.
1: Devşirme ama mesela bir tane duvar rölyefi zeminde.
0: Zeminde değil mi? Geyikli motif miydi o?
1: Evet, geyikli motif.
0: Taban zeminine kullanmışlar.
1: Tabana kullanmışlar onu. Mesela bir alınlık var. İşte Eisenhower'daki Eisenhower'lara bir tapınak. Claudius'un da isminin geçtiği. İşte o da şuralarda bir yerde yolun kenarına dizilmiş.
0: İstinat duvarı olarak kullanılmış.
1: Yani her şeyin altı üstüne gelmiş ve yeni bir forma dönüşmüş bu caddede.
0: Evet. Ben aslında uzunluğunu merak ediyordum bunu.
1: İşte 450 diyorlar ama evet. Nereye gittiğini de tam biz de bilmiyoruz.

0: Hocam, kentin mozaikli alanındayız. Mozaikli hamam tabanındayız aslında. Burası bir Roma hamamı. Biliyorsunuz kent en fazla Roma döneminde genişliyor ve yapıları da Roma döneminde yapılıyor. Zaten günümüze kadar gelen tüm yapılar Roma dönemine ait.
1: Burası, bu ikinci hamam.
0: İkinci hamam, evet. Asıl büyük hamam stadyum ve tiyatron oradaki.
1: Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısı diye bir tarih var.
0: Tarihlendiriliyor, evet.
1: Yer mozaiği
0: çok güzel.
1: Çok güzel. Bu satirle menat arasındaki bir diyalog diyelim ama bir mücadele gibi bir sanki. Mücadele bu Dionysos kültüne ait bir şey.
0: Evet, evet. Burada önemli olan tabii kazı ekibinin her ne kadar arkeolojik çalışmalar tahribat da olsa burayı çok güzel ayağa kaldırmışlar ve çok güzel bir çatı yapmışlar koruma sistemiyle ki burayı yağmurdan, çamurdan, dondan, kardan kurtarmak için eğer o olsaydı mozaik taban bugüne kadar gelemeyecekti. O yüzden ekibi burada kutluyoruz.
1: Fakat sonra bu binanın işlevi değişiyor. Yani hamamı bozuyorlar ve işte Bizans döneminde ilk Hristiyanlık dönemlerinden itibaren burası psikoposluk merkezi oluyor.
0: Dini adamların olduğu bir yerim böyle.
1: Evet, psikoposluk merkezi. Ama bu büyük laf yani psikoposluk merkezi. Bir de antik kentlerin hangisine gitsen orada bir mutlaka psikoposluk merkezi macerası vardır. Ama bu o kadar da önemli bir şey değil. Yani psikoposluk merkezi olmuşsa böyle Roma Vatikan gibi falan olmuyorsun.
0: Sadece
1: burada tabii bölgeye. O dine ait bir temsilci oluyor. Evet. İşte ben psikopos oluyor. Onlar da zenginler falan oluyorlar genelde.

0: özellikle. Ve işte onların bir mekanı oluyor. Yani dinle ilgili işleri, ya patrikhaneyle mi artık, yoksa o merkez neresidir onunla mı, ilişkiyi kuracak, işleri götürecek birinin mekanı oluyor. Yani psikoposluk merkezi denilen şey bu.
1: Evet, evet.
0: Bu binada öyle olmuş.
1: Baksana, Roma hamamının içine bir girdik, nerelere gittik
0: hocam? Nerelere gittik ama bina öyle olmuş, evet. Yani mecburen gittik.
1: Evet, evet.

0: Hocam kentin kuzey tarafındayız ve hiç karşılaşmadığımız bir mimariyle karşılaşıyoruz.
1: Bir trafik var, doğru.
0: Evet, değil mi? Stadyon hemen bitiminde tiyatro. Hatta tiyatronun o sahne duvarının ön tarafı başka bir amaçla, arka tarafı sahne olarak kullanılıyor.
2: Yani biz şimdi söylediğine göre stadyumun içindeyiz.
0: Stadyumun içindeyiz şu
2: an. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Stadyumun diğer tarafına doğru gidiyoruz. Sonra bir duvarla stadyum bitiyor.
0: Evet.
2: Birdenbire tiyatro başlıyor.
0: Ve sahnede buluyorsunuz.
2: Evet, sahnede yani. Buluyorsun. Çünkü o karşıda gördüğümüz duvar bir tarafıyla buraya ait, stadyona ait. Diğer tarafıyla da
0: sahne duvarı.
2: Sahne duvarı tiyatroya ait.
3: Vay be, gerçekten, çok acayip gerçekten ya.
2: Bir tuhaflık var.
0: Evet ya, böyle bir anda movie burası böyle. Gösteri sanatlarının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buradan iki tane giriş varmış. Bir sağdan bir soldan. Diğer taraflarının hepsi de oturakmış işte.

0: Görüyor musunuz hocam şeyi?
1: Evet.
0: Stadyumun giriş kapısı burası. Aa, buradan giriyorlarmış böyle.
1: Evet. Roma ihtişamı
0: diye.
1: Değil mi? Roma'nın evet. Şeyi ne derler? Hem ihtişamı hem kargaşası.
0: Hepsi.
1: Hepsi birden.
2: Tiyatroda restorasyon gerekli mi? Eisenhower Tiyatrosu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü UNESCO girme kriterlerinden birisi de stadyum tiyatro kompleksiydi. Dünyada bilinen tek örnek olmasıydı. Hani ilk, tek, en gibi cümleler kurmayı sevmemekle birlikte Eisenhower'un bunu hak eden bir takım tanımları gerçekten barındırıyor.
1: Aslında mesela Eisenhower bir Roma kenti tabii. Yani aksi iddia edilemez. Ne olmuşsa, ne yapılmışsa hep Roma döneminde.
3: Helenistik çağdan da bir şeyler var ama onlar ufak ufak şeyler.
1: Ufak yani. Ufak. Onu söyleyeceğim. Mesela aslında bu kentin daha önce de konuştuğumuz gibi hani tarihi milattan önce 3000'e hatta bazı kayıtlara göre 4000'e kadar gidiyor. Tamam böyle bir yer var. Hı hı. Ama işte Roma diyoruz aslında. Fakat bir parça da şöyle düşünürsek bir Frigya kenti burası aslında. Frigya bölgesinde. Yani Frigler mesela milattan önce 12. yüzyılda Balkanlardan gelen bir kavim ve Sakarya Vadisi'ne yerleşiyorlar aslında. Bu kent de orada yer alıyor. Şimdi bunun tarihi Roma'ya doğru geldikçe işlerken şöyle bir şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela Bitinya var.
3: Kuzeyde.
1: Daha kuzeyde, evet. Marmara Denizi'nin
3: güneyinde.
1: Evet, kenarında diyelim. Şimdi Bitinya güneye doğru inmek istiyor.
3: Evet.
1: Dolayısıyla bu kenti de alarak ilerlemek istiyor.
3: Topraklarına katmak istiyor.
1: Fakat Bergama ile bir çatışmaya giriyor. Pergamon'la ya. Yani. Bugünkü Bergama, o zamanki Pergamon'la bir çatışmaya giriyor.
3: Attalos bu.
1: Evet. Ve o mücadele sırasında Attalos savaşı kazanınca, milattan önce işte 120

0: 16-123 arası kent
1: Pergamon'a
0: dahil
1: evet,
0: oluyor.
1: Himayesi
0: altında. Ömenes devri de tabii hemen Attalos'tan sonra yine Pergamon'a dahil. Ta ki Roma'ya kadar giden bir süreç var. Ondan sonrasını biliyoruz zaten. Roma'da zaten, evet. Her şey birdenbire tam bugünkü tabiriyle patlıyor.
1: Patlıyor.
0: Yani, imari, işte zenginlik.
1: Zirve yapıyor.
0: O kadar da değil ama yani çok farklı oluyor hakikaten her şey.

0: gerçekten çok enteresan. Yani örneğine hiç rastlanmayan bir mimari yapının, bir mimari güzelliğin, dehanın önündeyiz.
1: Artık deha mı değil mi bilmiyorum ama ilginç yani.
0: Evet, bu taraf tiyatro, hemen bu tarafı stadyum.
1: Bir tuhaflık daha var. Mesela bu stadyumla tiyatro zorunluluk olarak birleşmemiş.
0: Evet.
1: Yani bir ne bileyim yer yokluğu ya da işte sonradan bir şeye dönüşmüştür falan. Öyle bir şey değil, böyle tasarlanmış.
0: Evet, böyle tasarlanmış.
1: Bir kompleks olarak tasarlanmış.
0: Ve çok da güzel tasarlanmış. Hemen sahne duvarının bitiminde tık diye bunun altı kuliste herhalde, kulisten tık diye şeyin içerisine geçiyorsunuz.
1: Stadyumun bu tarafı. Stadyonun bu tarafı, yani tiyatro ile bitişen tarafı iki katlı ilk önce.
0: Evet.
1: Sonra üçüncü kat çıkıyor. Ve bunun ikinci katı işte tiyatronun sahnesiyle
0: birleşiyor.
1: Sahnesiyle birleşiyor.
0: Sahnesiyle birleşiyor. Yarım daire biçiminde bir sahnesi var. Böyle bütün izleklerinin de böyle tam anlamıyla özellikle gece oyunlarında böyle şeyle, karanlıkla böyle ayla, yıldızlarla şey oluştursun diye, doğal dekor oluştursun diye çok da güzel bir yere konumlandırmışlar.
1: Şimdi gelirken konuştuk ya, mesela Roma döneminde birdenbire şehirde bir mimari patlama her konuda. Domitianus dönemi mesela milattan sonra 1. yüzyıl. Hı hı. O sırada Zeus tapınağı yükselmiş. Hı hı. Ve onunla birlikte de bu kompleks ortaya çıkmış. Aynı anda yani. Evet. Tabii Hadrianus döneminde de milattan sonra 2'de biliyoruz ki o tapınak yeniden büyütülüyor.
0: Evet.
1: Burası da genişletiliyor.
0: Genişletiliyor, doğru. O nüfusa da orantılı bir şey. Nüfus çoğaldıkça böyle hani mimari yapılara da eklemeler yapılıyor.
1: Hem nüfusla hem de biraz daha hani
0: zenginlikle, ekonomiyle ilgili bir şey.
1: Evet, o iktidarın görüntüleridir ya böyle, evet. O mimari.
0: Biz Batı Anadolu kıyılarına hakimiz diyor Roma ve bunları yapıyor. İki de yapıyor, ta günümüze kadar gelmiş hocam.
1: Evet.
0: Tiyatronun içine doğru gidelim
1: bakalım.

0: Hocam, şimdi Kavea dediği izlek yerleri 1, 2 ve 3 bölümden oluşuyor. Görmüş olduğunuz bakın bir sütunun alt kaidesi var. Orası
1: şu karşıda gördüğüm.
0: Evet, evet.
1: Sütunu diyorsun.
0: Orası evet. Tabii özel kişilere ait. Özellikle Roma'da ihtişam Helenistik çağdaki gibi daha böyle hani estetik kaygılar güdülmeden yapılıyor. Daha şaşalı, daha büyük yapılar yapılıyor. O Roma'daki gösteriş belki bak mesela şöyle de olabilir. Bunu şu anda şey zeka geliştiriyorum ama burada ödül kazananlar tiyatroda ödüllerini alıyor da olabilirler.
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyoruz yani. Ben yani. Böyle hani
1: yazılmıyor.
0: Işte, evet, öyle yazılı kaynaklar da yok. Bu tamamen benim özgür günü olarak söylediğim bir şey.
1: Biz şey şu anda sahnede değil. Duruyoruz.
0: Evet, biz şu anda sahnede duruyoruz. Sahnenin hemen arkasındaki sahne binasında görmüş olduğunuz izleklerin bittiği yerde de sahne prosenyum yani orkestra çukuru dediğimiz çukuru.
1: Alanı böyle bir yuvarlak olması lazım bunun ama tam görülmüyor.
0: Evet.
1: Çünkü bütün o sıralar
0: depremle işte aşağıya zamanda
1: gelmiş.
0: Gelmiş ama hala akustiğini koruyor. Ah! Ah!
1: Gidelim mi?
0: Vay be, gidelim hocam ya.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Güzel bir çalışma var. Geçebiliyor muyum alana?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Müsaadenizi aldıktan sonra geçebilirim herhalde. Çok teşekkürler. Özgür ben.
1: İlker, memnun oldum.
0: Taşların Dili programından geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Nerede çalışma yapıyorsunuz? Ne alanı burası?
1: Şu anda Haman Palestra kompleksinde bulunuyoruz.
0: Haman Palestra.
1: Evet. Ev salonundayız. Büyük salon. Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı salondayız şu anda.
0: Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı saha.
1: Evet, öyle. İnsanlar burada hamamda birlikte toplanıp konuştukları ev salonundayız.
0: İlker'di değil mi?
1: Evet, İlker.
0: İlker hangi üniversitedensin?
1: Pamukkale Üniversitesi'nde.
0: Pamukkale bölüm arkeoloji.
1: Arkeoloji bölümü.
0: Sınıf kaç?
1: İki olduk bu yıl.
0: İki oldun, hayırlı olsun. Ne kadardır çalışıyorsun Aizonay'da?
1: Haziran'da buraya geldik, kazı başlangıcında.
0: Daha yenisin yani.
1: Yani yeni, ilk kazım bu.
0: Evet.
1: İşte 22 Haziran'dan beri buradayız.
0: Tam görevin nedir?
1: Burada toprağın altında kalmış bir mimari yapı var. Haman Palestra Kompleksi dediğimiz. Biz dönem başından beri bu yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar süreniz var?
1: Yaklaşık kazı 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor. O şekilde çalışmalar devam ediyor.
0: Bölüm bölüm kazacaksınız.
1: Evet, bölüm bölüm açma açma gidiyoruz. İlk dönem başında bu arazi düz bir alandı. İlk bir açmayla başladık, sonra genişleyerek devam ettik.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi?
1: Tabii, ben arkeolog Hatice. Açma şefi olarak burada çalışıyorum.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1: 4 yıldır Ayzonay kasasında çalışıyorum.
0: Ayzonay deyince ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor?
1: Ayzonay öncelikle Kibele'nin antik kenti ve Kibele'den sonra Zeus'un kenti olduğu için bu iki tanrı ve onların yaşadığı yerler aklıma geliyor.
0: Bir estetik zarafet var.
1: Tabii ki var. Kibele'nin antik kenti bir kadını simgeliyor çünkü öncelikle.
0: Daha bunu sonra, hissederek çalışıyor musunuz? Peki?
1: Tabii ki onu hissederek çalışıyoruz. O yüzden uzun yıllardır Ayzonay kasasındayız.
0: 4 yıldır çalışıyorum demiştiniz değil mi? Artık herhalde araştırma görevlisi olmak için kadro bekliyorsunuz.
1: Tabii, kadro bekliyorum. Bundan sonra yapacağım iş arkeoloji olacak tabii ki. Farklı bir alan düşünmüyorum. Seviyorum çünkü yaptığım işi.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de arkeolog Merve. Mezunum, yüksek lisans yapıyorum.
0: Kaçıncı yıl?
2: 5 yıldır Ayzonay'da çalışıyorum.
0: Harika. Yeni gelen arkadaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz burada?
2: Yeni gelen arkadaşlar zaten kazıya gelmeden önce okulun laboratuvarında da yetiştiriliyorlar. Kazı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Çizim konusunda, kazıda karşılaşacakları koşullar konusunda da bilgi sahibi oluyorlar. Yani geldiklerinde çok zorlanmıyorlardır diye düşünüyorum aslında.
0: Ama siz de yardımcı oluyorsunuz
2: tabii
0: herhalde değil
2: mi? Tabii ki biz de yardımcı oluyoruz. Burada onları uygulamaya geçiyorlar yani.
0: Ayzonay'da sizin yeriniz neresi?
2: Ben depoda çalışıyorum, kazı deposunda. Hı hı. Gelen buluntular depoda teslim alınıyor ve depoda bunların çizimleri, tanımları, katalogları, envanteri yapılıyor. Benim asıl işim depoda.
0: Sonra oradan müzeye mi gidiyor?
2: Evet. Ondan sonra kazı bakanlık temsilcisi, kazı başkanı kararıyla envanterli keserler müzeye teslim ediliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin. Kentiniz çok iyi bence, sahip çıkın.
1: Her zaman. Teşekkür ederiz.

0: Aa, merhaba. Nereden geliyorsunuz siz? Antik çağdan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Aa, sizi tanıyabilir miyim peki ben?
1: Evet, tanıyabilirsiniz.
0: Dur bakalım. Önce kızlardan başlayalım. Senin adın ne?
2: Benim adım Demeter Bereket Tanrıçası'yım.
0: Demeter ve Bereket Tanrıçası. Vay, sen kimsin?
2: Ben Persefone'yim. Karanlıklar Tanrıçası'yım.
0: Persefone Karanlıklar Tanrıçası. Sen kimsin?
3: Selena. Ay Tanrıçası'yım.
0: Ay gibi de güzelsin. Sen kimsin?
4: Benim adım Sefiyos. Ünlü bir atletçiyim, koşucu.
0: Vay, atletik koşucusun ha. Sefil neydi adın?
4: Sefiyos.
0: Sefiyos. Vay vay vay vay. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
5: Evet.
0: Aizona'yı seviyor musunuz?
5: Evet, seviyoruz.
0: Peki ben Aizona'yı hiç bilmeyen biri olarak bana burayla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
5: Burada daha önce yaşamış insanların bazılarını söyleyebiliriz.
0: Söyleyin bakalım.
5: Zeus yaşamıştır. Ana tanrıça olarak Kibele vardır.
0: Evet.
5: Bizler yaşadık.
0: Evet, sizler hala da yaşıyorsunuz.
5: Evet.
0: Başka?
5: Aizona'yı eski bir yerdir. Burada daha önce Romalılar, Lidyalılar, Frigler ve Osmanlılar yaşamıştır.
0: Harika, çok güzel. Bu bilgileri nasıl edindiniz siz?
5: Bu bilgileri kazı ekibinden öğrendik. Ayrıca kendimiz de biliyoruz.
0: Kazı ekibiyle sürekli beraber misiniz siz peki?
5: Evet.
0: Böyle bir anda yoluma çıktınız. Allah Allah, bunlar dedim nereden geliyor? Roma çağının çocukları olmalı derken bana çok güzel bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum ve mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
5: Bir şey değil.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Siz şimdi hamama doğru mu gidiyorsunuz?
5: Evet.
0: Kolay gelsin. Ben de şehre doğru iniyorum. Hoşça kalın. Kolay gelsin.
5: Hoşça kalın.

0: Meter Stonone.
1: Evet.
0: Dağların tanrıçası, böyle Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça, dağların, ovaların, böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Hayzanoy'dan bir 4 kilometre falan geldik köy, evet, yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayli de tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz ve burada böyle bir...
0: kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası.
0: Evet. Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
0: Evet.
1: Bir takım figürler çıkmış ama bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
0: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten değil mi?
1: Burası bir mağara, evet. Zaten bu civar yanardağların ne derler ona?
0: Lav, püskürtüğü lavlarla.
1: Külleriyle, evet, örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
0: Evet.
1: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
0: belki adı da oradan geliyor olabilir mi? Meter Stonone.
1: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
0: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya gelip?
1: Nasıl tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler, artık ilginç falan değil, daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin,
0: bir kabul töreni gibi.
1: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta.
0: Şöyle.
1: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
0: Uf.
1: Bütün o kanla yıkanıyor.
0: Çıplak oluyor herhalde bu, değil mi?
1: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor. Ve o yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu külte de dahil oluyor.
0: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
1: Evet, evet.
0: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
1: İşte yani...
0: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
1: Evet, toprağa karışıyor ya da.
0: Toprağa karışıyor.
1: Böyle
0: ya da
1: bir durum var.
0: Ondan sonra kabul oluyor. Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
1: Ritüeller,
0: o ritüeller
1: var.
0: Tamamlandıktan
1: işte
0: sonra
1: ritüeliyle...
0: halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre doğru.
1: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşiyor.

0: yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var, en yukarıda bir tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
1: Ne zaman yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
0: Yok, daha eski galiba 1920'ler 30'lar arası falan bir şey. O zaman yapılmış, o zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
1: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların
0: yapmış olduğu çalışmalar. Onlar bulmuşlar.
1: Elif Hoca da Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, Kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon yani yakılarak gömülürken daha sonra normal ceset gömü ya da diğer adıyla söylersek inhumasyon gömüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
1: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi. Ya, ben onu bir de canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel
0: muhteşemmiş.
1: Yani. Acayip güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
0: Evet, çok yakın buraya.
1: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
0: Evet.
1: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
0: Zamanında yakalanabilirlerse tabii evet. Bir faydalı tarafları oluyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de
0: güneşin
1: batırıyoruz.
0: Güneşin batışına doğru.
1: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?
3: Yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip, geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken, yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

0: Ben Ersin Düzen, %100 Türk formatı olan dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Sizi tanıyalım.
1: Tabii. Ben Hande Yıldırım, 25 yaşındayım. Psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'dan katılıyorum. Çok mutluyum burada olmaktan.
0: Psikoloji okuyorsunuz.
1: Evet.
0: Nerede?
1: İstanbul Bilim Üniversitesi'nde tam burslu okuyorum.
0: Tam burslu olarak okuyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size. Ederim. Ali Bey, bugün farklı bir tarzda karşımızdayız.
2: Evet.
0: Yani hem gözlük çıkmış, şapka takılmış, üstelik üzerinizdeki tişört. Buyurun, söz sizde efendim.
2: Size dediğim gibi şapka koleksiyonum var demiştim. Bu tişörtlerden de bütün modellerinden var. Muhammed Ali boksörümüzün, boksörün, dünyaca ünlü boksörün.
0: I am Ali, ben Ali'yim.
2: Evet. Beni de iyi bütünleştiriyor benimle. Onun için seviyorum böyle şeyleri giymeyi.
0: Ali Bey, dünkü yarışmamızda 150 kadar şapka koleksiyonuna sahip olduğunu ifade etmişti. Ve ben de dedim ki bir gün sonraki yarışmamızda lütfen şapkayı da, gözlük koleksiyonu da var aynı zamanda. Bir gözlüklü çıkıyor, bir gözlüksüz çıkıyor. Bir sonraki yarışmaya eğer katılırsa, kalabilirse yani, o zaman yeni bir gözlük modeliyle de karşılaşabiliriz herhalde.
2: İnşallah.
0: Orhan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nasıl hissediyoruz kendimizi?
3: Bugün biraz daha rahatız. Gitgide sınıyoruz. Bakalım, yine yeni yarışmacımız var. Umarım çekişmeli olur.
0: İyi puanlar topluyorsunuz ama henüz finali göremediniz.
3: Bakalım, yani iyi başlıyoruz. Sonrasında biraz belki konsantrasyon eksikliği olabiliyor. Yarışmacılar da aynı şekilde iyi yarışıyorlar. Bakalım bundan sonrası için.
0: Ve dün ilk kez aramıza katıldı. Sonrasında da finale adını yazdırdı. Finalde de doğru yanıtı verdi. Bizden 5000 lira para ödülü aldı. Eda Hanım.
4: Merhabalar tekrar.
0: Yarışma bitti. Kazandınız dün.
4: Evet.
0: İlk ne yaptınız? Kimi aradınız? Eve gittiğinizde eşiniz, çocuklarınız?
4: İlk eşimi aradım tabii ki. Çünkü başvuran oydu, dediğim gibi. Dün de anlattığım gibi. Kendisi başvurmuştu benim yerime. O yüzden ilk onunla paylaşmak istedim. Daha sonra yine ailemle de tabii ki paylaştım. Gayet güzel, keyifli, mutlu bir gün geçti. Çocuklar zaten onlar için, bir yandan da onlar için başvurmuştuk aslında, onların şansı diye. Gayet keyifli bir gün geçirdik.
0: Bakalım bu akşam Eda Hanım aynı performansı ortaya koyabilecek mi? Yoksa başka bir yarışmacımız mı adını finale yazdıracak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Aramıza Hande Hanım da katıldı. Cevap soru da başlıyor. Formatla ilgili olarak hemen kısaca bir bilgilendirme yapayım sizlere. Hem Hande Hanım hem de belki de aramıza yeni katılan izleyicilerimiz olabilir. 3 farklı kategoride final öncesinde sizlere soru yönelteceğim. Birinci etap bilgiye dayalı, her biri 1000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde 2000 puanı hanesine yazdıracak. İkinci etabımız bu kez dikkat etabı. Her birinin puan değeri 2000. Üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabında yine 4 soru yönelteceğim. Bu kez soruların değeri her biri 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puanı kazanma başarısı gösterebilir. En çok puanı kim toplarsa onunla finale çıkacağız ve 5000 lira para ödülü için birebir onunla yarışacağız. 20 saniyelik de süreniz olduğunu hatırlatayım. Var mı bana sorusu olan?
1: Yok.
0: Başarılar diliyorum. Siz hazırsınız. Ben hazırım. İzleyicilerimiz de hazırdır öyle tahmin ediyorum. İşte cevap soru da başlıyor. Cevap soru da, cevap soru da. Cevap soru da birinci etapta. Ve ilk sorumuzun acaba konu başlığı ne? Buyurun görelim.

0: 190 kilo dünya rekoru. İnanılmaz bir şeyi başarıyor daim. Teşekkürler daim Süleymanoğlu. Burası Seul. 20 Eylül 1988. Daim Süleymanoğlu dünya rekorunu kırıyor.
1: Bir efsane ile başlıyoruz. Naim Süleymanoğlu ile başlıyoruz yarışmamıza. Naim Süleymanoğlu, namı diğer cep herkülü. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük haltercisi unvanına sahip. 86 Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk Büyükelçiliğine sığındı ve iltica talebinde bulundu. Turgut Özal, Naim'in Türkiye'ye getirilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın emrini verdi. Ünlü haltercinin Seul Olimpiyatlarına Türkiye adına katılabilmesi için ülkesine tam 1 milyon dolar ödendi. O da bunun hakkını verdi. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında 4 dünya rekoru kırdı ve 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti. Naim 21 yaşında dünyaca ünlü Time dergisine kapak oldu. Sorumuz gelsin. Naim Süleymanoğlu hangi ülkeden iltica etmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süreniz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Bulgaristan.
0: Bulgaristan yanıtını verdi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Bulgaristan.
0: Yeni yarışmacımızın cevabı da aynı. Orhan Bey.
1: Bulgaristan.
0: Ve Eda Hanım.
3: Sırbistan.

0: Yarışmacımızdan farklı olarak Sırbistan
1: tamamıyla
0: yanıtını
1: yanlış,
0: verdim.
1: Tamamıyla yanlış hatırladım.
0: Şu anda yanlış olduğunu anladınız mı?
1: Kesinlikle.
0: Size göre doğru cevap ne peki?
1: Bulgaristan.
0: İzlediniz mi filmi?
1: İzledim, çok
0: beğendim. 2019'da Mustafa Uslu'nun yapımcılığında Naim filmi. Gerçekten çok güzel, güzel bir film. Çok. Başarıyla da yapılmış bir film. Naim Süleymanoğlu anısına yapılan bir film. O zaman cevabı görelim. Doğru cevap Bulgaristan olacaktı tabii ki. Naim Süleymanoğlu konu başlığında ilk sorumuzu 3 yarışmacımız doğru olarak yanıtladı. Buradan şöyle Naim Süleymanoğlu'nun o olağanüstü zaferlere imza attığı, muhteşem rekorlar kırdığı olimpiyatlara bir yolculuk yapar mıyız beraberce? Tabii. Hem evet, saygıyla analım değerli efsaneyi Naim Süleymanoğlu'nu, bir kez daha onun o başarılarıyla gururlanalım ve duygulanalım.

O sadece Türkiye'nin değil, dünya spor tarihinin bir efsanesi. 2017 yılında aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla, rahmetle anıyoruz Naim Süleymanoğlu'nu ve ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Önce konu başlığımız gelsin.

0: Bu şirin ördeklerle beraber acaba sizlere neler anlatacağım? Ördek göl ve bataklık kenarlarında yaşayan perde ayaklı bir su kuşu. Kısa ayakları arka kısmında olduğundan yürürken zorluk çeker. Tüyleri kiremit gibi üst üstedir. Bu nedenle hem su geçirmez hem geçirse bile çabuk kurur. Oldukça obur bir hayvandır. Bazen bir kurbağayı tek seferde yutmaya çalışır. Evcil ördekler yuva yapmaz ve uçmaz. Genellikle her erkeğe 6 dişi düşer. Ayrıca ördeklerin çıkardığı vak vak sesi yankı yapmaz. Sorumuz geliyor. Erkek ördeğe ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı. Erkek ördeğe ne ad verilir? Soğuğu hiç hissetmeyen acaba ördeklerle ilgili sorduğumuz bu soruya yanıtlar ne oldu? Buyurun göreyim lütfen.
1: Ben açmasam daha iyiydi ama. Kaz. Ama.
0: Ama?
1: Açmasam daha iyiydi yani, boş bıraksaydım.
0: Hande Hanım.
2: Aynı şekilde doğru olmadığını biliyorum.
1: İyi, ben
2: şansımı
1: sevindim.
2: Denemek istedim.
0: Orhan Bey.
3: Cevap yok, bilmiyorum.
0: Cevap yok.
4: Ben de aynı şekilde yani yazmasam mı acaba diye düşündüm. Yani boş bırakmayayım bari dedim.
0: Eda Hanım, ben gözlerimi kapatayım cevabınızı
4: ben
0: görmemiş olayım.
4: Şöyle.
0: Yani erkek ördeğe ördek mi deniyor?
4: Tamamıyla bir şey yazmış olmak için.
0: Acaba doğru yanıt hangisi? Buyurun görelim.
4: Ah ya.
0: Sunay'dı.
4: Suna yazacaktım. Dişisine mi Suna deniliyor diye hatırlayamadım.
0: İsimden acaba dişisi olabilir mi diye düşündünüz.
4: Kesinlikle öyle düşündüm. Keşke yazsaydım.
0: Evet, ördekler dünyasından başka bir dünyaya geçiş yapacağız şimdi. Puan veremedik ne yazık ki sizlere. Bakalım sıradaki sorumuzun konu başlığı ne?

Dünya klasikleri. Edebiyat dünyasındayız. Jules Verne'in dünyaca ünlü bir klasiği. Kitabın karakteri Phileas Fogg, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği zengin ve kibar bir İngiliz beyefendisidir. Son derece düzenli bir hayat sürmesiyle ünlüdür. Bir gün gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir konuda servetini ortaya koyarak iddiaya girer ve macerası başlar. Sorumuz gelsin. Jules Verne'in dünyaca ünlü kitabının adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Bir klasik.

0: saniye ve süreniz tamamlandı. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: Cevap, yazmamayı tercih ettim. Gittim geldim, yanlış bir şey yazmamak istemedim.
0: Gittim geldim, nereye gittiniz peki? Ne geldi aklınıza?
1: Tanıtım geçerken Victor Hugo'yu gördüm. Yazayım, yazmayayım. Ondan sonra en iyisi yazmamak. Belki...
0: Yazmadınız. Peki. Hande Hanım?
2: 80 günde devre alem.
0: 80 günde devre alem diyor Orhan Bey.
3: 80 günde devre alem.
0: 80 günde devre alem ve Eda Hanım?
4: 80 günde devre alem ama ben de hatırlayamadım maalesef.
0: İki yarışmacımızın yanıtını duyduktan sonra evet. Siz de 80 günde devre alemin doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Ve yanıt vermeyen iki yarışmacımız var. Eğer doğru cevapsa puanları bölüşeceksiniz. Aksi takdirde hiçbirinize puan veremeyeceğim. 80 günde devre alem okudunuz mu peki? Bildiğiniz bir eser midir?
3: Evet, biliyorum.
0: Siz?
2: Ben okumadım.
0: Okumadınız. Hikayeyle ilgili olarak?
3: Yani dünyanın etrafını 80 günde dolaşmakla ilgili, o turu tamamlamakla ilgili bir kitaptı. Bunun üzerineydi ve bu çeşitli zorluklarla birlikte başarılıyordu. Sonunda.
0: Başarılı oluyordu finalde evet. Diyorsunuz. Peki acaba doğru yanıt neymiş? Görelim o halde. 80 günde devre alem doğru yanıtı tabii ki. Jules Verne'in o 1872 yılında yazmış olduğu bu büyük eser aynı zamanda film de olmuştur. Ve hikayenin sonunda da 80 günde dünyayı dolaşmayı başarmıştır. Üstelik hiç uçak kullanılmadan gerçekleşen evet. Bir yolculuktur. Fil üstünde gemiyle tren yolculuğu yaparak son derece...
3: Fillerle.
0: Evet, hatta. Fillerle beraber macera dolu bir yolculuktur. Sonunda da beraber hatta o yolculuğu tamamladığı hanımefendiyle de evlenmiştir Fok. Böyle de bir finali vardır. O zaman dördüncü soruyla beraber bakalım Eda Hanım dünkü performansı bizlere hatırlatacak mı? İşte konu başlığımız.

burçlar hayatımızın hep içinde var ama kimisi ilgilenir, kimisi ilgilenmez. Bakalım dört yarışmacımızın içerisinde kimler burçlarla daha fazla ilgileniyor? 21 Mart 19 Nisan tarihleri arasında doğan Koç, lider bir burç. En zor özellikleri sabırsız ve çabuk öfkeleniyor olması. 23 Temmuz 22 Ağustos tarihleri arasında doğan Aslan burcu cömertliğiyle biliniyor. En zor özelliği kendini beğenmiş olması. 23 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında doğan Başak burcu çalışkanlığıyla ve titizlikleriyle bilinir. 23 Eylül 22 Ekim tarihleri arasında doğan Terazi burcu sanatçı ruhuyla ön plana çıkıyor. Gösterişi sevmesi olumsuz özelliği. Sorumuz gelsin. 2 Haziran doğumlu bir kişinin burcu nedir? Buyurun başladı süreniz. 2 Haziran doğumlu bir kişinin burcu acaba nedir?

0: süreniz bitti. Buyurun cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: Terazi.
0: Ali Bey terazi dedi. Hande Hanım?
2: İkizler.
0: İkizler diyor. Orhan Bey?
3: Akrep.
0: Akrep yanıtını verdi. Ve terazi. Eda Hanım?
4: Terazi.
0: Terazi. İki aynı cevabı görüyorum. İkizler cevabı var, akrep cevabı var. Ya hiç kimseye puan veremeyeceğim, ya puanları ikiye böleceğim ya da bir kişi bu ilk etabın son sorusunda toplam 2000 puanı hanesine yazdıracak. O halde 2 Haziran doğumlu bir kişi acaba hangi burca sahipmiş bir görelim. İkizler Burcu, Hande Hanım tebrik ediyorum.
2: Teşekkür
0: Tek başınıza
2: ederim.
0: Doğru yanıtı verdiniz. 2 Haziran, acaba bu soruyu kim hazırladı merak ettim. 2 Haziran benim doğum günüm çünkü. İkizler Burcu özelliğine sahip miyim onu bilmem. Burçlarla benim aram doğrusunu söylemek gerekirse hiç yoktur. 2850 puanla bir anda birincilik sırasına geçtiniz. Yeni yarışmacımız Hande Hanım. İkinci sırada Orhan Bey var. Ve Ali Bey'in puanı 350. Şu ana kadar Eda Hanım 4 sorumuza yanıt veremedi. Maalesef. Ki son finalde 5000 lira para kazanmış. Böylelikle yarışmamıza ilk kez katıldığında da büyük bir başarı elde etmişti. Üstelik finale çıkarken de rekor kırmıştınız. İkinci etaba geçiş yapıyoruz o halde. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Bu kez bilgi etabından dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Beni dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak. 4 soru, her biri 2000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde ki az önce örneğini gördük Hande Hanım gibi hanesine 4000 puan yazdırabilir. Hazırsanız eğer ikinci etabın ilk sorusuna geçiyoruz. İşte konu başlığımız. Türkan Şoray, sinema dünyamızın efsanesi, çok kıymetli bir sanatçı ve dikkat etabının ilk sorusunun konu başlığı. Yıl 1972, Türkan Şoray, Elazığ'da çekimleri süren Cemo filminin setinde kaza geçirir. Ünlü sanatçı at binme sahnesi çektiği sırada kendini yerde buldu. Rol arkadaşı Fikret Hakan, Türkan Şoray'ı kucağında ambulansa kadar taşıdı. Bir saniyelik yanlış bir hareket ölmesine neden olacaktı. Türkan Şoray neyse ki başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra boynuna 11 kiloluk bir ağırlık takıldı. Türkan Şoray dönemin başbakanı Ferit Meli'nin emri üzerine özel bir uçakla İstanbul'a getirildi. Sultan tam 45 gün hiç hareket etmeden yatmak zorunda kaldı. Aynı kazayı Süpermen olarak bilinen Amerikalı aktör Christopher Reeve geçirdi. Ama o şanssızdı. Felç oldu ve hayatını tekerlekli sandalyeye mahkum olarak geçirdikten sonra 2004 yılında hayata gözlerini yumdu. Sorumuz geliyor şimdi. Türkan Şoray'ın ölümden döndüğü kaza hangi film setinde yaşandı? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Süreniz bitti. Dört yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Cemo.
0: Hande Hanım.
2: Cemo.
0: Orhan Bey.
3: Cemo.
0: Aynı yanıtı verdiniz siz de ve Eda Hanım.
4: Cemo.
0: Cemo yanıtı acaba doğru mu? Puan alabilecek mi yarışmacılarımız? Ben ne demişim? Cevap soruda. Türkan Şoray, Elazığ'da çekimleri süren Cemo filminin setinde kaza geçirir. Cevap soruda. Cemo tabii ki doğru yanıttı ve böylelikle dört yarışmacımıza puanları bölüştü.

0: Geçiriyoruz. Eda Hanım da ilk puanlarını aldı. Yüzü gülmeye başladı Eda Hanım'ın.
1: Şeytanın bacağını kırdım.
0: Evet, sonunda şeytanın bacağını kırdınız. 1972 yılında çekilen bir filmdi Cemo. Türkan Şoray ve Fikret Hakan iki değerli ustanın başrolünde olduğu çok çok özel bir filmdir aynı zamanda Türk sinema tarihinde.

0: Yöresel danslar konu başlığımız. Kafkas genellikle Iğdır ve Kars yöresine özgü bir danstır. Halay özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da icra edilir. Bengi genellikle Marmara'nın güneyinde, özellikle Balıkesir'de oynanır. Ora çoğunlukla Trakya'da görülür. Ayrıca Trakya karşılaması da çok meşhurdur. Bar özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde icra edilen bir oyundur. Horon, Doğu Karadeniz kıyılarında kemençe ve davul eşliğinde oynanır. Teke zorlatması batı ve güney bölgelerinde oynanır. Misket, Ankara yöresine özgü bir oyundur. Karşılama Trakya'da yoğun olarak görülmektedir. Sorumuz geliyor. Bengi, verdiğim bilgilere göre hangi şehrimize özgü bir danstır? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen. ...10 saniye kaldı. Birçok dans ismi ve yöre ismi saydım. Bakalım beni dikkatle dinlediniz mi? Buyurun cevapları göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Balıkesir.
0: Balıkesir yanıtını verdi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Balıkesir.
0: Orhan Bey.
1: Kırklareli.
0: Kırklareli dediniz. Ben hiç Kırklareli dedim mi?
1: Demediniz, ben karıştırdım.
0: Ben hiç dediğimi hatırlamadım, o yüzden bir evet. Yani bir bakayım dedim. Dememişim. Evet. Eda Hanım.
3: Ben hatırlayamadım maalesef.
0: Siz hatırlayamadınız. İki Balıkesir var, bir Kırklareli var, bir de yanıt yok. Acaba ben ne demişim? Bengi genellikle Marmara'nın güneyinde, özellikle Balıkesir'de oynanır. Balıkesir doğru yanıtı tabii ki. Ali Bey ve Hande Hanım cevapları doğru. Böylelikle puanları da bölüştünüz. Sizler herhangi bir yörenin oyununu bilir misiniz peki?
1: Benim halk oyunlarıyla pek.
0: Hiç yok mu?
1: Hiç gibi bir şey. Hatta kendi düğünümde bile oynayamadım.
0: Siz evliydiniz değil mi?
1: Evliyim. Kaan isminde çocuğum var. Buradan eşime ve oğluma selamlarımı gönderiyorum.
0: Düğünde oynamadınız mı?
1: Yani idareten, hani idare ederler
0: adet
1: ya.
0: Adet yerini bulsun evet. Diye hadi şöyle şöyle bir yapalım evet. Falan dediniz herhalde.
1: Onda da sonra izledim kendime, güldüm yani.
0: Beceremiyorsunuz.
1: Beceremiyorum.
0: Ben de ilkokuldayken halk oyunları ekibindeydim. Elazığ'da okumuştum ben ilkokulu ve Dumlupınar İlkokulu'nun halk oyunları ekibinde. Aynı zamanda ekip başı da oldum. Birçok oyunu o yöreye ait olan Güneydoğu Anadolu bölgesi ya da Doğu Anadolu bölgesinin birçok aslında oyunlarına da hakimimdir. İşte halay olsun, çaydaçıra olsun. Bilir misiniz çaydaçıra?
4: Elazığ yöresinin de şu.
0: Elazığ yöresinde çaydaçıra. Hiç evet. Duydunuz mu bunu?
2: Evet duydum.
0: Evet çok meşhurdur. Onu da oynuyorduk. Halay da çekiyorduk. Altıncı sorumuzdu yöresel danslar ve geçelim şimdi dikkat kategorisindeki yeni sorumuza. Konu başlığımızı görüyoruz.

Amerika'nın ilk ulusal parklarından Büyük Kanyon, Arizona eyaletindedir. Dünyadaki en eski ve en büyük jeolojik oluşumlardan biridir. Kanyonun uzunluğu 466 kilometredir. Genişliği 29 kilometre, derinliği 1.9 kilometreye ulaşır. Kanyonun Colorado Irmağı'nın hareketleri sonucu 2 milyar yılda oluştuğu düşünülmektedir. Kanyon binlerce yıldır Amerikan yerlisi Kızılderililere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgede Kızılderililerin

0: çalı ve çamurdan yaptıkları Tipi adındaki çadırlarını görmek mümkündür. Kanyonun hayranlarından olan Başkan Theodore Roosevelt de avlanmak için sık sık buraya gelirdi. Sorumuz gelsin. Büyük Kanyon'daki Kızılderililerin yaptıkları çadırların ismi nedir? 20 saniye süreniz başladı. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda. 7. soru 2000 puan değerinde bir soru. 5 saniye süre kaldı. Cevapları görüyorum. Buyurun lütfen. Ali Bey.
1: Tipo.
0: Tipo. Hande Hanım.
2: Tipi.
0: Tipi diyor. Orhan Bey.
3: Ben de tipi olarak duydum.
0: Siz de tipi olarak duydunuz.
4: Ben de tipe olarak duydum.
0: Tipe olarak duydunuz. Evet. Şimdi bir tipo var. İki tane tipi var. Bir tane de tipe var. Kritik bir an. Ve 7. sorumuzda acaba ben ne demişim? Bir izleyelim. Cevap soruda. Bu bölgede Kızılderililerin çalı ve çamurdan yaptıkları Tipi adındaki çadırlarını görmek mümkündür. Cevap soruda. Tipi doğru cevaptı. Hande Hanım ve Orhan Bey puanları paylaşıyor. Ben de duyunca rahatladım. Neden? Çünkü hem Ali Bey'in hem Eda Hanım'ın söylemlerinden sonra kendimden bir anda şüphe ettim. Çünkü ben de soruları ilk defa görüyorum ve burada okuyorum. Bazen gördüğünüzü farklı bir şekilde okumak da mümkün. Acaba dedim yani tipo mu dedim, tipe mi dedim diye, ama sizler de duydunuz. Tipi demişim ki Hande Hanım ve Orhan Bey de puanları almış oldu böylelikle. 7. sorumuz bitti efendim. Şimdi İkinci etabın son sorusu, yani 2000 puan değerindeki son sorumuzla karşılaşacaksınız. Önce konu başlığımızı görüyoruz. Ünlü sanatçılar ve vokalistleri. Bakalım kimlermiş bunlar? Hande Yener müzik hayatına Sezen Aksu'ya vokal yaparak başladı. Aşkın Nur Yengi ise Sezen Aksu, onunla Tunç Orkestrası'nda sanat hayatına giriş yaptı. Levent Yüksel, Sertab Erener ve Işın Karaca da Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapan isimlerdi. Emre Altuğ, 90'lı yıllarda dönemin ünlü sanatçılarından Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener ve Levent Yüksel'e vokalistlik yaptı. Sıla ve Bengü, Kenan Doğulu'nun eski vokalistlerindendi. Fuat Güner ve Masar Alanson, Barış Manço'nun solist olduğu Kaygısızlar grubunun vokalistliğini yaptı. Murat Boz, Tarkan'ın vokalistlerinden biriydi. Günümüzde şarkıları dillerden düşmeyen Simge Sağ'ın geçmişte Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç'a vokalistlik yapmıştır. Sorumuz gelsin. Az önce size verdiğim bilgilere göre Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapan sanatçılar kimlerdir? 20 saniyelik süreniz başladı. Dikkat kategorisi 2000 puan değerindeki son sorumuz. 5 saniye süre. Süre bitmeden yarışmacılarımız cevaplarını yazdılar. Buyurun lütfen. Sıla Mabel Matiz. Hande Hanım.
2: Sıla'dan eminim. Maalesef diğerinden ben de emin değilim, Gülşen'den.
0: Siz Sıla ve Gülşen dediniz. Orhan Bey?
3: Cevap yok, ben hatırlayamadım.
0: O kadar çok isim söyledim, evet. Ki o yüzden...
3: Zaten müzikle aram çok iyi değil, biliyorsunuz, oyunlarla falan.
0: Eda Hanım?
4: Ben de tamamıyla emin olmadan Bengü dedim.
0: Siz de Bengü yanıtını verdiniz. Şimdi bir Bengü var, bir boş cevap var. Sıla ve Gülşen, Sıla ve Mabel Matiz olacaktı aslında bir de. Onu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: Ali Bey, Hande Hanım iki isim yazmışlar, Eda Hanım tek isim yazmışlar. Acaba ben ne demişim? Bir görelim lütfen. Sıla ve Bengü, Kenan Doğulu'nun eski vokalistlerindendi. Sıla ve

0: ve Bengü. Eda Hanım birini yakaladı. Hande Hanım ve Ali Bey birini yakaladı ama hepsini birleştirmek mümkün olmadı. Böylelikle puan veremiyorum sizlere.
1: Yarımşar puan alamıyor muyuz?
0: Yarımşar puan. Güzel Eda Hanım. Keşke yarımşar puan sizin gidişatınız adına bir şeyleri değiştirebilseydi. Keşke. Üçüncü etap ama çok kritik biliyorsunuz. Çünkü her bir sorunun değeri 3000 puan. En sevdiğiniz şarkıcı var mı? En çok şu sanatçının şarkılarını dinlerim dediğiniz var mı bir isim?
1: Ben genel anlamda şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Yıldız Tilbe'nin şarkılarını ama özellikle çok seviyorum.
0: Çocuklar peki dinletiyor musunuz
1: bizi? Dinletiyorum sık sık.
0: Nasıl?
1: Çok eğleniyorlar.
0: Şimdi ben de yeni bir babayım biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yeni evladım oldu.
1: Allah bağışlasın.
0: Mümkün olduğu kadar eşime yardımcı olmaya çalışıyorum Seyhan'a bu konuda. Size eşiniz nasıl destek verdi bebekleri büyütürken?
1: Çok yardımcı oluyor gerçekten. Yani şu an o çalışıyor, ben evdeyim. Ama eve geldiği zaman özellikle büyük oğlumla çok fazlasıyla ilgileniyor. Yani ben biraz daha o geldikten sonra küçük oğlumla ilgilenmeye başlıyorum. O biraz daha büyük oğlumla oynamaya, onunla ilgilenmeye geçiyor.
0: İlk günlerle bize vereceğiniz tavsiye var mı?
1: Yani şu an çok küçükler. Hani şu an size verebileceğim bir tavsiye maalesef yok. Annenin yükünü ne kadar azaltırsanız onun için o kadar iyi olur.
0: Evet, son puan durumuna bakalım isterseniz. Hande Hanım, yeni yarışmacımız. Kendisi psikolog olmayı hedefliyor. Şu anda bir öğrenci ve 3. sınıfta okuyor. İyi başladı, iyi götürüyor. 5350 puanla lider durumda. Orhan Bey 2350 puanla ikinci sırada. Ali Bey 1850 ve dün beraber finalde yarıştığımız Eda Hanım bu akşam iyi bir performans ortaya koyamadı. Şu ana kadar 500 puan toplayabildi sadece. Üçüncü etaba geçiş yapıyoruz. Cevap soruda üçüncü etapla, yani akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Yine 4 soru yönelteceğim. Bu kez her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 6000 puan kazanabilecek. Şu ana kadar gördük ki bu etap yarışmanın gidişatını, lideri, eleneni çok ciddi bir şekilde etkiledi. Özellikle 4 soru içerisinde en az puan alan finale kadar adını yazdırma başarısı bile gösterdi. Üçüncü etapta başarılar diliyorum ve işte bu etabın ilk sorusunun konu başlığı geliyor.

0: Konu başlığımız ehliyet. Beni lütfen dikkatle dinleyin. Ehliyet almak için gerekli olan minimum yaş sınırı ehliyet sınıflarına göre değişiyor. Eğer traktör kullanmak istiyorsanız ehliyet sınıfınızın F, yaşınızın minimum 18 olması gerekiyor. Şayet 21 yaşındaysanız ve kamyon kullanmak istiyorsanız C sınıfı ehliyet almalısınız. Otomobil kullanmak için gereken ehliyet sınıfı B, yaş sınırı 18. Otobüs kullanmak isteyenler 24 yaşını beklemek zorunda. Otobüs için gereken D sınıfı ehliyet. İş makinelerini G sınıfı ehliyet sahipleri kullanabiliyor. Ehliyet almak için 18 yaş yeterli. A1 sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor. Bu ehliyeti almak için en az 16 yaşında olmalısınız. Sorumuz geliyor. F ve D sınıfı ehliyet almak isteyenlerin minimum yaş sınırlarının toplamı kaçtır? Minimum yaş sınırlarının toplamı kaçtır? 20 saniyeniz başladı. F ve D sınıfı. Toplamını istiyorum sizden. Bir kez daha vurguluyorum. Süreniz bitti. 4 yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen. Ali Bey.
1: 32.
0: Neyle neyi toplayarak 32'yi buldunuz?
1: Onu sormayın. Toplayamamışım.
0: 24 18 24 18 yanlış görüyorum.
1: Evet, 24 18'i toplayamamışım.
0: Toplayamamışsınız.
1: Son dakikada silemedim yani.
0: Peki Hande Hanım.
2: 24 ve 18. D tipi 24, F tipi 18, 42.
0: 42'yi buldunuz oradan yola çıkarak. Peki Orhan Bey.
3: 45.
0: 45 yanıtını verdiniz siz.
3: 21 ve 24 olarak aklımda kalmış.
0: 21, 24 ve Eda Hanım?
4: Ben 39 olarak, 21 ve 18'i toplayarak.
0: 21 ve 18 olarak hesapladınız. Buradan da 39'u buldunuz. Şimdi 32 var, 42 var, 45 var, 39 var. 4 yarışmacımızın da farklı yanıtlar verdiğini görüyorum. Ya biri doğru ise 6000 puan kazanacak. Ya da hiçbirinize puan veremeyeceğim. Üçüncü etaptayız. Üçüncü etapında ilk sorusunun doğru yanıtı geliyor ekrana. 42 doğru yanıt ve Hande Hanım 11.350 puana ulaşıyor. Çünkü tek başına doğru cevabı verdi ve 6000 puan kazandı. Tebrik ediyorum Hande Hanım.
2: Teşekkür ederim.
0: Mesleğinizin bu başarıdaki acaba etkisi nedir?
2: İstediğim mesleği bulana kadar çok yol geldim aslında. Biraz sanırım o deneyimlerin etkisi var bunda. Bu şekilde diyebilirim.
0: Ehliyetiniz var mı?
2: Ehliyetim yok. Araba kullanmaktan biraz korkuyorum.
0: Neden?
2: Yani biraz kaygı problemim var o konuda. Hayvana ya da çocuğa çarpmak konusunda biraz endişeliyim. O yüzden çok istediğim bir şey değil ehliyet almak.
0: Bir psikologsunuz. Yani psikolog olacaksınız.
2: Evet,
0: okulu bitirdikten sonra. Buna rağmen kaygılarla yaşayan, araba kullanma konusunda bir kaygıya sahipsiniz. Belki bunu kendi kendinize tedavi edebilirsiniz. Öyle tahmin ediyorum. Peki, üçüncü etaba iyi bir başlangıç yaptı Hande Hanım. Bakalım devamı nasıl olacak? Sıradaki sorumuza geçiş yapıyoruz.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Perküsyon grubu enteresandır. Diğer arkadaşlarla aynı parayı almalarına rağmen çok nadir dahil oluyorlar. Timpani, bir duyabilir miyiz? Glissandolu bir, can I have a glissando note? Bununla onca çaba aynı. Yani çok var. Yani klasik müzik nereye gidiyor?
2: Cem Yılmaz'la beraber senfoni orkestraları, buradan ustaya da selamlarımızı iletelim bir kez daha. Bakalım acaba bu başlığın içerisindeki içerikte ne varmış? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1826'da 2. Mahmut devrinde kuruldu. Mızıkai Humayum adı verilen topluluk orkestranın temelini oluşturuyordu. Bilkent Senfoni Orkestrası 1993'te Bilkent Üniversitesi'nin özgün bir sanat projesi olarak kuruldu. Orkestra 53 seçkin sanatçıdan oluşmaktadır. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Cemal Reşit Rey'in yönetiminde 1945'te kuruldu. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın temelleri 1975'te bir oda müziği topluluğuyla atıldı. 78 kişilik sanatçı kadrosuyla ülkemizin en büyük sanat kurumlarından birisidir. Sorumuz geliyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan kaç yıl sonra kurulmuştur? 20 saniye süreniz başladı.

0: Kültür Emisi birlikte Türkiye'de. 10. sorudayız. 3000 puan değerinde bir soru bu. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: 5.
0: Ali Bey'in yanıtı 5. Hande Hanım?
2: 41. Bilmiyorum, yanıtı unuttum. Tarihleri.
0: Orhan Bey?
1: 46.
0: 46 yanıtını verdiniz siz. Eda Hanım?
3: 10.
0: İzmir 45. Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan kaç yıl sonra kurulmuştur? Sorumuz buydu. Şu anda 4 tane farklı yanıt görüyorum yine az önceki gibi. Acaba biriniz kazanacak mı? Ve tam 6000 puan mı kazanacak, yoksa puan veremeyecek miyiz? Cevabımızı görelim. 30 doğru cevap olacaktı. Maalesef 4 yarışmacımız da bu fırsatı değerlendiremedi. Eğer biriniz doğru yanıt verseydiniz çok önemli bir avantaja sahip olabilirdiniz tabii ki. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok. Ali Bey?
1: Düğümleniyorum.
0: Düğümleniyorsunuz. Bugün yani şimdi puanınıza bakıyorum. Yani nerede dünkü Ali Bey? Nerede önceki günkü Ali Bey? Şapkayı taktı, tişörtü giydi. Ama...
1: Yaramadı.
0: Bilgiler evde kaldı.
1: Evet. Maalesef. Son iki soru inşallah.
0: Eda Hanım?
3: 40.945'i hatırladım. Ama 75 mi 55 mi orasından emin olamadığım için 10 yıl yazdım.
0: Kaç puanda olduğunuzu biliyor şey musunuz yok. Peki?
3: Biliyorum, maalesef bilmez olaydım.
0: 500 puandasınız.
3: Evet.
0: Ya beni de gerçekten çok şaşırttınız. Dünkü performansın ardından bugün...
3: İçler acısı.
0: Sizi tanımakta çok zorlanıyorum.
3: Kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum.
0: Şimdi 10 soru geride kaldı. 11-12 final öncesi. 3000-3000. Yani bir kişi kazanma ihtimali zaman zaman oluyor. Bir anda yarışmanın seyrini değiştirebilmeniz için Eda Hanım, tek başınıza kalan iki tane soruyu bilmeniz lazım ki ancak finale çıkabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var matematiksel açıdan. Acaba bunu başarabilecek misiniz? Yoksa başka bir yarışmacı mı bu akşam finalde benimle olacak? İşte 11. sorumuzun konu başlığı. Kadın erkek farkı kategorimizin konumuzun başlığı. Erkeklerin vücudunda 4,5, kadınlarda ise 3,6 litre kan vardır. Erkeklerde kadınlarınınkin yarısı kadar yağ dokusu vardır. Kadınlarda yağ dokusu vücudun %27'sini oluşturur. Bu oran erkeklerde %15'tir. Ancak kadınlar derilerinin altındaki yağ tabakası nedeniyle daha iyi yüzerler. Kadınların işitme ve koklama duyuları daha güçlüdür. Buna karşılık erkekler ışığa karşı daha hassastır, gözleri ayrıntıları daha iyi seçer. Kadınlar erkeklerden 5 kat daha fazla ağlarlar. Bir erkeğin günlük kalori ihtiyacı 2500 iken kadınınki 2000 kaloridir. Erkek beyni kadından %14 daha ağırdır. Sorumuz geliyor. Verdiğimiz bilgilere göre bir erkeğin bir haftalık kalori ihtiyacı nedir? 20 saniyeniz başladı. ...10 saniye kaldı. Süre bitti. Yarışmanın kaderini her an belirleyebilecek bir sorudayız. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: 17.500.
0: 17.500'e nasıl ulaştınız?
1: Vallahi sizin şu an ne dediğinizi bile tam çıkartamadım. 2005'te çarptım, bir haftalık 7'ye çarptım. Bayağı bir karıştırdım yani.
0: Ama o 7500'ü evet. Buldum diyorsunuz.
1: Nasıl buldum da bilmiyorum.
0: Hande Hanım, siz de aynı yanıtı vermişsiniz.
2: Evet.
0: Siz nasıl ulaştınız?
2: Bir günlük 2500 dediniz, bir haftayı soruyordu. 7 ile çarptım.
0: Oradan 17500 dediniz. Orhan Bey?
4: 17500.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Eda Hanım?
3: Aynı şekilde 17500.
0: Yanında da hatta 2500 sağlaması da var diyorsunuz. 2500 çarpı 7 yapmışsınız. 4 tane 17500 yanıtı var. Acaba puanlar bölüşülecek mi? Yoksa kimseye puan veremeyecek miyiz? Buyurun cevabı görelim. 17.500 11. sorunun doğru yanıtıydı. Ve 4 yarışmacımızın önünde yeşil ışık yandı. Son final sorusu öncesindeki yani 12. soruya gelmeden puanlara bakarsak eğer 12.100 puandasınız Hande Hanım. Orhan Bey 3.100 puanda, Ali Bey 2.600 puanda, Eda Hanım 1.250 puanda. Hande Hanım, son soruyu yani 12. soruyu bilmeseniz dahi, başka bir yarışmacı tek başına bilse dahi adınızı finale yazdırdınız. Tebrik ediyorum şimdiden.
2: Teşekkür ederim.
0: 12.100 diğer yarışmacılarımızın üzerine 6.000 koysak dahi size yetişemeyeceği matematiksel olarak ortada. Ve tıpkı dün Eda Hanım sizin gibi yeni yarışmacımızdı. Aynı performans, daha iyiydi hatta performansı. Ve öncesinde finale çıkmıştı ama son soru gideni belli edecek. Finalist belli ama bir yarışmacımıza veda edeceğiz. Diğer iki yarışmacımız da yoluna devam edecek. Şu anda matematiksel olarak üçünüzün de gitme ihtimali var. Ali Bey de gidebilir. Eda Hanım da gidebilir, Orhan Bey de gidebilir. Bakalım kim gidecek? İşte 12. sorunun konu başlığı.

0: Her sporcu olimpiyatta yer almayı hayal eder. Spor tarihinin en büyük organizasyonu olimpiyatlarla ilgili bir soru geliyor. 1988 olimpiyatları Seul'de, 1992 olimpiyatları Barcelona'da, 1996 olimpiyat oyunları Atlanta'da, 2000 olimpiyatları Sydney'de, 2004 olimpiyatları Atina'da, 2008 olimpiyatları Pekin'de, 2012 olimpiyatları Londra'da, 2016 olimpiyatları Rio'da, 2020 olimpiyatları Tokyo'da düzenlendi. Sorumuz geliyor. Londra olimpiyatları Atlanta olimpiyatlarından kaç yıl sonra düzenlenmiştir? Buyurun, süreniz başladı. Londra olimpiyatları Atlanta olimpiyatlarından kaç yıl sonra düzenlendi? Süremiz sona erdi. Bu yazda Tokyo'da olimpiyatlar vardı. Sporcularımız da biliyorsunuz çok başarılı bir organizasyonda yer aldılar. Toplam kaç madalya kazandığımızı hatırlayan var mı?
1: 4 ya da 5 diye hatırlıyorum.
0: Ben söyleyeyim o halde. 1948'deki olimpiyatlardan sonra en başarılı olimpiyatımızdı bizim. 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya, 13. Ve olimpiyatlar tarihinde en fazla madalya aldığımız bir olimpiyat oyunlarını da geride bıraktık. Sporcularımız 6 ayrı branşta kazandılar ve bir rekor kırdılar aynı zamanda. Buradan oraya gidip katılmak da çok kıymetli. Madalyalarla beraber bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza da bir alkışlayalım mı? Daha nice olimpiyatlarda nice başarılar dileyelim ve cevapları görelim. Buyurun lütfen. Ali Bey.
1: 16.
0: Ali Bey'in yanıtı 16. Hande Hanım.
2: 16.
0: Aynı yanıtı verdiniz siz de. Orhan Bey.
1: 16.
0: Ve Eda Hanım.
3: 12.
0: 12. 3 tane 16 var. 1 tane 12. Siz nasıl ulaştınız 12'ye?
3: Ben 3 sonrası yani aradaki fark... 16 diye, 12 diye hatırladım. Belki bir tane kaçırmış olabilirim.
0: Tarihini hatırlıyor musunuz?
3: Şu an inanın hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyorsunuz. 2012 idi. Atlanta'yı?
1: 96.
0: Hatırlamıyorsunuz. Hatırlayan var
1: 96.
0: mı?
2: 96.
0: 96. Bakalım puanları 3'e mi böleceğiz? Yoksa Eda Hanım mı bilecek? Ya da hiçbirinize puan veremeyecek miyiz? Cevabı görelim lütfen. 16 tabii ki doğru yanıttı. Atlanta Olimpiyatları 1996'da ve böylelikle sadece Eda Hanım'a buradan puan veremiyoruz. Eda Hanım, size veda ediyoruz.
3: Maalesef.
0: Yani dün 5000 lira kazandınız. Final sorusuna doğru yanıt verdiniz. Çok iyi, evet, bir performans ortaya koydunuz ama bundan sonraki süreçte size ailenizle birlikte mutluluklar diliyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: Eşinize
3: olun.
0: De selamlarımızı ve saygılarımızı çok iletelim. Çocuklarınıza da Allah uzun ömürler versin.
3: Amin. Sağ olun. Cümlemizin inşallah.
0: Hande Hanım, bu akşam sizinle ilk kez tanıştık.
2: Evet.
0: Ve finalist oldunuz. Toplam 13.100 puanla dakikalar sonra karşılıklı yarışacağız. 5.000 lira para ödülü için.
2: Evet.
0: Orhan Bey ve Ali Bey ile yarın tekrar birlikte olacağız. Onlarla da görüşmek üzere. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla yeni bir isimle devam ediyor. Karşımda birazdan Hande Hanım olacak. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final anı. Cevap sorudanın en son sorusu ve final sorusu olacak. Karşımda da yeni yarışmacımız Hande Hanım var. Sizi bu akşam ilk kez tanıdık. 25 yaşında bir öğrenci kendisi. Psikoloji okuyor, psikolog olmayı hedefliyor. 3. sınıf öğrencisi. Bu yarışmaya peki nasıl katıldı Hande?
2: Bu yarışmaya erkek arkadaşım başvuralım dedi hep beraber. Hep birlikte başvurduk. Onun sayesinde haberim oldu. Başvurdum ve kabul edildim. Çok da mutluyum burada olmaktan.

0: Gelmeden önce hangi etabın senin için bir avantaj olacağını düşünüyordun?
1: İlk kısmın düşünüyordum ama puanı az olduğu için hani çok da olmayabilir dedim. Dikkatimin iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci kısım orada devreye giriyor. Yani ikinci kısımda puan toplarım diye düşünmüştüm.
0: Hande Hanım, 5000 lira para ödülümüz var finalde. Evet. Fakat ben size iki ayrı seçenekte sunacağım. Birincisi, soruya yanıt verebilir, doğru ise 5000 lirayı kazanabilirsiniz. Yanlış ise o zaman size veda edeceğiz. Ancak bir başka yol var ki kasaya 1000 lira koyabilir. Bu da cevap vermeme hakkınızı kullanmış olduğunuz anlamına gelir. Yarın tekrar sizinle birlikte olabiliriz. Final için hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: 5000 lirayı kazandığınız takdirde yapacağınız herhangi bir şey var mı ilk etapta? Evden gelirken kazanırsam şunu yaparım diye bir planlamanız var mı?
1: Antalya'ya gideceğim. Büyüdüğüm şehre. Çok özledim. Onu düşünüyorum. Yani aklımda şu sıralar hep o var.
0: Bakalım 5000 lirayı kazanıp planladığı Antalya seyahatini gerçekleştirebilecek mi Hande Hanım? Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

İstanbul'un fethi konu başlığımız. Beni lütfen dikkatli dinleyin Hande Hanım. Tarih 29 Mayıs 1453. İstanbul kuşatmasının 53. günü. O sabah Osmanlı ordusu saldırıya yoğun top ateşiyle başladı. Çarpışmalar uzun süre devam etti. Ulubatlı Hasan adlı bir yeniçeri aldığı 40 ok darbesine rağmen Osmanlı sancağını surlara dikmeyi başardı. Ateşlenen Osmanlı ordusu o güne kadar başarılamayanı başardı ve surları aştı. İstanbul artık Türklerindi. Henüz 21 yaşında olan Sultan II. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet adıyla anılmaya başlandı. 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yok oldu. Orta Çağ kapandı ve Fransız İhtilali'ne kadar sürecek yeni çağ başladı. İstanbul'u fetheden padişah Fatih Sultan Mehmet hastalanarak 1481 yılında vefat etti. 5000 lira değerindeki final sorumuz geliyor. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında vefat etmiştir? 20 saniye süre başladı.

0: Süren bitti. Hı hı. Ve kalemi de koydun. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında vefat etmiştir diye sordum. Az önce söylediklerimi tekrar hatırlatayım. Soruya yanıt verme hakkını kullanabilirsin. Doğru ise zaten hiçbir sorun yok. Bizimle yarın da devam edeceksin. Üstelik 5000 lirayı kazanmış olarak yarın buraya geleceksin. Yanlış ise sana burada veda etmek zorunda kalacağız. Ancak ben cevabımdan emin değilim ya da bilmiyorum diyerek cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 TL'yi kasaya koyup yarın yeniden bizimle birlikte yarışabilirsin. Şimdi hazırsan eğer soruyorum. Final sorumuza cevap verecek misin?
1: Hayır.
0: Hayır diyorsun. Yani 1000 lirayı kasaya koyarak ben yarın burada tekrar olmak istiyorum diyorsun.
1: Evet.
0: Var mı aklında hiçbir yanıt?
1: Yanıtı biliyorum büyük ihtimalle. Fakat kafamda hesaplar yaparken kaçırdım. Yani kaçırmadım biliyorum ama emin değilim. Yarın da burada olmak istiyorum. O yüzden yanıt vermek istemiyorum.
0: Aklında var ama bir şeyler evet. Var aklında. Peki söylemek ister misin? Belki de aslında o...

0: Yaş tahminin doğru olabilir. Sen şu anda zaten 1000 lirayı kasaya koyduk. Önünde de 1000 lira yazıyor. Evet. Yarın bizimle birliktesin. O konuda herhangi bir sorun yok. Nedir tahminin?
1: 1453'te 21 yaşındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 1481 yılında vefat etti.
0: Doğru.
1: Tamam. O 1481'den emin olamadığım için orada bıraktım zaten.
0: Yani sen aslında iki tarihi de doğru olarak bildin. Ama son 1481 vefat ettiği tarihten emin olamadığın için
1: evet.
0: O yüzden cevap vermeme hakkını kullandın. Hande Hanım yarın bizimle birlikte olacak. Üstelik kasada 1000 lirasıyla birlikte yine yarışacak. Bugün kendisini tanıdık. Müthiş bir performans ortaya koydu, finale kadar geldi. Bir tahmini var. O tahminler aslında verdiği tarihlerle örtüştü. Cevabı görelim. 49, yani 1453'ten evet. Ve 1481'den yola çıkarak az önce verdiğiniz tarihleri kendiniz kafanızda hesapladınız.
1: Evet.
0: Ama emin olamadığınız için bize yanıt vermediniz. Sağlık olsun diyelim. Önemli olan yarın tekrar burada olmanız tabii ki.

ya. Hayır hayır hayır hayır hayır. Bozulma. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım? Programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Hava da böyle günlük güneşlik, çok güzel. Biliyorsunuz ben hava güzel olunca böyle bir mutlu oluyorum. Beykoz'dayız efendim. Çok güzel bir çömlekçiye geldik. Rıfat Usta ile birlikte bugün çömlek yapacağız. Acaba nasıl yapılıyor? Merak ediyor musunuz? O halde kolay mı sandın? Başlıyor.

0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Rıfat Togay, Rıfat Ustam'la birlikteyim bugün. Hoş geldiniz programımıza.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz atölyemize.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl gidiyor?
1: İyiyiz Allah çok şükür. Uğraşıyoruz. Bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Ya o kadar yoğunlar ki ben belki 3 hafta konuşmuşumdur ustamla telefonu. Ustam ne olur gelelim artık diye. Çok yoğun bir yer. Herkes ve o kadar tatlı ki. Çok güzel çalışmalar var. Tam böyle istediğim bir çömlekçiyi buldum.
1: Sağ olun.
0: Ve peşine düştüm ustamın. Ben bugün kendisinden çömlekçiliği öğreneceğim. Öyle bir günde de öğrenilmiyor bu işler. Deneyeceğim yani ben sadece bugün.
1: Evet.
0: Değil mi ustam?
1: Evet evet tabii ki.
0: Ustam kaç yıldır yapıyorsunuz bu mesleği? Babadan geliyor değil mi? Arkamda evet. Çok güzel bir fotoğraf var.
1: Evet. Benim baba mesleğim esasında biz maceramız benim dedemden gelen bir sanat. Biz de burada büyüdüğümüz için bu işler çok el emek yoğun işler olduğu için işin bir parçasından tuttuğumuz zaman bu işi öğrenmiş olduk.
0: O zaman önce ben sizden öğrenmek istiyorum, hı-hı, görmek istiyorum. Ondan sonra ben deneyeceğim. Sahne bende olacak.
1: Bakın ben şimdi size normal bir saksı yapayım. Veyahut da sizin istediğiniz herhangi bir şey.
0: Saksı iyidir.
1: Şey olabilir. Onu yapayım.
0: Tamam usta.
1: Siz güzelce izleyin. Ondan sonra ben de size biraz yardım ederim.
0: Buyurun ustam, sahne sizin. Önce bir taban hazırladınız
1: tabii,
0: ona.
1: Tabii, önce merkezde dönmesini sağlıyoruz bak.
0: Tamam.
1: Merkezde dönmediği zaman hiçbir şey yapamazsınız. Belirli bir yere geldikten sonra dip kalınlığını ve tabanını açmak için bu hareketi yapıyoruz, düzeltiyoruz. Sonra ağzını düzeltiyoruz.
0: Böyle terapi gibi değil mi?
1: Evet, tabii, tabii. Çünkü buradaki bütün vücudu,

0: Kendinizdeki hisleri kullanıyorsunuz.
1: Kafanıza da bir şey takmıyorsunuz genelde bunu yaparken.
0: Takamazsınız çünkü sizin yapmak istediğiniz şey burada. Bunun ölçüsünü, her şeyini ayarlamanız lazım.
1: Çok güzel oldu ustam. Elinize sağlık. Burada bitirelim bence. Şimdi sıra bende mi?
0: Evet, buyurun. Evet, hadi tamam, yap bakalım. Ben de yanına oturayım.
1: Tamam usta. Evet ustam, şimdi ben böyle konuşuyorum ama benimkisi hep şey, şov. Ya çok güzel. Evet ustam, ben şimdi bunu...
0: Bunu merkeze vurabilirsen.
1: Ha, böyle yapacağım.
0: Tamam, birazcık daha canlı. Evet, şimdi ben yavaş yavaş çevireyim. Ellerini ıslatıyorsun. Ellerini mutlaka kaygan olmasın.
1: Ha, çok güzel. Oo, bayağı sertmiş hamuru ustam. Değil mi?
0: Marco,
1: ay gidiyor. Kaçın. Bir dakika dur. Bir dakika, çok başka bir yere uçacak bu. Heh, tamam, şimdi oldu. Tamam, kayıtta mıyız? Evet. Bayağı güç gerektiriyor usta.
0: Evet.
1: Biraz böyle uzatacağım, sonra bastırıyorum,
0: evet,
1: değil mi?
0: Sonra bastıracağım.
1: Hayır ya, hayır.
0: Ben biraz yardım edeyim mi?
1: Bozulma. Emin misin?
0: Biraz yardım etsen.
1: Çok kibarsınız ya. Tamam usta. Nasıl yapacağım? Bir dakika. Hop.
0: Hadi buradan sonra başla.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Ay ne olur bozulma ya, ne olur.
0: Bozulmaz öyle kolay kolay. Evet, şimdi sol eline yumruğunu sok bakalım oradan içeriye. Amin. Evet, güzel. Bak buradan da biraz
1: böyle.
0: Evet. Kaldırayım.
1: Bu yine fırt.
0: Şimdi tabanı oluştu. Tahminen. Evet, şimdi çek bakalım öyle doğru.
1: Şöyle.
0: Yani çek bakalım birazcık.
1: Ya çok güzel.
0: Şimdi
1: ağzını... Sanki bir şeyler oluşuyor gibi ama.
0: Evet. Şimdi biraz ağzını düzeltelim. Burası çok zordur. Onun için ben sana biraz yardım edeyim.
1: Teşekkürler.
0: Hadi bakalım. Şimdi elin içeriden ve dışarıdan, evet, şöyle parmaklarını, şu parmağını.
1: Hangi parmağımı?
0: İşaret parmağını.
1: Ha, şu.
0: Tabii ben söyleyince, bak şöyle tut. Şöyle kalın ya da şöyle.
1: Bozulma. Ay, bir şeyler çıktı ortaya.
0: Peki sonra ben biraz daha düzelteyim.
1: Bir şeyler çıkıyor yavaş yavaş. Ne güzel. Şöyle değil mi?
0: Evet.
1: Çok keyifli. Vallahi gerçekten çok hoşuma gitti bu. Hocam oluyor mu, olmuyor mu?
0: Peki o zaman...
1: Olmuyorsa söyleyin, olmadı deyin.
0: O zaman sana başka bir şey yaptıralım.
1: Burada bırakalım mı?
0: Hayır, hayır. Devam edelim. Bak onda...
1: Biraz daha geniş bir şey yapıyoruz.
0: Evet. Meneşe saksı yapalım.
1: Aa, da. Evet.
0: Evet, düzelt bakalım.
1: Ama şuraya... Bir dakika. Öyle alttaki değil. De... Ne oldu? Ne yapacağım?
0: Böyle, bu şurayı böyle
1: çizeceksiniz. Ha, tamam.
0: Her şey yeni. Evet. Şöyle. Eliniz içeriden.
1: Ne diyorsunuz? Oldu mu bir şeyler?
0: Artık onu sen bileceksin. Saksının dibini de deleceksin.
1: Ha, su gitsin diye değil mi?
0: Evet.
1: Aa, çok güzel.
0: Ama bak, bayağı başarılısın yani. Devam edersen yaparsın.
1: Neden olmasın ustam, değil mi?
0: Evet.
1: Kadınlar her şeyi yaparlar.
0: Yapabilirler.
1: Yeter ki isteyelim. İstemezsek evet. Yapmıyoruz. Bu bir gerçek de.
0: Yeter ki sabredelim.
1: İstersek öğrenmek yapıyoruz her şeyi.
0: Başka bir şey. Çamur öyle bir malzeme ki ne istersen onu yap.
1: Tabak
0: hiç
1: daha mı zor usta?
0: Bizim için hepsi aynı.
1: Benim için?
0: Senin için de öğrendikten sonra mesele yok demektir. Ama bunu kesip rafa aldığın zaman çocuğun gibi bakacaksın. Temizleme zamanını geçirmeyeceksin, düzeltme zamanını geçirmeyeceksin, rutuş zamanını geçirmeyeceksin. Hepsi aksi hareket eder. Onun için yapana kadar senin emrinde, yaptıktan sonra sen onun emrinde olmak zorundasın.
1: Çok güzel şeyler söylemiyor mu usta? Hı-hı. Biz böyle etkilendik, bakıyoruz, izliyoruz sadece. Ne güzel, ama ben bugün burada olmaktan çok mutluyum.
0: Sağ olun.
1: O zaman bir şey daha deneyelim usta. Tamam. Bakalım ne kadar ilerleyebildim, onu bir görelim.

0: tutsam, son bir çalışma yapmak istiyorum ben. Ama böyle finale yakışır bir çalışma olsun. Çok inandığınızı gösterdi bana bu. Evet usta.
1: Evet. Şimdi ben çamuru aldım.
0: Şuradan mı?
1: Evet.
0: Bunu komple mi alayım?
1: Komple alın.
0: Tamam.
1: Senin tezgahın üzerine koyun, yapıştırın.
0: Böyle şey gerekir mi?
1: Yok, gerekmez. Evet. Şimdi neydi ilk? Şey, merkeze getirmek.
0: Ha, evet.
1: İlk amaç merkeze getirmek. Bu arada gaz pedalına da hafiften dokunmam lazım.
0: Tamam, basıyorum. Evet. Böyle bastırıyorum. Evet. Şu anda merkezde gibi görünüyor.
1: Hemen, olmaz hemen böyle merkezde getirelim.
0: Ben böyle bir acelem evet. varmış gibi davranmıyor evet. muyum?
1: Birazcık biraz.
0: Şu an merkeze konumlandı mı?
1: Sen mi hissedeceksin?
0: Bence bana göre hava hoş.
1: Bana göre de hava hoş yani. Bir şey yok.
0: Bana hava hoş şu an. Tamam usta.
1: Senin yapacağın şeye bağlı. Hani ne dedik, ne istersen onu yapacaksın. Dışarıdan dikte etmek yok.
0: Tamam. Ayberk, sana bir şey yapayım mı? Sen evleneceksin ya evine, ne istersin? Kesin çok güzel bir şey olacak çünkü. Kesin kullanırsın bir yerde. Yap işte bir şeyler de, o da artık tane, benden bıktı.
1: Ama bir tane nikah şekerli yapalım mı?
0: Nikah şekerli?
1: Evet.
0: Aa, aynen, çok tatlı. Çekelim. Olur. Nikahına beni çağır kameramanım. Sen bırak diyor, usta yapsın diyor, nasıl bana yapılıyor diye. Nikahına ben gelecek miyim Ayberk? Şahit olma ihtimalim kaç? Yüzde kaç? Eh diyor işte, çağırırsam o da diyor. Aa, bir dakika, ne oldu burada ya?
1: Nikah şekerli oldu.
0: Ya çok tatlı değil mi ustam? Gerçekten. Ne bana kızdı, ne bir şey söyledi, ne söylendi. Ne ustalarla çalıştım ben, bir bilsin. Şimdi ondan mı yapacağız aynısından?
1: Yapabiliyorsan yap. Hadi yap bakalım.
0: Kolaysa sen yap.
1: Evet, kolaysa sen yap.
0: Benzetmeye çalışıyorum şimdi. Şuradan şöyle... çok güzel kopya çekerim.
1: Tersinden.
0: Tersine?
1: Tersinden kopya çekiyorsun.
0: Ha, evet. Bence bu da fena sayılmaz. Bunu keseyim mi ustam burada?
1: Kes. Ben keseyim. Sen şimdi elini keseyim.
0: Aa, bir dakika. Gerçekten bir şey çıktı ortaya.
1: Çıkmıştır tabii mutlaka.
0: Net değil ama çıkmış olabilir. Bu olur mu Ayberk? Olur diyor. Yani birazcık benimkisi büyük bir çalışma oldu ama, değil mi ustam?
1: Tabii işte çalışarak.
0: Sen değil misin beni çağırmayan nikahına?
1: Onu evaklara getirmeye çalışacaksın.
0: Hadi bir tane daha Ayberk. Sonra ustama bırakacağım. Artık bilen ve bu konuda profesyonel olan birisi yapsın değil mi sana? Sonra gidene kadar söylenir bana ustam yolda. Niye bana böyle yaptın, niye böyle oldu? Gidene kadar
1: sen
0: söyle.
1: Sen solmak
0: mısın? Evet. Her yerde bu bir problem haline geldi ustam ama burada sorun oluşturur mu solak olma? Tabii. Gerçekten mi?
1: Evet, dönüşümlülen...
0: Ters mi dönüyor?
1: Geçişim ters oluyor. Senin çalışacağın tezgah soldan sağa.
0: O yüzden olmuyormuş bak, bak sabahtan beri. Yoksa yapacaktım.
1: Bak,
0: kendinden
1: işte.
0: Koptu hatta.
1: Tabii.
0: Vallahi çok güzel çalışmalar oldu Ayberk. Bence çeşitlilik iyidir her zaman. O yüzden... Ben burada bırakıp işi gerçekten yıllardır yapan ve bu konuda profesyonel olan ellere bırakıyorum. Ustam çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Bize bu güzel atölyenin kapısını açtığınız için, beni kırmayıp burada çömlek öğrettiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ben dışarıdan yardım ettiğim halde gene de birazcık yapmaya uğraştı. Tabii ki ilk seferde başarılı veya başarısının sınırını tespit etmek çok zor. Ama çalışırsa yapılmayacak bir şey değil.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandın da Rıfat Usta'mın çok güzel atölyesine konuk oldum bugün. Dilerseniz gelip görebilirsiniz. Yan tarafta da burada yapılan çalışmalar satışa sunuluyor. Bizden söylemesi. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. TV4 ekranlarında ne yapmalı diye sorup bu sorulara cevaplar aramaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz dünyada yaşayan herkesi ilgilendirebilecek bir soru. Hayatı ıskalamamak için neler yapabiliriz? Hangi yaşta olursa olsun insanoğlu hayatının bir şekilde çarçur edilmiş olabileceğini düşünebilir. Hep hayalimizi gerçekleştirmek için uygun bir anın gelmesini bekleriz. Kimisi emekli olunca yapacağım der, kimisi şu sınav bir geçsin ondan sonra yapacağım der, kimisi şunu yapmak istiyorum ama önce çocukları bir büyüteyim der, kimisi ertesi gün yapabileceği bir şeyi yıllık iznini alınca yapmak için erteler ve biz bir türlü yapamayız. Hayat ilerleyip de belli bir noktaya geldiğimizde de geri dönüp baktığımızda insanların zihninde hep şu soru olur. Neden yapmadım? Peki bunun için ne yapmalı diyoruz? Ve hemen önce hayatta neleri ıskaladığımızı tanımlamak istiyorum. Yapılan çalışmalar insanların ileri yaşta neyi yapmadıkları için pişman olduklarını bize göstermekte. En çok pişman olunan şey, hemen tahtama yazıyorum. Çocuklarımız küçükken onlarla yeterince vakit geçirmemekten pişman oluyor kişiler. Ya çocuğumla keşke daha çok zaman geçirseydim, keşke daha çok onunla oyun oynasaydım, daha çok temas etseydim diyenler bir konuda haklılar. Çocukların iki tane temel ihtiyacı var. Anne babalarına bir temas etmek istiyorlar. Dokunmak, sarılmak, belki el ele yürümek. Ve ikincisi de oyun oynamak istiyorlar. Çocuklarımızla ne kadar çok temas eder, onlarla ne kadar çok oyun oynarsak, işte ileride keşke çocuğuma daha çok zaman ayırsaydım pişmanlığını yaşamaktan da o kadar uzak durabiliyoruz. O yüzden en çok rastladığımız pişmanlık çocuklara zaman ayırmak konusundaysa isterseniz bugün bu konuyu değiştirmeye başlayabiliriz. Çocuğunuz şu an evdeyse, yanınızdaysa ya da birazdan okuldan gelecekse şöyle güzelce onu kucaklayıp güzel bir oyun oynamaya ne dersiniz? İkinci konuya geçelim mi? İkincisi anne baba. Herkesin zihninde her zaman şu soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya anne baba bir şey olursa? Bizim yaşımız ilerlediğinde de anne babamız sağlığını kaybederse keşke onlarla daha çok zaman geçirseydim sorusu ve sıkıntısı yine belirebiliyor. Anne babayla, özellikle ileri yaştaki anne babayla yapacağınız en güzel aktivite onları sıkılmadan, keyif alarak, siz de sohbete katılarak dinlemek olacaktır. Dinlemek belli bir yaşa geldiğinde kişilerin, daha doğrusu dinlenmek belli bir yaşa geldiğinde kişiler için en tatmin edici deneyim oluyor. Çünkü anlatacak şeyler birikiyor, bilgi aktarımının ne kadar değerli olduğunu öğreniyor insanlar ve bu bilgiyi aktaracak birileri onları cam kulağıyla dinliyorsa yaşam tatminleri daha yüksek oluyor. O yüzden yine bugün ileride keşke anne babama daha çok zaman ayırsaydım dememek için onları bol bol dinleyebileceğimiz bir sohbet ortamı yaratalım. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüsü için de bugün hemen bir şey yapmalı. Özellikle yıllarını benim gibi hastanelerde, devlette çalışmış ve insanların sorunlarını sıkça dinlemiş psikologlar için en sık rastladığımız şeylerden biri, insanların sağlıklarını ihmal etmekten yaşadık,

Bunun içinde zararlı besinlerle beslenmek, vücuda zarar veren başka bir takım maddeleri kullanmak, aşırı stres yaşamak, yeterince dinlenmemek, tükenmek, gelecekle ilgili sürekli endişeler taşımak. Bunlar hep sağlığımıza yaptığımız hatalı yatırımlar. O yüzden ileride bir rahatsızlığa yakalanmadan önce sağlığımızın değerini bilmek, ileride yaşayacağımız bir pişmanlığı da engelliyor. Nasıl çocuklarınızla zaman geçirmek, anne babanızı dinlemek, bu önerilerde bulunduysak, bir diğer öneri de lütfen şöyle bir bedeninizi dinleyin. Bedeninizdeki herhangi bir sorunlu ses, bedeninizi dinlediğinizde kulağınıza gelecek herhangi bir sorunlu ses sizi yardım alma davranışına götürmeli. Çünkü sorunlar büyümeden keşfedilirse bu durumda tedavisi hem ekonomik hem de daha pratik oluyor. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Dördüncü madde muhtemelen bugün de hayatınızın tam ortasında var. Ve akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda yine bundan pişman olacaksınız. Hayatınızı çarçur eden en önemli şeylerden bir tanesi ufak tefek şeyleri dert etmek. İnsanlar büyük yaşam olayları geçirdiğinde, aksi talihsiz yaşam olayları geçirdiklerinde, mesela bir trafik kazası olabilir, Allah hepinizi korusun bir kanser tanısı almak gibi olabilir, bir deprem yaşamak gibi olabilir. Geriye dönüp baktıklarında şunu söylüyorlar. Ya hayatta bu kadar büyük dertler varken ben neden acaba ufak tefek şeyleri dert etmişim? Neden çocuğumun evden çıkmamasını dert etmişim? Çorabımın kaçmasını dert etmişim? Atıyorum trafikte sıkışmayı, iş yükümü, tırnağımın kırılmasını dert etmişim. Bunlar aslında gerçek dertler olmayıp hepsi birer illüzyon olup bizi düzenli ve sürekli stres halinde tutuyor. O yüzden dördüncü maddeye stres yazmak istiyorum. Siz şimdi bugün sizi üzen ve öfkelendiren şeyleri düşünün. Aslında sizi üzen ve öfkelendiren şeylerin, yani bugün yaşadığınız şeylerin aslında çok da önemli şeyler olmadığını göreceksiniz. Ve geriye dönüp baktığında ya buna niye öfkelenmişim ya da buna niye üzülmüşüm diyeceksiniz. Ama bunu yaşamadan önce önlem alırsak, yani ufak tefek şeyleri dert etmemeyi öğrenirsek, o zaman hayatımı ıskalamışım düşüncesinden ve pişmanlıklardan da kendimizi koruyabiliyoruz. Ufak tefek şeylerle baş etmeye lütfen bugün başlayalım. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde işin daha romantik tarafı, daha keyifli tarafı. İnsanlar belli bir yaşa gelip de hayatına tekrar geri dönüp baktığında şunu söylüyorlar. Keşke diğerlerine daha çok yardım etseymişim. O kadar çok kendimi düşündüm ki, şimdi bu yaşa geldiğimde, geri dönüp baktığımda kendimle gurur duyduğum, kendimi daha çok sevdiğim anlar, diğerlerine yardım ettiğim anlar. İnsanoğlu sadece birbirine yardım ederek hayatta kalabilir. İnsanoğlu diğeriyle beraber yaşayan bir tür. O yüzden ne kadar çok yardım edersek hayattan o kadar tatmin oluruz. Beşinci maddeye o zaman müsaadenizle yardım yazmak istiyorum. Ve hayatımı çarçur ettim dememeniz için, ben bu hayatı neden ıskaladım dememeniz için maddelerimi tekrarlamak istiyorum. Birincisi, çocuklarınıza daha çok temas, daha çok oyun. İkincisi, büyüklerinize, anne babanıza sohbet edecek, onları bol bol dinleyecek vakit ayırmak. Üçüncüsü, sağlık kontrollerinizi yaptırın. Kaybettikten sonra dertlenmesi ne yazık ki çok geç oluyor. Dördüncüsü, ufak tefek şeyleri dert ediyorum diyenler etmeyin. Çünkü o ufak tefek şeyler sadece bizim zihnimizde var. Hayatın içinde yok. Çorabın kaçması ya da tırnağın kırılması, bunlar sorun değil. Sadece basit yaşam olayları. Stresten sonra, stresle baş etmenin en kestirme yollarından biri diğerlerine yardım etmek. Ne kadar çok diğerlerine yardım edersek hayatımız o kadar keyif veren bir hale geliyor. Programımızın bu noktasına kadar hangi alanlarda hayatı ıskaladığımız üzerine konuştuk. İnsanlar belli bir yaşa geldiğinde en çok hangi konularda pişmanlık duyuyorlar, bundan bahsettik. Şimdiki bölümünde ise programın biraz daha bunlarla baş etmek için ne yapabiliriz? Peki ben ne yapalım, ne yapmalı sorusunun cevabına geçelim. Onun için izninizle ben bir yandan tahtamı silerken bir yandan da çözüm önerilerine geçiş yapmak istiyorum. Bu arada tabii ki bu siyah tahtanın herkesi biraz çocukluğuna götürdüğünü düşünüyorum. Ne kadar romantik bir deneyimdir değil mi? Öğretmen anlatır, sonra kibarca siler ve anlatmaya devam eder. Şimdi pişmanlıkları engellemek için hayatı ıskalamamak,
ve onu çarçur etmemek

için yapmamız gereken birinci şey zaman yönetimi. Hep şunu görüyorum. İnsanlar sürekli bir şeylerden şikayet ediyorlar ama toplamda baktığınızda en çok şikayet şu. Hocam hiçbir şey yetiştiremiyorum. Sürekli kıpkırmızı bir suratla ortalıkta koşmaktayım. Yorgunum. Sürekli iş yükünden şikayet ediyorum ama bir türlü hiçbir şey yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyorsa bu zamanınızın azlığından değil, zaman yönetimini iyi yapmamanızdan kaynaklıdır. O yüzden birinci yapılması gereken şey zaman yönetimi. Ama buradaki kritik şey önceliklerinizi belirlemek. Öncelik çocuklar, anne baba ve sağlığınız olmalı. Öncelikleri doğru belirlersek onlara zaman ayırabiliriz. Çünkü iş denen şey, siz onu bırakmazsanız eninde sonunda o sizi bırakacaktır. Sürekli hayatınızda yoktur. Emekli olduktan sonra insanlar şunu düşünürler. Ya neden işim için acaba bu kadar endişelenmişim? Lise 2'de gireceği matematik sınavına çok fazla endişelenen çocuk sizce 2 yıl sonra o matematik sınavını hatırlar mı? Mümkün değil. Hiç kimse üniversite 1. sınıfa gittiğinde lise 2'de girdiği matematik sınavını hatırlamaz. Boş yere orada onunla ilgili endişe yapmıştır. Zaman yönetiminde önceliklerimiz, ailemiz ve sağlığımız olmalı. İkinci kavrama geçiyorum. İkinci kavramı yazması kolay, yapması zor ama ne yapmanı sorusunun en önemli cevaplarından bir tanesi yavaşlamak. Hayatı biraz daha yavaş yaşamalıyız. Başka bir programda tamamen programı yavaşlama kavramına ayıracağım. Ama bugün hemen kabaca yavaşlamaktan bahsedeyim. Yavaşlarsak ne olur? Yavaşlarsak çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak anne babamızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak işten daha çok verim alırız. Yavaşlarsak arabayla giderken çevreye bakabiliriz. Yavaşlarsak kahvaltı sofrasında oturduğumuzda her şeyin tadını alabiliriz. Yavaşlamazsak hiçbir şeye zaman yetiremeyiz. Yavaşlamak şöyle durup da bir neredeyim diye görmemizi sağlar. Ne mi yapmalı? Yavaşlamalı. Yavaşlamak için en doğru gün bugün. Bugün gittiğinizde, yemek sofrasında oturduğunuzda lütfen benim için her şeyin tadına varmaya çalışın. Ve şunu fark edeceksiniz ki birçok şeyin tadını unutmuşsunuz. Çünkü her şey büyük bir yarışa, zamanla mücadeleye döndü. Çocuğunuza zaman geçirirken biraz durun. Evinizde bitki mi var? Evinizdeki o bitkiye bugün gidip bir bakın. Neye benziyormuş? Yapraklarına bakın, çiçeklerine bakın, gövdesine bakın. Ne zamandır bakmadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşarsak hayatı ıskalarız. Hızlı yaşarsak her şeyle yüzeysel ilişki kurarız. Derinleşemeyiz. Derinleşmek hayatı ıskalamadım ve bir şekilde bu hayatı layıkıyla yaşadım demenizi sağlayacak. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde iki tane Doğu felsefesi ve Anadolu felsefesinden gelen kavram. Bir tanesi sabır. Diğeri minnet. Anadolu coğrafyamızın bize öğrettiği en değerli bilgi sabırlı ol bilgisi. Diğeri de minnet etmek. Yani minnettarlık ifadesi şöyle bir şey. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara iyi ki hayatımdasın demek. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara ne kadar çok iyi ki hayatımdasın dersen, ki bunu söylemenin çeşitli yöntemleri var. O kadar az hayatı ıskaladım dersin. Annene, babana, çocuklarına, iş arkadaşlarına, hayatındaki herkese. İyi ki varsın. Bu bütün ilişkileri düzeltecektir. Sabır ise aslında tamamen bu yavaşlamakla alakalı bir kavram. Size doğru yerlere zaman ayırmanız, çocuğunuza, ailenize, işinize değil de bunlara zaman ayırmanız ve sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz için zaman yönetimini doğru yapmanızı, yavaşlamanızı, sabır ve minnet becerilerinizi de arttırmanızı önererek bir hikayeyle sona ermek istiyorum. Kendi yaşantımda deneyimlediğim basit bir hikaye ama o kadar çok şey var ki içinde. Arabayla gidiyorum, bir ambulans sesi geldi. Çığlık çığlığa bir ambulans sesi. Ve ambulans sesi gelmeden önce trafikte herkes birbirine yarışmaktaydı. Hızla şerit değiştirenler, kornaya basanlar, birbirine kızanlar ve 3 metre kazanmak için trafiği riske atanlar. Ambulans sesini duyduğu anda herkes yavaşladı. Ambulans sesini duyduğumuz anda o kadar iyi insanlar vardı ki yollarda, herkes ambulansa yol açmaya çalıştı. Herkes o an ambulans sesini duyduğu anda kendi ailesini, kendi sağlığını düşündü ve

yavaşladı. Ambulansın geçmesine izin verdi. Ve bir an durup herkes dedi ki, sağlıktan daha önemli ne olabilir? Ve bizim için her zaman rastlanan bir şeydir. O ambulanstaki insan için dualar edildi. Ta ki birisi o ambulansın açtığı boşluğa dalana kadar. Sonra bir diğeri, bir diğeri, bir diğeri derken insanlar 3 metre kazanmak için yine trafiği riske atmaya başladılar. Durduk ama dinlenemedik. Sizden ricam, bunları anlık değil, bir yaşam becerisi haline getirip daha yavaş ve derin yaşamanız. Ne yapalım sorusunun bu programdaki cevabı bu olsun. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimle, Hacim 1, Kepek 0.
6: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve

0: çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Herkese merhaba. Mutlu Kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir tarif hazırlayacağız. Bugün size reçelli İngiliz soslu hazırlayacağız.

Hemen malzemelerimi sayıyorum. Çok kolay. Yumurta, tost ekmeği, jambon, çedar peyniri. Çedar peyniriniz yoksa bunu kaşarla da kullanabilirsiniz. Birazcık tereyağı ve süt. Hemen reçelli İngiliz tostumuza başlayalım. Öncelikle yumurtalarımızı alıyoruz. Orta derinlikte bir kaba kıracağız. Aslında bizim hani evlerde yaptığımız yumurtalı ekmek var ya, bunun farklı bir versiyonu yapacağız. Hemen çırpma kasemizde yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. Yumurtanın iyice çırpılıyor olması çok önemli. Oda sıcaklığında var olan yumurtalarımızı çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi içerisinde tuzunu ve sütünü ekleyeceğiz. Reçelli İngiliz tostu, İngilizlerin vazgeçemediği bir kahvaltılık ürün. İngiltere'de kahvaltı diğer Avrupa'ya göre daha gelişkin. Yani Avrupa'da böyle kahve, kruvasanla bu kahvaltıyı geçiştirirlerken İngilizler gerçekten büyük büyük tabaklarla bizim serpme kahvaltılarımız var ya, onun gibi kahvaltılar yapıyorlar. Hatta bir sürü breakfast club'lar var. O böyle yani kahvaltı kulüpleri, orada hani çok keyifli ve çok güzel kahvaltılarla karşılaşabilirsiniz. Hatta bir İngiliz atasözü der ki, kahvaltını krallar gibi yap, öğle yemeğini prensler gibi ye, akşam yemeğini daha mütevazı bir şekilde ye. Yani kahvaltı aslında sadece bizde değil, dünyanın birçok yerinde çok önemli bir yere sahip. Birazcık süt ekledim. Çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalarımızı hazırladık. Bu arada ocağımın altını yakıyorum. Kısık ateşe getirdim. Birazcık ayçiçek yağımı koydum. Şimdi burası önemli. Tost ekmeğimi aldım. Öncelikle çedar peynirimi yerleştirdim. Dediğim gibi çedar peyniriniz yoksa bunu taze kaşarla ya da sütlen herhangi başka bir peynirle de yapabilirsiniz. Ama orijinal tarifinde bu çedar peyniriyle yapılıyor. Ben de çedar peynirini birazcık seviyorum. O yüzden ben de çedar peyniri kullandım. Jambon, çedar peyniri, tekrar jambon, tekrar çedar peyniri, tekrar jambon ve tekrar çedar peyniri. Gördüğünüz gibi inanılmaz büyük bir tost ortaya çıktı. Şimdi bunu hemen yumurtalarımıza bulayacağız. Çırptığımız yumurtaları şöyle bir kaba alıyoruz. Yağımız yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Birazcık tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı çok faydalı ve benim en sevdiğim yağlardan birisi. Tereyağı ekledim. Tereyağımız da erisin birazcık. Bu buna ayrı bir lezzet ve ayrı bir koku verecektir. Tereyağımız eridikten sonra bu hazırlamış olduğumuz sandviç görünümündeki tostu yumurtaya bulayacağız ve iki tarafını da pişireceğiz. Daha sonra da üzerine reçel dökeceğiz. Şimdi reçel aslında bizim kültürümüzde de, reçelli yumurta bizim kültürümüzde de var olan bir şey. Eskiden mesela reçelli kaygana yapılırmış. Bu böyle yumurtayla reçeli birleştirip afiyetle yerlermiş. Bir gün size onun tarifini de vereceğim. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli, afiyetle evinizde yiyebileceğiniz bir tarif. Tereyağım kızgınlaştı. Hemen ocaktan alayım ki yağım yanmasın. Yumurtayı buluyorum. İki tarafında yumurta çekmesini sağlıyorum. Çevirerek yapıyorum. Yumurtayı iyice çekti. Ocağıma tekrar aldım. Hemen yavaş yavaş pişirme işlemine devam edeceğim. İki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra bu yumurtalı ekmeğimiz gibi görünen reçelli İngiliz tostumuzun üzerine biraz önce de belirttiğim gibi reçelimizi koyuyor olacağız. Hatta şöyle kalan yumurtadan birazcık böyle üzerine de dökebiliriz. Daha güzel ve daha keyifli görünüyor olacak. Evet, yumurtalar kenarından aktı. Böyle ya, bazı yaptığım şeyler çok güzel görününce çok hoşuma gidiyor. Oldu böyle direkt o an yemek istiyorum. Eminim bu sizde de oluyordur. Çok keyifli görünüyor şu an. Pişirme işlemine devam ediyorum. Şöyle yanmasın diye hafif hafif oynatıyorum. Gördüğünüz gibi çedarlarımız yavaş yavaş eriyor. Şimdi diğer tarafını çevireceğim ve diğer tarafını da pişireceğim.
Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Bunu çocuklarınıza mutlaka yapmalısınız. Evinizde mutlaka bunu yapmalısınız. Ya da böyle evinize bir misafir geldiği zaman havalı bir tarif olarak, yumurtalı ekmeğin farklı bir versiyonu olarak bunu yapabilirsiniz. Farklı ekmek cinsleri de kullanabilirsiniz. Yani bunu sadece tost ekmeğiyle yapmak zorunda değilsiniz. İşte evinizde başka bir ekmek vardır. Başka bir ekmekle de bunu yapabilirsiniz. Ev yapımı işte ekmekler vardır. Ne bileyim kepek ekmeği vardır. Kullanabilirsiniz. Tam buğday ekmeği vardır. Hepsini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Mis gibi kokuyor. Tereyağın kokusu geliyor. Çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş, sakin sakin, keyifli keyifli pişirme işlemimizi sürdürüyoruz. Şimdi spatula yardımıyla ve aynı zamanda tutarak ters çevireceğiz. Burası önemli. Evet, yumurtamızın alt tarafı pişmiş. Pişirmeye devam ediyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor. Ve birazdan tabağımızı alacağız. Üzerine reçelimizi ekleyeceğiz. Reçel, İngiltere'de çok fazla tüketilen aslında kahvaltılık bir besin. Şöyle yapıyorlar, tereyağının üzerine kızarmış ekmeği, kızarmış ekmeğin üzerine tereyağı sürüyorlar ve üzerine de reçeli ekliyorlar hemen. İngiliz sosumuz hazır. Şu an spatula yardımıyla bunu alıyorum tabağıma. Üzerine reçelimi ekliyorum. Ben çilek reçeli koyuyorum şu an ama bunu karadut, böğürtlen ya da farklı bir kırmızı meyveyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Kenarlardan akacak şimdi. Bu kenarlardan akıyor olması onun daha da güzelliği yetiştirecek. Her yere yayılıyor olacak. Bir süre sonra bu içine de geçiyor olacak. Reçelli İngiliz tostumuz hazır. Dilerseniz ben ortalığımı şöyle bir toparlayayım ve sıradaki tarifime geçeyim.

Şimdiki tarifimiz Çingene pilavı. Çingene pilavı ülkemizde Ege bölgesine atfedilen aslında pilav olmayan kahvaltılık bir besin. İzmir'de çok fazla tüketiliyor, çok fazla yapılıyor. Alaçatı'da çok fazla yeniliyor bu. Ege'nin o güzel böyle meyveleriyle, sebzeleriyle, daha doğrusu meyve kullanılmıyor burada, sebzeleriyle çok böyle ağzınızda damağınıza yakışacak bir lezzet. Hemen sözü hiç uzatmadan soğanlarımızı ince ince taze soğanımızı doğrayarak başlayacağız. Taze soğan çok yararlı bir besin. Yani bunu mutlaka tüketmeniz lazım. Besin ve vitamin bakımından çok zengin. Birazdan sivri biber, Charleston biberi, domates ve lorumuzla birlikte çingene salatamızı hazırlayacağız. Çok basit bir tarif. Kahvaltının vazgeçilmezlerinden. Bunu isterseniz akşam böyle sofralarınıza da hafif bir atıştırmalık olarak koyabilirsiniz. Soğanlarımızı ince ince doğruyorum. Hemen biberlerimi aldım. Önce baş kısımlarını kestim. Ben böyle salatalar yaparken bunların böyle küçücük küçücük, minik minik olmasına dikkat ediyorum. Çünkü ne kadar minik ve ne kadar böyle küçük olursa o kadar lezzetli olacak ve yemesi o kadar keyifli olacak. Çünkü böyle bunların hepsi karışıyor ve ağzınıza aldığınız zaman böyle ağızda bunun dağılmasını istiyoruz. Ağızda dağılırsa çünkü böyle bütün lezzetler birbirine karışacak ve ortaya bir lezzet cümbüşü çıkıyor olacak. Hemen şöyle gördüğünüz gibi uzunlamasına keseceğiz. İnce ince bunu doğrayacağız. Bizim orada ezme salata yapılır böyle zırhla. Zırh dediğim böyle çok büyük bir, nasıl söyleyeyim? Yani büyük bir sapı olan, iki taraftan da sapı olan kesme aletine zırh deniliyor. Satır, bravo, satır. büyük satır aslında. İki tarafı olur böyle, bu şekilde yapılır. Çok eğlenceli ve çok güzel görünür. Böyle film gibi izletir. Biz biliyorsunuz ya inşaatı izleriz, ya kasabı izleriz. Ya da böyle bıçaklı şeyleri izlemeyi severiz. Hemen bunu ince ince doğruyoruz. Bunu söylüyor olmamın sebebi şu. Yani zırhtan geçirir gibi minicik minicik doğrayacağız ki bunu. Biraz önce belirttiğim gibi o lezzet cümbüşünde bize istemiş olduğumuz lezzeti veriyor olsun. İsterseniz bunun üzerine en son çingene salatasını yaptıktan sonra çörek otu da atabilirsiniz. Çörek otu da çok faydalı. Ama ben bu tarifte kullanmayacağım çörek otunu. İnce ince doğramaya devam ediyorum. Birazdan maydanozumuzu, domatesimizi ve sivri biberimizi doğrayacağız. Acı sevmiyorsanız sivri biberinizi acı olarak kullanmayın. Ya da direkt Charleston biberi kullanarak da bu işlemlere devam edebilirsiniz. Ama bildiğiniz üzere ben acı seviyorum ve acı benim için vazgeçilmez. Ege bölgesinde özellikle zeytinyağı bakımından çok zengin. Çok güzel zeytinyağlar var. Tabii ki de bu salatamızın üzerine zeytinyağı dökerek bu salatamıza ayrı bir lezzet ve tat vereceğiz. Aslında ülkemizin her yerinde o kadar güzel şeyler var ki, o kadar hani güzel bir ülkede yaşıyoruz ki bu bizim için çok önemli. Hemen doğrama işlemlerime devam ediyorum. Bir tane Charleston biber kullandım. Çok fazla biber kullanmayacağım. Çünkü bir tane de sivri biber kullanıyor olacağım. Ve besin bakımından çok zengin olan lor peynirini kullanacağız. Lor peyniri protein bakımından en zengin peynirlerden birisi. Ben burada tuzsuz lor kullanıyorum. Çünkü bu salata hafif bir salata zaten. Daha doğrusu hafif bir pilav. O yüzden tercihe göre siz tuzlu da kullanabilirsiniz. Maydanozlarımızı da aldık. Yine ince ince böyle güzel güzel doğrayacağız. En sonunda da zaten bunların hepsini karıştırma işlemini yapıyor olacağız. Domatesimizi aldık. Domatesimizi ikiye böldük. Baş kısımlarını aldım.

Doğranacak bütün malzemelerimizi doğradık. Ve içerisine şu an tuzsuz lorumuzu da ekleyeceğiz. Çok sağlıklı ve çok güzel bir salata oldu bu. Hemen birazcık karıştıracağım. Ve biraz önce de belirttiğim gibi Ege bölgesinin olmazsa olmazı zeytinyağını koyacağız. Zeytinyağı. Hemen zeytinyağımı ekledim. Bol zeytinyağı koydum. Çok severiz zeytinyağını. Birazcık tuz atacağım. Artık tuz atmanın vakti geldi. Tuzumuzu da attık. Eğer lor peyniriniz birazcık tuzluysa tuz atmanıza da gerek yok. Benim lorum tuzsuz. O yüzden birazcık tuzumuzu da attık. Evet, çok güzel ve çok lezzetli oldu. Hemen bunu kabıma aktarayım.

Çingene pilavımız hazır. Aynı zamanda reçelli İngiliz tostumuz da hazır. Hemen kısaca bugün neler yaptığımızı anlatayım size. Öncelikle ekmeklerimizi arasına jambonumuzu, cheddarımızı koyup dış tarafını yumurtalı ekmek gibi yapıp tavada bunları kızarttık ve üzerine de reçelimizi koyduk. Diğer taraftan da doğranması gereken domates, sivri biber, charleston biber gibi malzemeleri doğradık. Maydanozumuzu doğradık. Lor peyniriyle karıştırıp içerisine birazcık zeytinyağı koyduk ve çingene pilavımız da hazır oldu. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Eğer yapıp afiyetle yerseniz lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ olarak aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İlk boğa güreşlerinin yapıldığı yerlerden biri Ronda.
1: Şu anda bir başka duraktayız. 5. günü yaşıyoruz ve Ronda gerçekten çok özel bir kasaba. Sevilla'ya yaklaşık olarak 1,5 saat otobüs yolculuğuyla ulaştığımız bu kasaba ilk boğa güreşlerinin yapıldığı yer olarak biliniyor. İlk arenada, boğa güreşleriyle ilgili ilk arenada burada kurulmuş. Ronda ile ilgili birçok detay var. Bu keyifli, güzel turistik kasabayı gelin beraber gezelim bakalım Ronda'da neler.

0: Ve şimdi arenayı geziyoruz.
1: Bu boğa heykeli ve hemen arkasında arenanın girişi. İşte boğa güreşleri İspanya'nın bir klasiği diyoruz. Her ne kadar hani boğa güreşleri bizim için farklı bir algı yaratsa da İspanya'da bir gelenek. Şu anda bir gösteri yok ama arenayı, yani dünyanın ilk boğa güreşi arenasını birlikte gezme zamanı diyoruz. Ve Ronda'da yapılacaklar listesine ekliyoruz. Haydi bakalım.

Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler Ronda Arenası'ndayız ve arenanın hemen dış kısmında atların barındırıldığı nokta buralar, ahırlar yani. Çünkü burada yapılan gösterilerde atlar da kullanılıyor. Boğayı önce atlı süvariler diyebileceğimiz kişiler yoruyor. Ondan sonra da matadorla boğa baş başa kalıyor. İşte bu noktada kullanılan atlar bu arkamızda görmüş olduğunuz yerlerde eğitiliyor. Zaten bu Ronda Arenası ile alakalı bir dipnot. Burası arena olarak kullanılmadan önce bir at yetiştirme çiftliği olarak kullanılıyormuş. 15. 16. yüzyıllarda ise şövalyeler burada eğitiliyormuş. Atlı şövalyeler bu noktada eğitilip ondan sonra savaşlara gidiyorlarmış diyoruz. Daha sonraki yıllarda da boğa güreşleri için kullanılmaya başlanmış.

0: Ronda'nın ilginç bir tarihi var. Gelin bu tarihi birlikte dinleyelim.
1: Ronda turu devam ediyor. Ronda ile ilgili söylenecek birçok şey var. Onların başında uçurumlar üzerine kurulmuş bir kent olduğu, bir kasaba olduğu elbette. İki ronda var aslında. Bir tanesi 1600'lü yıllarda kurulmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz yer. Karşısı da Orta Çağ rondası. Ve bu ikisini bağlayan bu köprüye yeni köprü diyorlar ama o köprüde 1600'lü yıllardan kalma, yeni dediğinize aldırmayın diyoruz. Hakikaten uçurumların kenarında evler, böyle derin uçurumlar var. Ve hatta uçurumların hemen yan tarafında uçurumlardan çıkan bir şelale de söz konusu. Eşsiz bir manzara var Ronda'da. Ronda'yı niye bu kadar turistik diye düşündüren etkenlerden bir tanesi işte bu güzel manzaralar diyoruz. Kameranızı çevirdiğiniz her noktada harika görüntülere rastlayabiliyorsunuz diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.

Şimdi de Orta Çağ şehrine geçiyoruz. Ronda bir krallıkmış. Buradaki ilk krallığı da Müslümanlar kurmuş. Evet değerli izleyenlerimiz, Ronda'da köprüden karşıya geçtik ve şu anda Orta Çağ şehri olarak adlandırılan bölümdeyiz. Bu bölgeyle ilgili çok önemli detaylar da var elbette. Ronda eski çağlarda bir derebeylikmiş, yani kendine ait bir krallıkmış. Daha sonraki yıllarda Granada ile birleşmiş, sonra da Sevilla krallığıyla bir araya gelmiş ve uç beyliği diye adlandırılan bir noktadaymış. Kimlere karşı? Müslümanlara karşı, Endülüs Emevilerine karşı. Bu noktada bulunan bazı evler Fas'tan kalma, çünkü Ronda'da ilk kurulan krallık Fas kralı tarafından oğlu için kurulmuş. Arkada bir kale var, şu anda müze pozisyonunda kullanılıyor. O kalede yaşıyormuş Fas kralının oğlu.

0: Ronda nesi ile meşhur derseniz mantar, keçi peyniri.
1: Eski yıllardan beri burada yaşamın devam ettiğini biliyoruz. Romalılardan önce de burada bir yaşam var çünkü tam bir kesişme noktasında. Ve tabii dağın tepesinde olduğu için Rondalılar geçimlerini ağırlıklı turizmden kazanıyorlar. Onun dışında şaraplarda kullanılan şarap mantarı burada çok yetiştiriliyor ve dünyanın dört bir yanına Ronda mantarı olarak ihraç ediliyor. Ve de elbette keçi peyniri.
0: Bunlar da Ronda'nın keyifli evleri.
1: Evet, Ronda'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi dağın tepesine kurulmuş olması ve uçurumlar kenarında evlere sahip olması dedik. İşte bunun bir kanıtı arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu yarlar, bu uçurumlar ve o uçurumların tepesinde evler görüyoruz.

Ronda'nın gerçekten harika bir manzarası var. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu köprü de yeni köprü denilen köprü. Ama yeni dendiğine aldırmayın. 1600'lü yıllarda yapılmış, 1700'lü yıllarda yapılmış bir köprüden bahsediyoruz. Ve yeni Ronda'yı eski Ronda'ya bağlıyor diyoruz ve yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Ronda turunu tamamlıyor, Sevilla'ya geri dönüyoruz. Ve Sevilla'da yapılması gerekenlerden birisi, belki de en önemlisi tekne turu. Değerli izleyenlerimiz, Ronda'dan döndük ve tekrar Sevilla'dayız ve şimdi tekne turu zamanı diyoruz. Tabii Sevilla içinden nehir geçen bir kent ve Sevilla'da tekne turları çok çok meşhur. Geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken şeylerin başında yer alıyor. Bizim neyimiz eksik dedik ve tekne turu zamanı diyoruz. Bakalım bu geziyi beğenecek misiniz? Bence çok keyifli bir gezi olacak. İşte teknemiz bizi bekliyor. Binelim teknemize, gidelim yolculuğumuza. Tekne turu başlıyor. Ortalama olarak bir saat süren bu yolculuk boyunca Sevilla'yı ortadan ikiye bölen nehirde keyifli bir yolculuk yaşanıyor. Sağıyla soluyla her noktasıyla Sevilla'nın tarihi binaları ve görülmesi gereken yerleri tekne turunda bir kez de nehir vasıtasıyla görülüyor diyoruz.

bir nehir kenti olduğu için Sevilla şehrin iki yakasını birbirine bağlayan birçok köprü var. Bu köprülerin altından geçe geçe yolculuğu yapacağız. Birçok tarihi eser göreceğiz elbette. Bir başka dikkat çekici detaysa Sevilla'da bu nehirde kanoların sıklıkla kullanıldığı. Zaten İspanyollar bu kano yarışlarında son derece önemli başarılar elde ediyorlar. Bunun etkileri zannedersem o en küçük yaşta çocuklardan büyüklere kadar birçok kişi kano yapıyor burada diyoruz. Ve tekne turumuzdan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarımıza.

0: şehri ikiye ayırıyor.
1: Şehri ikiye bölüyor Darsena Nehri ve hemen sağ tarafımızda Santa Cruz Mahallesi yer alırken sol tarafımızda da Betis Mahallesi yer alıyor. Yani Santa Cruz Mahallesi eski şehri ve tarihi şehri anlatırken hemen sol tarafımız biraz daha yeni kurulmuş mahallelerden ve yapılardan oluşuyor diyebiliriz. Bu iki farklılık futbolda da kendini gösteriyor değerli izleyenler. Sağ tarafımızda yer alan Santa Cruz

Mahallesi'nin takımı Sevilla iken sol tarafımızda yani Betis Mahallesi'nin takımı Real Betis, La Liga'nın her iki temsilcisi diyoruz. Bir köprünün de altından geçerek yolumuza doğal akış içinde devam ediyoruz.

0: cevap sorusu ile karşınızdayız. Dünyanın en çok bilgi veren yarışmasına katılan 4 yarışmacımız da karşımda. Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
1: Hoş bulduk.
0: Çok heyecanlı dakikalar bizleri bekliyor ve aramızda yeni bir yarışmacımız da var. Erhan Bey, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
2: Erhan ben, Erhan Canan. Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Özel bir okulda edebiyat öğretmeni olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Peki, ilerleyen dakikalarda sizi biraz daha tanıma fırsatımız olacak.
2: Tabii ki.
0: Hande Hanım, dün finalde beraberdik.
1: Evet.
0: Cevap vermeme hakkını kullandınız.
1: Evet.
0: Ve 1000 lirayla bugün yine bizimle birliktesiniz.
1: Hı hı, evet.
0: Nasıl peki iddia durumu bu kez?
1: geçen yarışmadaki Eda Hanım gibi hani olsun istemiyorum. O yüzden yani beklentiyi yükseltip kendimi strese sokmak istemiyorum. Bakalım.
0: Orhan Bey, bizimle yarışmaya devam ediyorsunuz ama diğer yarışmacılarımıza göre çok sessizsiniz. Vallahi... Bugün biraz daha acaba atabilir misiniz o sessizliğinizi?
3: Bakacağız, bakacağız. Yani umarım daha iyi sonuçlar alacağım. Sürekli yarışmanın gediklisi gibi olduk artık. bugün daha iyi geçeceğini ümit ediyorum.
0: Peki. Ali Bey, tişört değişmiş.
4: Tişört değişti.
0: Ama aynı şeyler yazıyor.
4: Hep aynı. I am Ali. İsmini çok iyi severim. Çok severim ismimi. Böyle bütünleşmek istiyorum.
0: Dünkü performansınız bence sizi tatmin etmedi.
4: Yani sonradan toparladım ama yine de yetmedi.
0: Bugün daha iyi olmanızı temenni ediyorum.
4: İnşallah.
0: Çünkü gözlük de geri dönmüş. Bence gözlük de biraz daha farkı ortaya koyuyorsunuz.
4: İnşallah.
0: Başarılar diliyorum. 4 yarışmacımıza da.
1: Teşekkür ederim.
0: Formatla ilgili olarak da kısa bir bilgilendirme yapayım hemen. Final öncesinde 3 ayrı etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgiye dayalı ve her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etapta bu kez dikkat etabı var. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Üçüncü etapta daha zorlu sorular sizlerle beraber olacak. Her bir sorunun değeri 3000. Eğer bir yarışmacımız doğru cevap verirse o zaman puanlar 2 ile çarpılacak. Finalde para ödülümüz 5000 lira. En fazla puanı alan yarışmacımızla yarışacağız. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda birinci etapla başlıyor. İlk sorunuz gelecek 1000 puan değerinde. Önce konu başlığımızı görelim.

İlk sorumuzun konu başlığı seyahatname. 1611 yılında İstanbul'da doğdu. 17. yüzyılın en önemli gezginlerindendi. Yaşamı boyunca Osmanlı toprağı olan birçok yeri gezdi. Gezilerinde gördüklerini Seyahatname adlı eserinde topladı. 1682 yılında gezmek için gittiği son yer olan Mısır'da hayatını kaybetti. İlk sorumuz

0: Süremiz bitti. Seyahatnamenin şu anda nerede olduğunu biliyor musunuz? Fikri olan var mı?
1: Ben Topkapı Sarayı'nda diyebiliyorum.
0: Doğru. Doğru yanıt. Orhan Bey, tebrik ediyorum. Cevapları görelim lütfen. Ali Bey?
2: Maalesef.
0: Cevabınız yok.
2: Yok.
0: Hiçbir fikriniz de yok.
2: Yok.
0: Hande Hanım?
3: Mevlana Celaleddin Rumi.
0: Mevlana Celaleddin Rumi dedi bu sorunun cevabı olarak son finalistimiz Hande Hanım. Orhan Bey?
1: Evliya Çelebi.
0: Evliya Çelebi. Erhan Bey, yeni yarışmacımız?
4: Evliya Çelebi.
0: Evliya Çelebi diyor. İki aynı cevap var. Bir Mevlana cevabı var. Ali Bey de yanıt vermedi. İlk sorumuzda acaba puan alacaklar mı? Görelim cevabı. Tabii ki Evliya Çelebi'ydi. Hande Hanım?
3: Tabii ki Evliya Çelebi'ydi.
0: Bir karışıklık
3: karıştı.
0: Oldu.
3: Evet.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz o halde. Buyurun lütfen. Türkiye'de çok iyi bilinen Marmara bölgesinde özellikle de Trakya'da yaygın olarak oynanan bir halk oyunudur. Bu oyunun ağır, hızlı ve sırp gibi türleri vardır. Ağır olan türü Yunanistan'ın Sirtaki dansının atası olarak kabul edilir. İnsanlar bu halk oyununu yan yana dizilip birbirlerinin omuzlarına ellerini koyarak hızlı ve yavaş ritimlerle oynarlar. Sorumuz geliyor. Özellikle Trakya'da yaygın olarak oynanan halk oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dünkü yarışmamızda da yöresel danslar olarak size bir soru yöneltmiştik. Hatta burada Çayda Çırayı da göstermiştim. Elazığ'da oynadığım o güzel oyun. Acaba cevaplarınız nasıl? Halk oyunlarıyla arası kimin iyi? Buyurun görelim. Ali Bey.
1: Halay.
0: Ekrandaki görüntülere baktınız. Olsa olsa halay dediniz herhalde. Evet. Hande Hanım.
2: Geçen günkü yarışmadan duyduğum kadarıyla böyle bir o yöreye ait dans vardı. Pek hakim olmadığım için oradan kopya çektim.
0: Ve cevabınız?
2: Trakya karşılaması.
0: Orhan Bey.
3: Ama benim oyunlarla aram kötü zaten. Yani damat oyunu diye bir şey aklıma geldi, onu yazayım dedim.
0: Damat oyunu?
3: Bilmiyorum.
0: Var mı gerçekten böyle bir oyun?
3: Yani böyle bir oyun var benim bildiğim ama. Yani o yöreye mi özgüdür, ne zaman oynanır? Hiçbir fikrim yok. Herhalde düğünde oynanır.
0: Erhan Bey.
4: Kasap havası.
0: Dört yarışmacımız ve farklı cevaplar. Ya biri bizden 2000 puan alacak ya da hiçbiri puan alamayacak. İşte ikinci sorumuzun cevabı geliyor. Kasap havası doğru cevaptı tabii ki. İkinci sorumuza tek başına doğru cevap verdiği için 2000 puanla bir anda liderlik koltuğuna geçti. Yeni yarışmacımız Erhan Bey 2500 puana sahip. İkinci sırada Orhan Bey var. İlk iki soruda henüz Ali Bey ve Hande Hanım puanla tanışamadılar. Üçüncü sorumuzun konu başlığına geçiyoruz şimdi. Peri bacaları konu başlığımız. 60 milyon yıl önce Kapadokya bölgesinde bulunan yanardağlar püskürdü. Milyonlarca yıl boyunca akarsu ve rüzgarlarla aşındı. Sonunda görseli şapkalı, konili, mantar biçiminde olan yapılar ortaya çıktı. Bu ilginç yapılar özellikle Avanos, Uçhisar, Ürgüp arasında kalan vadilerde yoğun olarak görülüyor. Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye Alan Kış Uykusu filmi bu bölgede çekilmiştir. Sorumuz geliyor. Peri Bacaları bölgesinde çekilen başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in oynadığı dizinin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: farklı bilgiler verdim. Dikkatinizi başka yöne doğru çektim ama soru bakalım sizi ne kadar şaşırttı? Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Ali Bey?
1: Dizinin müziği bile aklımda. En az bütün bölümlerin hepsini izledim ama ismi aklıma gelmedi.
0: Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine boş bir, şu anda hiçbir şeyin yazılmadığı bir tablet görüyorum karşımda. Hande Hanım?
2: Asmalı Konak. Bu dizi oynarken ben daha küçüktüm ama hatırlıyorum hayal meyal.
0: Peki Orhan Bey?
3: Asmalı Konak.
0: Asmalı Konak.
3: Evet.
0: Ve Erhan Hocam?
4: Asmalı Konak.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Üç yarışmacımız Asmalı Konak dizisi dedi. Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı diziyle ilgili olarak. Ve Ali Bey de yanıt veremedi, hatırlayamadı. Bütün bölümleri de neredeyse izledim dedi ama müziği bile aklımda olmasına rağmen hatırlayamadım dedi. Acaba hatırlayanlar doğru mu hatırladı? İşte cevap. Asmalı Konak tabii ki doğru cevaptı. Böylelikle Hande Hanım ilk kez puanla tanışıyor. Ve Orhan Bey 850'ye çıkarken Erhan Bey'in liderliği de devam ediyor. Sıradaki sorumuzun konu başlığına gidiyoruz şimdi. Boksun dev ismi Muhammed Ali, soru başlığımız gözler Ali Bey'de. Üzerindeki tişört Muhammed Ali tişörtü. Acaba bu soruya doğru yanıt verebilecek mi? Hep birlikte birkaç dakika içerisinde göreceğiz.
1: Şu an onun korkusunu yaşıyorum.
0: Gerildiniz değil mi?
1: Çok.
0: Üzerinizde büyük bir baskı var.
1: Evet.
0: Soruyu sormadan bu baskıyı yaratmak da benim görevim.
1: Şu an yıkıldım yani. Bilemezsem bir daha bir tişörtü giymem herhalde.
0: Efendim, sorumuzun içeriği geliyor işte. Asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr. Müslüman olunca adını değiştirdi. Muhammed Ali adını aldı. Boksa başladığında henüz 12 yaşındaydı. 18 yaşında Roma Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 22 yaşında dünya şampiyonu oldu. Boks hayatı boyunca sadece 5 kez yenildi. 36 yaşına kadar dünyada boksun tek şampiyonu oldu. Boksun dev ismi 3 Haziran 2016 günü hayata gözlerini yumdu. Sorumuz gelsin. Muhammed Ali'nin uzun yıllar mücadele ettiği hastalığının adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Dünya boks tarihinin efsane ismi Muhammed Ali ile ilgili sorduğumuz soruya bakalım nasıl yanıtlar geldi. Ali Bey.
1: Parkinson.
0: Parkinson yanıtını verdi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Siroz dedim. Hiç bildiğim konular değil. Çağrışım yaptı. Nereden bilmiyorum.
0: Orhan Bey.
3: Parkinson.
0: Parkinson sizin de yanıtınız. Ve Erhan Hocam.
4: Kanser.
0: Kanser yanıtını verdiniz. İki yarışmacımızın farklı yanıtları var. Ve Ali Bey ile Orhan Bey de Parkinson dedi. Aynı yanıtı verdiler. Muhammed Ali. Buradan ustamıza da selam ve saygılarımızı iletelim. Orhan Ayhan dev bir isimdir. Onun maçlarını anlatırdı ve sabaha karşı özellikle bütün herkes TRT ekranlarında Muhammed Ali'nin o muhteşem maçlarını izlerdi. Acaba bu sorunun doğru yanıtı nedir? Hep birlikte görelim. Parkinson doğru.

0: cevaptı tabii ki. Ve böylelikle puanlar iki yarışmacımıza gidiyor. Ali Bey ilk kez puanla tanıştı ve üstelik çok anlamlı bir sorunun yanıtını da doğru verdiniz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: İlk etabı bitirdik böylelikle. Bilgi etabımız geride kaldı. Yeni yarışmacımız Erhan hocamız 2850 puanla birinci etabı birinci bitirdi. İkinci sırada Orhan Bey'i görüyoruz. 1350 puanı var. Üçüncü sırada Ali Bey 500 puanımız bulunuyor. Son finalistimiz Hande Hanım. İyi başlayamadık.
2: Evet, pek benden yana değildi bugünkü bilgi soruları.
0: Siz de finalistlerin bir gün sonra yarışmalardaki yaşadığı sıkıntıları aynı şekilde yaşamaya başladınız.
2: Olabilir, evet.
0: Yani finali iyi yapanlar bir sonraki yarışmada maalesef iyi başlayamıyorlar. Bakalım ikinci etapta ne olacak? Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Yani bilgi etabından dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Beni dikkatle dinlemeniz lazım çünkü cevap sorunun içinde yer alacak ve her bir sorunun değeri 2000 puan. Eğer bir yarışmacımız bilirse bu kez 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. 4 sorumuz olacak bu etapta da. İşte ikinci etabın ilk sorusu geliyor. Önce konu başlığımız.
3: In November 1979, a 150,000-ton Romanian tanker, the Independenta, collided with a Greek tanker and caught fire in the mouth of the Bosphorus. 50 crewmen were killed, and the ship burned in full view of Istanbul for nearly a month.
0: Boğaz'daki en büyük kaza konu başlığımız. Lütfen beni dikkatle dinleyin. 1979 yılı Kasım ayı. 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece İstanbullular büyük bir gürültüyle yerlerinden fırladı. Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independiente tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Yunan gemisi Evrial ile çarpıştı. İstanbul'un kıyı kesimindeki evlerin büyük bir bölümünün camları patlamanın etkisiyle tuzla buz oldu. Kazada 43 mürettebat hayatını kaybetti. Petrol sızıntısı nedeniyle çıkan yangın yaklaşık bir ay sürdü. Bu kaza Boğaz'da büyük bir çevre felaketine yol açtı. Yapılan araştırmalara göre denizin dibindeki canlıların %96'sı suyun kirlenmesi nedeniyle öldü. Kazanın deniz hayatı ve çevreye maliyetinin o dönemin parasıyla 40 milyar lira olduğu açıklandı. Geminin enkazı 1987 yılında Tuzla'ya çekildi. Sorumuz geliyor. Independiente tankeri hangi limana petrol taşımaktaydı? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Süremiz bitti. Son anda Orhan Bey kalemi bıraktı. Son saniyede cevaplarınızı göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Köstence.
0: Hande Hanım.
2: Köstence. Romanya'nın bir şehri, limanı biliyorum. Oradan mı çıktı, oraya mı gidiyordu? Orada kafam karıştı ama bunu söylemek istedim.
0: Orhan Bey.
3: Köstence, ben de aynı şekilde. Sanki tanker oradan çıktı gibi şu anda hatırlıyorum ama başka bir bilgim yok.
0: Erhan Hocam.
4: Sanki Köstence'den çıktı da Yunanistan'a doğru gitti diye aklımda kaldı ama.
0: Üç yarışmacımız Köstence dedi. Sadece Erhan Hoca Yunanistan limanı aklımda bu şekilde kaldı diye söyledi. Dikkat etabındayız. Ve beni çok dikkatle dinlemenizi rica etmiştim sizlerden. Ya puanı üçe böleceğiz ya çarpı iki yapacağız ya da puan veremeyeceğim sizlere. Acaba ben ne demişim? Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independiente tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Yunan gemisi Evrial ile çarpıştı. Köstence doğru yanıttı tabii ki. Ali Bey, Hande Hanım, Orhan Bey, şu anda önünüzdeki ışık yeşile döndü ve Erhan Hocam maalesef size puan veremedik.
4: Ben oradan çıktı diye düşündüm ama yanlış hatırladım.
0: Peki, üç yarışmacımıza doğru cevap verdiklerinden dolayı puanları bölüştürmüş olduk ve beşinci sorumuzu da bu şekilde geride bıraktık. Şimdi altıncı sorumuza geçiş yapacağız.

Resmi diller. Bakalım dillere kimler hakim? Bahamalar, İngilizce. Senegal, Fransızca. Andorra, Katalanca. Brezilya, Portekizce. Uruguay, İspanyolca. Surinam, Flamenkçe. Dominik Cumhuriyeti, İspanyolca. San Marino, İtalyanca. Liechtenstein, Almanca. Jamaika, İngilizce. Mali, Fransızca. Liberya, İngilizce. Sorumuz gelsin. Andorra'nın resmi dili nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Görüyorum ki süre bitmeden yarışmacılarımız cevaplarını yazdı. O halde buyurun lütfen. Ali Bey.
1: İspanyolca.
0: İspanyolca dedi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Katalanca.
0: Orhan Bey.
3: İkisi arasında kararsız kaldım. Katalanca mı, İspanyolca mı diye. İspanyolca yazdım.
0: Erhan Hocam.
4: Fransızca.
0: Siz Fransızca dediniz.
4: Evet.
0: Cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. Andorra, Katalanca. Cevap soruda. Katalanca tabii ki. Çünkü Andorra halkı aynı zamanda Katalan'dan gelmektedir. Ve hocam Fransızca konuşulur Andorra'da. Komşusu Fransa olduğundan dolayı İspanyolca da konuşulur. Aynı şekilde ama resmi dili Katalancadır. Hande Hanım, tek başınıza doğru yanıtı verdiniz. Puanınızı 5050'ye çıkardınız. Kötü başladınız ama tek başınıza bir anda liderlik koltuğuna oturdunuz.
2: Evet, biraz paniklemiştim. Kötü gidince moralim bozulmuştu. Şu an keyfim yerine geldi.
0: Böylelikle 6. soruyla kendini son finalistimiz yeniden göstermeye başladı. 7. sorumuza geçiş yapacağız şimdi. İşte konu başlığımız.

fobisi olanlar beni gözlerini kapatarak dinleyebilir. Kutu deniz anası. Salgaladığı zehirle kalbi direkt etkileyerek sinir sistemini çökertir. Mermer yüzeyli salyangoz. Zehrinin bir damlası bile anında 20 kişiyi öldürmeye yetiyor. Mavi halkalı ahtapot. Vücudunda taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insanı öldürebilir. Brezilyalı gezgin örümcek. Zehrinin 0.006 miligramı bir fareyi anında yok ediyor. Zehirli kara yılanı. Sadece bir ısırığı aynı anda 100 insanı ve 25 bin fareyi öldürme gücünde. Zehirli ok kurbağası. 5 santim büyüklüğündeki kurbağanın zehrinin 2 mikrogramı anında 10 insanı ve 20

0: bin fareyi öldürüyor. Balon balığı ısırdığında canlıları felç ediyor. Birçok kurbanı da 24 saat içinde ölüyor. Sorumuz gelsin. Verdiğim bilgilere göre taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insanı öldürebilen hayvan hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. Tam az önce okuduğum şekilde hayvanın ismini yazmanız gerekiyor. Her bir kelimesini, onu da söyleyeyim lütfen. Harf hatası dahi olsa cevabınızı kabul edemeyeceğimi hatırlatıyorum. Ve bakalım hanginiz beni daha dikkatli bir şekilde dinledi. Cevaplarınız lütfen. Ali Bey.
1: Ben çok dikkatli dinledim. Onun için cevap veremiyorum.
0: Çok dikkatli dinlediniz ama o kadar çok bilgi verdim ki evet. Kafanız karıştı değil mi?
1: Evet, öyle oldu.
0: Hande Hanım.
2: Sayıları kafamda tutmaktan hayvanların isimlerini unuttum. Ahtapot.
0: Ahtapot dediniz. Evet. Orhan Bey.
3: Amazon örümceği. Emin olmamakla birlikte.
0: Amazon örümceği dedin mi?
3: Hiç fikrim yok.
4: O Brezilya örümceği.
3: En azından lokasyon yakın.
0: Erhan Hocam.
4: Açıkçası aklıma gelmedi. Kurbağa yazacaktım fakat tam ismini istediğinizden kurbağayı da yazmadım.
0: Bu yüzden siz de Ali Bey gibi bir şey yazmadınız. Bir Amazon örümceği var, bir ahtapot var. O zaman belki de yarışmanın kritik bir anı olabilir. Belki tek bir kişiye puanlar çarpı iki olarak gidebilir. Öyle mi olacak yoksa yoksasını isterseniz hep birlikte görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. Mavi halkalı ahtapot. Vücudunda taşıdığı zehirle dakikada 26 yetişkin insanı öldürebilir. Cevap soruda. Maalesef hiçbirinize puan veremiyorum. Cevap soruda ikinci etabın son sorusuyla. Yani yarışmamızın 8. sorusuyla devam ediyor. İşte konu başlığımız.
5: Bunlar da Hasan'la Hüseyin. Görsem çıkaramazdım. Buraya alışacak mısın?
6: Evin, ablanın oradan ayrıcalığı mı var?
5: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolları sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
6: Doktora bir göstermeli ya. Çocuk bu. Ha deyince doktora mı gidilirmiş?
5: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var.
7: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira.
8: Hayırlı uğurlu olsun.
9: Bereketli olsun. Uğurlu
10: kalemli olsun. Mazar olsun.
11: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek.
12: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
13: Her şey.
6: Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek.
5: Bakiyesini 2 haftaya kadar kurban bayramının 1. günü isterim.
14: Şu önlüğümü getir.
6: Aa, gitti! Gitti! Gitti.
15: Gelin bugün 16.15'te TV4'te.
16: Günaydın Türkiye.
17: Hadi kalk.
16: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.

0: ulaşamayacağı yerde saklayın. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Ama ne otel?
0: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş. Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Gün burada uyuyamayacağız.
9: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen koyacak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Basit bir kaza.
12: Peki arabanızı ateş açanlar?
11: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
12: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
11: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz değil mi?
12: Tabii.
13: Beni başından mı atıyorsun?
11: Yolun açık olsun.
13: Görürsün sen.
11: İşte Türkan. Bu da Tarık.
14: Merhaba.
15: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
14: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
11: Onu önceden tanıyor muydun?
14: Daha bir soru.
12: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
11: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
12: Evet efendim.
14: Beni seviyorsun.
15: Sevmiyorum.
14: Seviyorsun.
15: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
14: Onu çok seviyorum.
11: Ben de seni çok seviyorum.
16: Evlerin aşkı bugün 18'de TV4'te.
17: Önceden yaz gelse de dondurma yesek denirdi de artık mevsimi kalmadı. Yaz kış dondurma sevenler bir şekilde ya kendi yapıp da dondurmayı yiyor ya da gidip alıyor. Ve acaba bu sorunun içerisinde neler var? Dondurmanın tarihi milattan önce 4. yüzyıla dayanıyor. Boğazına düşkünlüğüyle tanınan Roma İmparatoru Neron gladyatör dövüşlerini seyrederken kendisine lezzetli yiyecekler sunan çeşitli başlarını ödüllendirdi. Çeşni başlarından biri bir gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba doldurdu. Üzerine bal ve meyve parçaları dökerek imparatora sundu. Neron o güne kadar hiç tatmadığı bu yiyeceği çok sevdi. Böylece tarihin ilk dondurması yapılmış oldu. 1900'den sonra soğutucu makinelerin geliştirilmesiyle dondurma daha da yaygınlaştı. İtalya, Almanya, Japonya, Finlandiya gibi bazı ülkeler kendine has dondurmasıyla ünlüdür. Türkiye'de ise keçi sütünden yapılan Kahramanmaraş dondurması oldukça meşhurdur. Sorumuz gelsin. Tarihin ilk dondurması karın üzerine ne dökülerek yapılmıştı? 20 saniye süreniz başladı.

0: süreniz sona erdi. Bakalım kimler dondurma seviyormuş? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Süt.
0: Süt.
1: Yani şey, başka bir şey üretemedim. Orada kaçırdım hepsini.
0: Karın üzerine süt döktüler ve bu şekilde Nero'na sundular diyorsunuz. Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Hande Hanım.
2: Bal diye hatırlıyorum. Bu yüzden bal yazdım.
0: Orhan Bey.
3: Bal ve meyve parçacıkları olarak hatırlıyorum.
0: Bal ve meyve parçacıkları şeklinde yanıt verdiniz. Ve Erhan Hocam.
4: Ben de aynı şekilde meyve üzerine bal diye hatırlıyorum.
0: Evet, bir yarışmacımız bal ve meyve parçacıkları dedi. Meyve ve bal diye sizin yanıtınız. Parçacıkları ifadesini kullanmasanız dahi eğer doğru ise onu da söyleyelim. Çünkü Orhan Hocam parçacıkları ifadesini yazmış. İkiniz aynı cevabı verdiniz ama sadece kelime eksikliği var. Sizde sadece bal var, sizde de süt var. Acaba doğru cevap ne? Ben ne demişim? Buyurun görelim. Cevap soruda. Çeşni başlarından biri bir gün dağın zirvesinden topladığı karları bir kaba doldurdu. Üzerine bal ve meyve parçaları dökerek imparatora sundu. Cevap soruda. İki yarışmacımız doğru yanıt verdi. Orhan Bey ve Erhan Hocam 3850 puana yükseldiniz. Erhan Bey 3050 puan oldunuz. Ve Hande Hanım'ın puan almadığı bir soruda tabii ki kritik bir kazanç oldu bu. Çünkü kalan bölümlerde belki de bunu kendi lehinize avantaj olarak çevirebilirsiniz. Efendim 8. soruydu bu. Tabii ki 8. soru demek 2. etabın bittiği anlamına geliyor. Puan durumunu son olarak hatırlatayım. 3. etaba geçiş yapmadan önce Hande Hanım son finalistimiz bizim ve şu anda 5050 puanla lider durumda. Bir soruya doğru cevap vermişti çünkü tek başına ve böylelikle en fazla puanı alma başarısı da gösterdi. Erhan Hocam yeni yarışmacımız 3850 puanda, Orhan Bey 3050 ve Ali Bey maalesef en başarısız olanı, belki de en kötü performans gününüz şu ana kadar, değil mi?
1: Evet.
0: Bakalım 3. etapta ne olacak? İşte 3. etap başlıyor. Cevap soruda 3. etapla devam ediyor. Yani akıl oyunu etabındayız. Sizlere yine 4 soru yönelteceğim ama bu kez her bir sorunun değeri 3000 puanda. Bir yarışmacımız doğru cevap verirse 6000 puanı hanesine yazdırabilir. Yarışmanın gidişatını bambaşka bir hale dönüştürebilir. Sizler hazırsınız, ben de hazırım. O halde 3. etabın ilk sorusunun konu başlığı geliyor.

Dünyadaki ünlü meydanlar. Şöyle bir dünya turu yaptıracağım size. Rusya'nın başkenti Moskova'da yer alan Kızıl Meydan, UNESCO Dünya Mirasları listesindedir. Saint Michel Meydanı Paris'te yer alıyor. Meydan 1855'te yaptırılan ve üzerinde iki ejderha bulunan çeşme ile tanınıyor. Çin'deki Tiananmen Meydanı Pekin'de yer alıyor. Dünyanın en büyük açık alanı unvanına sahip bu meydan iki büyük yangın geçirdi. Times Meydanı Amerika'nın New York şehrindedir. Işıklı tabelalarıyla ünlü meydan ismini New York Times gazetesinden alıyor. İtalya'nın Venedik kentindeki San Marco Meydanı eskiden Venediklilerin ticaret merkeziydi. Sorumuz gelsin. İki ejderhalı çeşmesiyle ünlü meydan hangi ülkededir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Dokuzuncu soru. Puan değeri 3000. Son saniye. Hande Hanım son saniyede yazdı bir şeyler.
1: Evet.
0: Bakalım cevaplarınız nasıl? Buyurun lütfen. Ali Bey.
2: Fransa.
0: Fransa yanıtını verdi Ali Bey. Hande Hanım son anda yazdı.
1: Şehri yazdım. Ülkeyi soruyor.
0: Paris dediniz.
1: Evet, Paris'te.
0: Hangi ülke diye sorduk. Siz şehir yazdınız.
1: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Ben meydan olarak aklımda kalmış. Ülke sormuşsunuz. Dikkat etmemişim. Tiananmen olarak yazdım.
0: Biraz daha yukarıya kaldırırsak eğer. Evet. Siz meydanlardan biri olduğunu
3: evet.
0: düşündünüz. Bu bakımdan soruyu kaçırdım diyorsunuz.
3: Yani.
0: Erhan Bey.
4: Sanki Londra diye aklımda kaldı. O yüzden İngiltere dedim.
0: Siz o yüzden İngiltere dediniz.
4: Evet.
0: Şimdi 4 tane farklı yanıt var tabii karşımda. Eğer bir kişi doğru cevabı bilirse 6000 puanla gidişatı her şeyi değiştirebilir. Ama belki de kimseye puan vermeyebilirim. Doğru cevabı görmek için hazır mısınız?
1: Evet.
0: Buyurun doğru cevap gelsin. Fransa olacaktı tabii ki. Saint Michel Meydanı. Evet Paris'te Hande Hanım.
1: Evet.
0: Doğru. Paris'in, Fransa'nın simgelerinden birisi ama ülke diye sordum. Şehir dememiştim. Siz de Orhan Bey tabii ki Çin'e gittiniz.
3: Çin'e gittim.
0: Farklı bir yerdeydiniz. Ve Ali Bey 7200 oldu puan.
3: Evet.
0: Şu anda Hande Hanım'ı geçmeyi başardınız.
3: Çok gezmenin faydaları hep. Bunları gördüğüm için...
0: Fransa'ya gittiniz.
3: Paris'e meydana gittim.
0: Biliyorsunuz o meydanı yani. Ne güzel. Ali Bey 7200 puana ulaştı ve bir anda liderlik koltuğuna oturdu. Tabii önümüzde 3. etapta bizi bekleyen 10, 11, 12. sorular var. Benzer performansları acaba diğer yarışmacılarımız gösterebilecek mi? Şimdi isterseniz bir sonraki sorumuzun konu başlığına bakalım.

Ünlü ressam Osman Hamdi Bey aynı zamanda ilk Türk arkeolog olarak kabul edilir. Kadıköy'ün ilk belediye başkanı oldu. Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusudur. 1891'de İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurdu ve ölene kadar müzenin müdürlüğünü yaptı. Müze müdürlüğü sırasında ilk Türk bilimsel kazılarını başlattı. Lübnan kazıları sırasında dünyaca ünlü İskender Laidin'i buldu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin de kurucusudur. Ünlü ressam, Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk isimdir. 1906'da yaptığı Kaplumbağa Terbiyecisi en ilgi çeken eserlerindendir. Eser 2004 yılında yapılan müzayedede 5 milyon liraya satıldı. Uluslararası bir üne sahip olan Osman Hamdi Bey 1910 yılında İstanbul'da vefat etti.

vefat etti. Sorumuz gelsin. Osman Hamdi Bey, Kaplumbağa Terbiyecisi eserini ölmeden kaç yıl önce yapmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süre bitti. Az önceki gibi Hande Hanım son anda son saniye kalemi bıraktı. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Ben orayı kaçırdım. Doğum tarihini, ölüm tarihini yakaladım ama orayı kaçırdım. İlk belediye başkanı olduğu yeri de yakaladım.
0: Ama sorunun yanıtı ne? Orayı evet, yakalayamadınız.
1: Kaplumbağa terbiyesi kaçırdım.
0: Hande Hanım son anda yazdınız.
2: Aslında son anda yazmadım. Silemedim. Bir yanıtım yok.
0: Yanıt vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Evet. Her ne kadar bir şeyler yazmış olsanız da. Peki Orhan Bey?
3: 4.
0: 4 diyorsunuz siz. Ve Erhan Hocam?
4: Ben o konuda biraz kararsız kaldım açıkçası. 1901 miydi, 1906 mıydı? Onu kaçırdım. 1 olarak değerlendirip 9 dedim.
0: 1910'da vefat etti.
4: Evet. 1901'de de resmi yaptı.
0: 1900 kaçta acaba yaptı? O muazzam eseri. Yanıtı görüyoruz. 4 olacaktı sorunun doğru cevabı. Hande Hanım 1906 gördüm sizde.
2: Evet.
0: Sanırım hayata veda ettiği tarihi hatırlayamadınız.
2: Evet, aynen öyle oldu.
0: Yani Kaplumbağa Terbiyecisi eserini 1906'da yaptı. 4 yıl sonra vefat etmişti.
2: Evet.
0: Siz tarihleri hatırladınız ama Ali Bey siz hatırlayamadınız.
1: Evet.
0: Ve tek başına Orhan Bey doğru yanıt verdi. Bir anda 6000 puanı halinize yazdırdınız. Ve böylelikle en yakın rakibiniz Ali Bey'e şu anda 2000 civarında puan farkı oldu. Liderlik koltuğuna yükseldiniz.
3: Evet, kısmet.
0: İşte bu yarışmanın aslında en belki de önemli farkı da bu. Bir tarafta çok fazla bilgi veriyoruz. Adı üstünde dünyanın en çok bilgi veren yarışması. Bir tarafta da ilk iki etabı en kötü geçen yarışmacı üçüncü etapta her şeyi tek başına bilirse eğer değiştirebiliyor. Orhan Bey de şu anda 9050 puanla liderlik koltuğuna geçti. 10. sorumuzu geride bıraktık. Üçüncü etap için iki sorumuz kaldı. Ve 11. sorumuza geçiyoruz şimdi. Önce konu başlığımızı görelim.
5: And if that means that we have to take some steps to prevent...
0: Heysel faciası, futbolla ilgili bir konu başlığı. İşte detaylar. 29 Mayıs 1984 yılıydı. Roma'da oynanan Liverpool-Roma maçından önce İngiliz holiganlar olay çıkardı. Bir yıl sonra bu kez Liverpool ve Juventus Avrupa Kupalarında eşleşti. Brüksel'deki statta maça saatler kala İngiliz taraftarlar İtalyanlara saldırdı. Çıkan panik sonucu bir duvar çöktü. İnsanlar tel örgülere sıkıştı. Olaylar sırasında 32 İtalyan, 4 Belçikalı, 2 Fransız ve 1 Kuzey İrlandalı hayatını kaybetti. Büyük faciaya rağmen UEFA maçı oynattı ve Juventus maçı 1-0 kazandı. Bu olay sonrasında İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher UEFA'ya seslendi ve takımlarının en ağır cezayı alması gerektiğini ifade etti. Daha sonra UEFA İngiliz kulüplerine 5 yıl ceza verdi, Liverpool ise 6 yıl ceza aldı. Sorumuz gelsin. Heysel faciası kaç yılında yaşanmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Aradan yıllar geçmesine rağmen futbol tarihine damga vuran facialardan birisidir. Son 5 saniye. Tüm yarışmacılarımız süre bitmeden yazdılar mı? Görelim lütfen. Ali Bey.
1: 1986.
0: 1986 yanıtını verdi. Hande Hanım.
2: 1985.
0: 1985 diyor Hande Hanım. Orhan Bey.
3: 1984.
0: 1984. Ve Erhan Hocam.
4: 1985.
0: 1985. Doğru mu yanıt mı? İkiye mi bölünecek puanlar? Yoksa 1984 diyen Orhan Bey tek başına mı kazanacak az önceki gibi? Ya da Ali Bey yine bir sıçrama mı yapacak? Üç farklı tarih görüyorum şu anda karşımda. Bu facia ile ilgili olarak Heysel faciası ile ilgili bilgisi olan var mı? Hatırlayan var mı o dönemle ilgili? Herhangi bir şey izlediniz mi?
3: Yani belgesellerden sonradan izledik. Ondan sonra bayağı ciddi yaptırımlar geliyor hatta futbol ve seyircilerle ilgili. Bilgim bu kadar.
0: O olayların içerisinde yer alan 25-30 civarında Liverpool taraftarı hapse girdi. Daha sonra hatta statlara alkolle herhangi bir şekilde girilmesi yasaklandı. Birçok yasak getirildi. Tabii burada dönemin başbakanı Margaret Thatcher'ın özellikle kendi ülkesiyle ilgili olarak. Burada tüm sorumluluk İngiltere'nindir ve bizim takımlarımızın en ağır cezayı alması gerekmektedir şeklindeki o söylemi dünya futbol tarihine geçen de bir söylemdir. Bir örnek davranış teşkil etmiştir. Peki kaç yılında olmuştur? Sorumuz buydu. Yanıtı hep birlikte görüyoruz. İşte cevap geliyor. 1985 doğru cevap tabii ki. Hande Hanım ve Erhan Bey, doğru cevabı veren iki yarışmacımız, puanları bölüştünüz. Hande Hanım son finalist, 8050 puan. Orhan Bey şu anda liderliğini devam ettiriyor ama Hande Hanım size 1000 puan daha yaklaştı. Hemen hemen puanlar birbirine yakın, arada uçurum yok. Bu kalan aynı zamanda, şu anda 11. soruydu bu. Kalan bir soruda her şeyi değiştirebilecek durumda. 3000 puan değerinde final öncesinde 12. sorumuz gelecek çünkü. Bir kişi bilebilir, 4 kişi bilebilir ya da puanlar farklı şekilde bölüşülebilir. Ya da nasıl bıraktıysak öyle de devam edebilir. İşte dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Sorudan'ın 3. etabın son sorusu, bir başka deyişle 12. sorumuzun konu başlığı.

Konu başlığımız saraylar. Bir kişi finale çıkacak ve hafta sonu olduğu için, bugün haftanın son yarışması olduğu için de üç yarışmacımıza veda edeceğiz. İşte onu belirleyecek olan 12. sorunun içeriği. Tarihi Yarımada'nın en ihtişamlı yapısı Topkapı Sarayı'dır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırıldı. 5 kilometreyi bulan surlarla çevrili 700 bin metrekarelik alanda kuruludur. Mustafa Kemal'in hayata gözlerini kapadığı Dolmabahçe Sarayı ise Sultan Abdülmecit tarafından 1839-1861 yılları arasında yaptırıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda 285 oda, 44 salon ve 6 hamam bulunmaktadır. Beylerbeyi Sarayı, devrim padişahı Sultan Abdülaziz'in isteği üzerine yaptırılmıştır. İki katlı bu yapıda toplam 6 salon, 24 oda, 1 hamam ve 1 banyo bulunmaktadır.

Sultan II. Mahmud, Çırağan Sarayı'nı hale getiren padişahtır. 1910'da çıkan yangında birçok tarihi eser Çırağan Sarayı'nda kül olmuştur.

0: Yarışmanın çok kritik bir anındayız. Bir kişi finale çıkacak, üç kişi elenecek. Son saniye Orhan Bey son anda kalemin ucunu kaldırdı. Bu bakımdan vereceğiniz cevabı kabul edeceğim. Dört yarışmacımız acaba ne yazdı? Buyurun lütfen. Ali Bey.
1: Sizin söylediklerinizden toparlayamadım bile.
0: Çok mu kafa karıştırdı?
1: Evet.
0: Hande Hanım öyle mi?
2: Biraz evet, başı sonu yorucu bir şeydi. Ben de emin değilim.
0: Siz ama buna rağmen bir şeyler yazdınız.
2: Yazdım evet.
0: 46 diyorsunuz. Orhan Bey.
3: Emin olmamakla birlikte 18.
0: 18 sizin yanıtınız. Şu anda 9050 puanla finale en yakın kişi sizsiniz. Erhan Hocam.
4: Benim açıkçası birinde 6 tane salon vardı. İkincisinde de 284 oda, 44 gibi bir şeyler vardı. Orada da muhtemelen 6. O yüzden 12 dedim. 6 artı 6.
0: 6 artı 6 diyerek 12 yanıtını verdiniz siz. Evet. Şu anda 3 farklı yanıt görüyorum. Eğer biriniz doğru ise zaten 6000 puanla direkt olarak adını finale yazdıracak. Ali Bey henüz hatırlamadığından dolayı da cevap vermedi. Acaba az önce aktarmış olduğum bilgilerden sonra bu saraylarla ilgili salon sayılarını, oda sayılarını, hamam sayısını, banyo sayısını aktardığım bu saraylar ve isimleriyle ilgili olarak en iyi, en dikkatli, hafızası en kuvvetli olan yarışmacımız kim? 46 diyen Hande Hanım mı? 18 diyen Orhan Bey mi? Yoksa bu akşam ilk kez tanıştığımız, yarışmamıza katılan Erhan Hocam mı? İşte final öncesi ve finalisti belirleyecek olan sorunun doğru yanıtı ekranlarınızda. Doğru cevap olacaktı. Hande Hanım 46 diyerek yaklaştı. Ama doğru cevap 50 olduğu için hiçbirinize puan veremedim. İlk defa 12. soruda böyle bir durumla da karşılaştık. Ve puan alamamasına rağmen Orhan Bey 9050 puanla adınızı finale yazdırdınız. Tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Neler söyleyeceksiniz?
3: Vallahi bu 4. gün galiba. Yani final görmeyi en sonunda Allah nasip etti. Bakalım finaldeki performans nasıl olacak?
0: Hande Hanım son finalistiniz.
2: Evet, bayağı da yaklaşmıştım yeniden finalist olmaya. Kısmet değilmiş.
0: Ali Bey renk kattınız, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yani bugünkü performansınız aramızı yeni katılan Erhan Bey gibi çok da yeterli değildi. Cuma akşamı olması nedeniyle de 3 yarışmacımıza veda ediyoruz. Finale oynayacak yarışmacımızın dışında. Sizi tanımak çok güzeldi.
1: Sizi de öyle.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki tanıdık. Bir gün yolumuz eğer Ege'ye, İzmir'e, Manisa'ya düşerse...
1: Size kanatlandırmak isteriz.
0: Mutlaka geliriz ve sizi ziyaret ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam, o halde sizin son sözünüzde zil çaldıktan sonra ne geliyor efendim?
4: İyi dersler.
0: İyi dersler. Peki, finalde Orhan Bey'le başa baş olacağız. Birebir yarışacağız sizinle. 6 odası vardı ve 44 oda, toplam olarak da 50 oda, yani 44 artı 6 olarak hesaplanması gerekiyordu.
4: Yerini kaçırdım işte.
0: Evet, karıştınız. O yüzden cevap 50 olarak belki izleyicilerimize de bu konuda da bilgi vermem gerekti. Finale gidiyoruz. Cevap soruda final etabıyla devam ediyoruz. Cevap soruda. Final en heyecanlı an.
3: Evet.
0: 5000 lira para ödülü var karşınızda. Orhan Bey, yarıştınız ve sonunda finale çıkmayı başardınız.
3: Evet, sonunda finale geldik. Bakalım, şimdi bu final soruları zaten oldukça zor ve kafa karıştırıcı oluyor. Bakalım yapabilecek miyiz?
0: Şimdi final öncesinde bir hatırlatmam olacak tabii ki Orhan Bey. Soruya doğru cevap verdiğiniz takdirde 5000 lira para ödülü sizin olacak. Ve bir sonraki yarışmada

0: sizinle beraber yine yarışma fırsatımız olacak. Soruya doğru cevap vermediğiniz takdirde, yanlış olursa diğer üç yarışmacımız gibi sizinle de vedalaşacağız. Bir başka seçenek ise soruya cevap vermeme hakkınızı kullanabilirsiniz. O zaman kasaya 1000 lira koyacağız ve pazartesi tekrar sizinle birlikte yarışmaya devam edeceğiz. Final etabı ile ilgili bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Hayır. Bekleyelim, görelim.
0: Yine 20 saniye süreniz olacak. O halde konu başlığımızı görüyoruz.

0: Final sorusunun konu başlığı kaşıkçı elması. Orhan Bey, beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Kuhinur, dünyanın en büyük elmaslarından biri. Tam 191 karat ve İngiltere Kraliyet Hazinesi'nde yer alıyor. Dünyanın en değerli 22 elmasından biri Topkapı Sarayı'nda. Bakmaya doyamadığımız kaşıkçı elması. Tam 86 karat ve çevresi 49 adet pırlantayla döşenmiş. Ancak bazı rivayetler kaşıkçı elmasının uğursuzluğundan söz ediyor. Elması uzun süre takan Napolyon'un annesi, oğlu sürgüne gönderilince onu satmak zorunda kaldı. Onu alan Tepedelenli Ali Paşa, Sultan II. Mahmud'a isyan etti ve öldürüldü. Final sorumuz geliyor. Kaşıkçı elması ile Kuhinur arasında kaç karatlık fark vardır? 20 saniye süreniz başladı Orhan Bey. ...10 saniye... 5000 lira para ödüllü final sorumuzun yanıtı ne olacak acaba? Süre bitti Orhan Bey. Orhan Bey, beklediğinizden zor muydu? Önce onu sorayım.
1: Şimdi şöyle, aslında zor değildi. Fakat zor bir yarışma geçirdiğimiz için, yani çekişmeli bir yarışma geçirdik ve biraz yorgun hissettim kendimi. Bir şey yazdım ama çok da emin değilim.
0: O halde ben şunu söyleyeyim size. Tabii bugünkü yarışma diğer yarışmalara göre aslında biraz daha rekabet boyutu yüksekti, değil mi?
1: Evet.
0: Yani puanlar birbirine yakındı.
1: Çok çetin geçti. Herkesin şansı vardı son soruya kadar.
0: O yüzden daha fazla bir baskı hissettiniz. Daha fazla tabii. Kafa karıştıran sorularla karşılaştınız.
1: Bir de günlerin verdiği bir şey de var, bu 4. gün. Her gün yarışmak da yoruyor biraz.
0: Evet. Şimdi bu soruya Orhan Bey acaba yanıt verecek mi? Yanıt verirse ve doğru ise 5000 lira para kazanacaksınız Orhan Bey.
1: Evet.
0: Yanlış ise sizinle vedalaşacağız. Ama cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 TL'yi kasaya koyup bizimle bir sonraki yarışmada yeniden birlikte olabilirsiniz. Şimdi eğer hazırsanız o kritik soruyu soruyorum. Cevap verecek misiniz?
1: Cevap veremeyeceğim. Şöyle ki 191 birincisi. İkincisi aklımda 46 diye kaldı ama bundan emin olamadığım için maalesef cevap veremeyeceğim.
0: Aklınızda kaç kaldı?
1: Kaşıkçı elması 46 karat gibi kaldı. Eğer öyle olsaydı 145 hesaplamıştım. Ama bu 46 meselesinden emin değilim. 191'den eminim ama...
0: 191'den eminsiniz ama evet, diğeri kaç karattı ondan emin değilsiniz.
1: Hatırlayamadım. Biraz da yorgunluk var. O yüzden cevap veremeyeceğim.
0: Orhan Bey, 191 hatırlıyorum ama diğerinden emin değilim. Acaba 46 mı dedi? Acaba doğru mu hatırlamış? O hatırladığıyla yanıtı vermiş olsaydı bizden 5000 lira para ödülü kazanmış olacak mıydı? Cevaba gidelim mi?
1: Gidelim.

0: İşte final sorumuzun doğru cevabı ekrana geliyor. 105 olacaktı. 191'i doğru hatırladınız ama Kaşıkçı elması 86 karat olarak.
1: Evet, 46 olarak aklımda kalmış. 86'ymış. İyi ki de cevap vermemişim.
0: Eğer o yanıtı vermiş olsaydınız, evet, bugün veda etmiş olacaktınız ama 1000 TL kazandınız. Aynı zamanda bir sonraki yarışmada, evet, yeniden bizimle birlikte olacaksınız. Bir rekora gidiyorsunuz Orhan Bey.
1: Bakalım önümüzdeki maçlara. Klasik futbolcular gibi söyleyeyim ben de. Sonraki maçlara bakacağız.
0: 5. olacak.
1: Pazartesi 5. evet.
0: Pazartesi günü Orhan Bey ile 5. kez yarışacağız. 4 kez yarıştı. 4.sünde finale çıktı ama cevap vermeme hakkını kullandı. 5.sinde Orhan Bey'i 3 yeni rakibi bekliyor olacak. 3 yeni yarışmacımızla birlikte bir sonraki bölümde sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz.

0: Basit bir kaza.
1: Peki arabanızı ateş açanlar?
0: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
2: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
0: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz, değil mi?
2: Tabii.
3: Beni başından mı atıyorsun?
0: Yolun açık olsun.
3: Görürsün sen.
0: İşte Türkan. Bu da Tarık.
4: Merhaba.
5: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
4: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
0: Onu önceden tanıyor muydun?
4: Tuhaf bir soru.
2: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
0: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
6: Evet efendim.
4: Beni seviyorsun.
5: Sevmiyorum.
4: Seviyorsun.
5: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
4: Onu çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum.
7: Evlerin Aşkı bugün 18'de TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
20: Kasa.
19: Marul. Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
15: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
22: Buraların redlisiyim.
23: Nerelerim mi?
22: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor.
23: Gezerken yol tarifi,
22: alışveriş fit çeki.
23: Buralarda bize hepsi sınırsız.
22: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
23: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
23: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.
1: Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Yaşanacaksa yaşanacak.
24: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
25: Yaşanacaksa yaşanacak. Bu var ya bu.
26: Blok dersten çıkıyor.
25: Atıştırmalık?
26: Yok, ben doymalık takılıyorum.
25: Bir şey diyeyim mi?
27: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
25: Abi bu adam ne yiyor ya?
28: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
29: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
29: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
30: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha ne bitti?
29: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sizin gelip çok büyük olan yazsınız.
31: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
29: Eyvah, yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
32: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
33: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
34: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye. Merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
35: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh.

kilidini hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgili

sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan Begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. 1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır. Ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sancan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler.

Güneşin ve tarihin kalbinde bir antik kent. Gökyüzünden bakıldığında Akdeniz'in mavi sularına uzanan bir yarımada üzerinde parlayan altın sarısı kumsallar ve bu sahil çizgisine sessizce eşlik eden binlerce yıllık taş yapılar. Burası Anadolu'nun en büyüleyici antik kentlerinden biri Side. Antik çağda adı nar anlamına gelen Side, binlerce yıl boyunca medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Helenistik dönemden Roma İmparatorluğu'na, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar sayısız kültür burada iz bıraktı. Kuş bakışı bakıldığında hala nefes kesici bir şekilde ayakta duran Apollon Tapınağı sütunları, denizle gökyüzünün birleştiği o eşsiz ufuk çizgisine bakıyor gibi. Side Antik Tiyatrosu, 15 bin kişilik görkemli bir yapı, dönemin sanatına ve mimarisine hayranlık uyandıran bir örnek. Tiyatronun yarım daire formu, antik dünyanın mühendislik harikası olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehrin kalbine indiğimizde Agora, yani antik çarşı alanı, mermer yolları ve sütunlu galerileriyle hala canlı gibi. Ticaretin, sohbetin, günlük yaşamın yüzyıllar önce nasıl aktığını hayal etmek zor değil. Hele bir de gün batımı gökyüzünü kızıl bir örtüye bürümüşse, Side'nin büyüsü kelimelere sığmaz hale geliyor. Bugün Side, tarihi dokusunu koruyan nadir yerleşimlerden biri. Modern yaşamla antik kalıntılar iç içe geçmiş durumda. Kuş bakışı her kare, geçmişin ve bugünün zarif bir harmonisi gibi. Sadece bir turizm cenneti değil, aynı zamanda Anadolu'nun kadim hafızasını taşıyan açık hava müzesi. Gökyüzünden izlenen bu taşlar, bu yollar ve bu sütunlar, hepsi binlerce yıl öncesinden bugüne fısıldayan birer zaman tanığı.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayların

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Fatih Atik Ali Paşa Mahallesi'ndeyiz. Buradaki pek çok tarihi eseri birlikte gezeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

İstanbul'da tarihi yapıların en yoğun bulunduğu alan kuşkusuz tarihi yarımada bölgesidir. Bunlar içinde de özellikle Fatih en yoğun tarihi eserlerin bulunduğu semt olarak karşımıza çıkar. Fatih'te ise Atikali Paşa Mahallesi'nde bulunan Hattat Rakım Sokak en yoğun eserlerin bulunduğu sokak olarak karşımıza çıkar. Burada pek çok irili ufaklı tarihi eser vardır. Onların da en başında hemen arkamda gördüğünüz Cedid Ali Paşa Medresesi gelir. Bir adı da Semiz Ali Paşa. Ve burası bir külliyeden bağımsız olarak yapılmış bir medrese. Tek başına bir medrese yapısı. Yaptıran Semiz Ali Paşa. Kendisi Bosna Hersekli. Oradan devşirme alınıyor, Enderun'da yetişiyor ve daha sonra çeşitli ağalık görevlerini yaptıktan sonra Rumeli Beylerbeyliği, Mısır Beylerbeyliği yapıyor ve Rüstem Paşa'nın ölümünden sonra da Vezir-i Azam oluyor. Ve işte o dönemde bu medreseyi yaptırıyor. Ve 1558 yılında burada dersler başlıyor. Ama burayı yapan Mimar Sinan, onun eseri. Ve onun eseri günümüze kadar gelmeyi başarmış. Semiz Ali Paşa dediğim gibi devlet görevlerinde oldukça başarılı işler yapmış. Mısır'da valiliği döneminde de oranın asayişini ve ekonomisini oldukça düzeltmiş. Vezir-i Azam olduktan sonra da özellikle Rüstem Paşa'nın baskı altında tuttuğu Avusturya'yı biraz daha ilişkileri iyileştirerek Osmanlı'ya kazandırmaya çalışmış. Bununla ilgili yaptığı iş çok önemli. Avusturya elçisi Buzbek, kendisi vebadan kaçmak için, o gün şehirde veba var o günlerde. İşte bu veba salgınından biraz olsun uzaklaşmak isteyen Avusturya elçisi Buzbek'e Büyükada'ya yerleşmesi için izin veriyor. Ve işte bu suları ısıtıyor ve Avusturya ile 8 yıl sürecek bir anlaşmaya da imza atıyor. İşte onun döneminde olmuş olayların başında bu gelir ama bir olay daha vardır. O da Malta kuşatması onun döneminde yaşanmıştır.

Semiz Ali Paşa aslında Malta kuşatması taraftarı değildi. Çünkü ordunun orada başarılı olamayacağını düşünüyordu. Nitekim onun dediği oldu ve bu başarısız bir kuşatmayla sonuçlandı. Ancak Semiz Ali Paşa bunu görememişti. Çünkü o dönemde, yani kuşatmanın hüsrana uğradığı dönemde bu dünyadan ayrılmıştı. Ancak onun döneminde yine çok önemli bir olay daha oldu. İstanbul'da bir gün bir gece yağan yağmur sonucu büyük bir sel oluştu. Bütün kanallar doldu. Mağlova kemeri hasar gördü ve İstanbul'da su sıkıntısı başladı. İşte bunun ardından Kanuni Sultan Süleyman emir verdi. Mağlova kemeri tamir edildi. Onun haricinde su kanalları yeniden ihya edildi. Ancak o sırada Kanuni bir emir daha vermişti. Mahalle çeşmeleri arttırılacaktı. Buna Semiz Ali Paşa karşı çıktı. Bunun da kendince bir nedeni vardı. Bu kadar çok mahalle çeşmesi olur ve su bollaşırsa çitini çubuğunu satan İstanbul'a gelecek ve burada nüfus artacaktı. İşte buna karşı çıkmıştı Semiz Ali Paşa.

Semiz Ali Paşa 1565 yılında vefat eder ve Eyüp Sultan mezarlığına defnedilir. Kendisiyle ilgili pek çok rivayet vardır. Özellikle iri yarı oluşu, şişman oluşu onun Semiz lakabıyla ya da Kalın lakabıyla anılmasına sebep olmuştur. Onun için Cedid Ali Paşa da denir, Semiz Ali Paşa da. Ve oldukça da şakacı, latifeleriyle ünlü bir şahıstır. Ama bu iriliğinden dolayı kendini taşıyacak at bulmakta zorluk çeker. Bunu da aslında en iyi yine Avusturya elçisi Bözbek anlatıyor ve diyor ki kendisini taşıyacak at bulmak için çok uğraşırdı diyor. İşte bu kadar iri yarı bir adamdı. Ve en önemlisi o pek çok yerde çeşitli eserler bıraktı. Onlardan biri burası. Bir de yine Baba Eski'de onun Mimar Sinan'a yaptırdığı bir cami var. Ama en bilinen eserlerinin başında Edirne'deki Semiz Ali Paşa Çarşısı gelir. Yine bir Mimar Sinan eseridir ve özellikle simetrisiyle dikkat çeker. İşte 1565 yılında Semiz Ali Paşa öldükten sonra Eyüp Sultan'daki mezarlığına defnedilmiş ve tarihten bir kişi daha geride bir takım eserler bırakarak bu dünyadan ayrılmış.

Osmanlı tarihinde hat sanatı önemli bir yer tutar. Ve bunun da öne çıkan bazı ustaları vardır. Onlardan biri de Mustafa Rakım'dır. Kendisi 1757 yılında Ünye'de doğuyor. Ve 12 yaşında abisiyle birlikte İstanbul'a geliyorlar ve burada hat sanatını öğrenmeye başlıyorlar. Kısa sürede de icazet alıyor. İcazet aldığında 12-13 yaşlarında olduğu söylenir. Ve ardından özellikle 3. Selim'e yaptığı resimle sarayın dikkatini çekiyor. Hat sanatının yanında resim yaptığı da biliniyor. Hatta 3. Selim'in bir resmini yaptığı da rivayetler arasındadır. Her ne kadar bugün o resim yoksa da 3. Selim tarafından çok önemsendiği biliniyor. Ve Şehzade 2. Mahmut'un da hat sanatında hocalığını yapıyor. Bu nedenle 2. Mahmut özellikle hat sanatında padişahlar arasında en iyi olan kişidir. Ve ona çeşitli devlet görevleri veriyor. Müderrislik, beylerbeyliği gibi. Ve en önemlisi Mustafa Rakım Efendi'nin yaptığı bir şey var. Osmanlı tuhrasını derleyip topluyor ve nihai haline getiriyor. Onun haricinde yine sülüs hat sanatını da nihai noktasına ulaştıran büyük bir usta. Kendisi tabii ismi Mustafa ama ona icazet aldıktan sonra Rakım lakabı veriliyor. Bunun da bir sebebi var. Arapça rakam kelimesinden gelir ve harf ve yazı yazan anlamına gelir. Ve işte İstanbul'a Mustafa olarak gelen Rakım Efendi daha sonra aldığı bu sıfatla, bu lakapla Mustafa Rakım olarak anılır ve dediğim gibi hat sanatının en önde gelen isimlerinden biridir kendisi. Burada da türbesi var. Dilerseniz türbeye yakından bir bakalım.

Hat sanatının inkılapçısı olarak anılan Mustafa Rakım, hat sanatı için şöyle bir mihenk taşı olmuştur. Hat sanatı Rakım öncesi ve Rakım sonrası olarak ikiye ayrılır. Çünkü onunla birlikte bambaşka bir hat sanatı ortaya çıkmıştır. Kendisi özellikle kalem kalınlığıyla arf kalınlığını eşitleyerek nihai noktayı, ideal noktayı bulmuştur. Onun haricinde Osmanlı tuğralarına ideal güzelliği de kazandıran yine kendisidir. Ve Mustafa Rakım Efendi vefatından sonra Atik Ali Paşa Camisi'nin haziresine defnolunur. Ardından eşi onun için hemen caminin karşısında gömüldüğü yere bir türbe ve bir medrese yaptırır. İşte bugün türbede kendisi

annesi ve öğrencisi Aşım Efendi birlikte yatıyorlar. Aşım Efendi demişken onun adını daha detaylı zikretmek gerekiyor. Hemen türbenin alınlığında yazan kitabe altında ketebesi olarak yani yazanı olarak her ne kadar Rakım Efendi görünse de aslında öğrencisi Aşım Efendi tarafından yazılmış şahane bir kitabedir.

Eskiden İstanbul'da özellikle köşelere denk düşen binalar yapılırken tam da köşeye bir taş dikilirdi. Buna köşe taşı denirdi. Ve bunun bir amacı vardı. Bina başlamadan önce yapılan ilk işlem bu köşe taşını yerine koymaktı. Çünkü bu binanın hizasını belirleyecek ölçü taşıydı. İşte bu köşe taşlarından İstanbul'un muhtelif yerlerinde birkaç tane kaldı. Onlardan biri de yine burada Hattat Rakım Sokak'ta bir binanın köşesinde yer alıyor. Ve bu köşe taşı hala varlığını sürdürüyor. Sadece binaların düzgünlüğü, duvarların doğru yapılması, işine yaramasının ötesinde öte taraftan mecazi bir anlamı da vardı ve pek çok deyimde de kullanılmıştı. O mecazi anlamı şuydu: bir organizasyonun içinde yer alan en önemli kişiye köşe taşı denirdi. Çünkü o organizasyonun ya da o düzenin sağlamlığını ve düzgünlüğünü sağlayan kişi kimse işte böyle bir mecazi şekilde anılır ve köşe taşı olarak nitelendirilirdi.

İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ilk iş Fatih Külliyesi'ni yaptırmak olur. Ve ardından da Fatih semti Türklerin, Müslümanların yoğun yerleştiği bir semt haline alır. Ve nüfus arttıkça cami ihtiyacı da artar. Bu nedenle de pek çok paşa Fatih semtinde camiler inşa ettirir. Onlardan biri de adım Ali Paşa'dır. Kendisi Saraybosna'da doğmuştur, devşirme olarak alınıp Enderun'da yetişmiştir. Ve kapı ağalığı gibi görevlerde bulunduktan sonra da daha yüksek rütbelerde askerliğine ya da orduya hizmetine devam etmiştir. Kendisi Hadım lakabıyla da anılır. Ve bu cami de onun İstanbul'da yaptırdığı iki camiden biridir. Diğeri Çemberli Taş'tadır. Onun da adı Atik Ali Paşa Camisi'dir. Ondan bu camiyi ayırt edebilmek için halk arasında buraya Adım Ali Paşa ya da Vasat Ali Paşa Camisi denir. Bir ismi daha vardır. Bahçesindeki bir zamanlar bulunan kuyudan ötürü Zincirli Kuyu Camisi de dendiği rivayetler arasındadır. Ama her ne denirse densin, bugün Fatih'in önemli yapılarından biri de işte arkamda gördüğünüz camidir.

Atik Ali Paşa Camisi İstanbul'da bulunan iki çok kubbeli camiden biridir. Çok kubbeler erken Osmanlı döneminde kullanılmış ulu cami formudur aslında. Ve daha sonraki dönemde tek kubbeye dönülmüştür. İşte bu biraz da geçmişe dönüş gibidir ve İstanbul'da bulunan iki çok kubbeli yapıdan biri budur. Diğeri ise Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Camisi'dir. Atik Ali Paşa 1501 yılında Vezir-i Azam olur. Bu görevi 2 yıl sürer ve 1503 yılında bu görevinden azledilir. 3 yıl sonra 1506'da yine görevinin başına getirilir. İşte bu görevinin başına getirildikten sonra önemli bir savaşın eşiğindedir Osmanlı. Şah kulu. Şah kuluyla bir savaşa tutuşur. Kayseri-Sivas arasında. İşte Şah kulu bu savaşta öldürülür. Ancak Atik Ali Paşa biraz tedbirsiz davranıp ordunun arasına dalar. Ve o sırada çembere alınır ve bir ok darbesiyle, bir ok isabet etmesiyle Atik Ali Paşa

ölür ve ardından yapılan türbeye defnolunur. Ancak Atikali Paşa için söylenen onun iyi bir kumandan, iyi bir devlet adamı olduğudur. Bunun haricinde yine şiire çok önem veren bir kişidir. Bunu aslında küçük bir olaydan anlayabiliriz. Ölümünden sonra onu çok seven bir şair vardır. Priştineli Mesih'i. İşte Atikali Paşa öldükten sonra onu yere göğe koyamayan bir Mersiye yazmıştır.

Osmanlı döneminde çeşitli görevlerde bulunan paşalar, kadılar dünyevi işlerin dışında ahirete de hazırlık yaparlardı. Bunun içinde ya hacca giderler ama onun dışında da kazandıkları paralarla hayır işleriyle harcamalar yaparlardı. Ve daha çok küçük camiler, medreseler onların yaptırdığı yapılardı. İşte Fatih, Atikali Paşa Mahallesi'nde de o yapılardan birinin önündeyim. Burası Halil Efendi'nin yaptırdığı bir medrese ve bir külliyeye ait değil. Tek başına bir medrese olarak Halil Efendi burayı yaptırmış. Peki kendisinin işi ne? Kendisi önce Anadolu Kazaskerliği yapmış, İstanbul Kadılığı yapmış. Böylesi önemli görevlerde bulunmuş ve buradan elde ettiği gelirle de işte bu eğitim kurumunu inşa ettirmiş. Halil Efendi Kaba Halil Efendi olarak tanılıyor ve şu anda mezarı medresenin hemen girişinde. Ama aynı zamanda El Haç Halil Efendi olarak tanınır. El Haç kelimesini gördüğümüzde anlıyoruz ki kendisi Kabe'yi ziyaret etmiş.

Az önce sözünü ettiğim Fatih'te o küçük yapılardan, medreselerden, camilerden birini yaptıran da Nurettin Hamza adlı bir kişi. Kendisi Karasu'nun Üçbaş köyünde doğduğu için Üçbaş Nurettin Hamza olarak anılıyor. Ve hemen arkamda gördüğünüz medrese ile camiyi 16. yüzyılın başlarında o inşa ettirmiş. Ve burası aslında çok eski bir planı bize çağrıştırıyor. Medrese ile camilerin ortak avlusu burada da uygulanmış. Ve bunu uygulayan da Mimar Sinan. İşte bu yapının bence en önemli özelliği Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı ilk yapı olması. Bu şekilde biliniyor. Çeşitli kaynaklarda böyle geçiyor. Ama Sinan bunu 16. yüzyılın başlarında yapmış olsa da bugün o eski halinden eser yok. Geriye sadece haziresindeki güzel mezar taşları kalmış.

Fatih'teki pek çok irili ufaklı caminin yanında görece daha heybetli görünen bir cami var. O da Nişancı Mehmet Paşa Camisi. Kendisi 3. Murat devrinde iki kez nişancılık yapıyor. Nişancının görevi padişahın

Evliya Çelebi ve birkaç listede buranın Mimar Sinan tarafından yapıldığı söyleniyor. Ve Evliya Çelebi burası için Selahattin camileri kadar mükemmel bir cami diyor. Hakikaten de baktığınızda bir Selahattin camisini çağrıştırıyor. Ama dediğim gibi Fatih Külliyesi'nin yanında oldukça küçük kalıyor. Burasının inşasının Mimar Sinan tarafından başlatıldığı, ancak Sinan'ın ölümüyle birlikte onun devamı olan Davut Ağa tarafından tamamlandığı akla yakın gelen önerilerden biri. Muhtemeldir ki böyle olmuş. Çünkü baktığınızda Sinan'ın izlerini görüyorsunuz. Ve en önemlisi, Doğan Kuban Hoca burasının Mimar Sinan'ın son eseri olduğunu söylüyor. Ve ortaya ilginç bir resim çıkıyor. O da az önce gezdiğimiz Üçbaş Medresesi ve camisi. Ne demiştim? Mimar Sinan'ın ilk eseri. Ve buradan yaklaşık bir 50 metre ileride. Anlaşılan o ki Sinan'ın ilk eseriyle son eseri işte Fatih'teki bu semtte ortaya çıkmış.

Nişancı Mehmet Paşa Camisi, klasik Osmanlı cami planlarının en iyi uygulandığı camilerden biridir. Ve o geleneği devam ettiren bir camidir. Ama burası camiden öte bir külliyedir ve bir zamanlar iki medresesi, haziresi, türbeleri olan bir külliyeyken bugün o medreselerden hiçbir iz kalmamıştır. Ama buna rağmen cami bütünlüğünü ve güzelliğini korumaktadır. Ve anlaşılan o ki ilk yapıldıktan sonra birkaç kez tamir görmüş. Bunu nereden anlıyoruz? Cümle kapısının hemen sağında ve solunda yer alan kitabelerde özellikle 1766 yılında yaşanan ve Fatih Camisi'nin yıkılmasına sebep olan depremden sonra burada da detaylı bir tamirat yapıldığını öğreniyoruz. Ancak işin ilginç yanı depremden önce burada bir tamirat başlamış. Depremde burası oldukça az zarar görmüş. Ama tamirat devam etmiş ve kitabelerden 1766 yılındaki bu tamiratı öğreniyoruz. Yine 1835 yılına gelindiğinde cami yine oldukça teferruatlı bir tamirattan geçmiş. Ve işte bu iki tamiratın ve bakımın izlerini bugün caminin girişindeki kitabelerde görmemiz mümkün. Öte taraftan Nişancı Mehmet Paşa'nın bir özelliği var. 16. yüzyılın bir geleneği var. Ağırlıklı olarak devşirmelerden, yani Türk kökenli olmayan kişiler devlet görevindedir. Ve bunlar devşirme alınır. Genellikle Balkanlardan ve Enderun'da yetiştirilip devlet görevinde işlerine başlarlar. İşte Nişancı Mehmet Paşa'nın özelliği Türk kökenli olması. Ve bu ender görülen, o dönem için ender görülen olaylardan biri aslında. Ve dediğim gibi iki kez nişancılık, bir kez de ikinci vezirlik görevinde bulunmuş önemli bir devlet adamı. Ve vefatından sonra da caminin yanı başındaki türbesine defnedilmiş.

Mimar Sinan bu son eserinde biraz geçmişe dönmüş, biraz da Selimiye ile zirveye ulaştırdığı sekizgen planı uygulamış. İşte burada 8 sütun üzerinde yükseliyor kubbe. Ve bu şema Selimiye Camisi'nde de kullanılmış. Ancak burada bir fark var. Bu kare plan, ortaya çıkan kare plan yanlara doğru sağınlarla ve yine

mihrap duvarına ve cümle kapısına olan sağınlarla oldukça genişletilmiş. Böylece ortaya ferah bir cami çıkmış. Ve caminin en önemli özelliklerinin başında mermer mihrabı ve minberi geliyor. Özellikle minber işçiliği şahane. Üstünde geometrik şekiller görüyoruz. Ve yine külahındaki altın yaldızlarla yapılmış yıldız motifleri o devrin şaheserleri. Ve o devirden bugünlere kalmış birer miras. Ve Sinan bu camide çok ilginç bir şey yapmış. Dedim ya, bu son eseri. Sinan klasik Osmanlı camilerini yaparken önemli bir hamle yapar. Tabahaneleri, yani camilere eklemlenmiş erken Osmanlı mimarisinde bulunan tabahaneleri camiden ayırır. Ayrı binalar haline getirir. Ve böylece cami tek başına yükselir. İşte burada sanki geçmişe bir dönüş var ve tabahaneleri anımsatan yan sağınlar burada tekrar kullanılmış. Yani Sinan ilk başladığı dönemden son eserine gelene kadar uzun bir yolculuk yapmış ve nihayetinde aslında yine başa dönen bir mesaj vermiş. Tabii ki sonraki dönemde Davut Ağa tarafından bu caminin devam ettirildiği biliniyor. Onun neler eklediği ya da plana nasıl müdahale ettiğini bilmiyoruz. Ve dediğim gibi mihrap ve minber o günlerin eserleri. Ve bu camiyi özel kılan bir başka şey de vaaz kürsüleri. İki tane var köşelerde. Özelliği ne? Normalde bunlara dışarıdan merdivenle çıkarsınız. İşte burada belki de tek görülen bir örnek. Bunlara yandaki pencerelerden dışarıya doğru çıkıyorsunuz ve bir merdivenle içeriden giriş yapıyorsunuz. İki vaaz kürsüsünün de özelliği bu. Onun için bu caminin önemli özelliklerinden biri de o. Bir diğeri de müezzin mahfili dediğimiz yerin ahşap süslemeleri. Ve oraya baktığımızda muhtemeldir ki 18 veya 19. yüzyılda camiye eklendiğini görebiliyoruz.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldığı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Trivago.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yıldız kadrosu parafüstü küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm avantaj basını tam zamanında verin.
1: Paraf paraf dünyası güzellikler dünyası.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
14: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildi

0: cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Karşınızda Arçelik Maxifit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
12: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda. Bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerim be?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

Tarih Rotalar'ın bugünkü bölümünde Fatih Atik Ali Paşa Mahallesi'ndeydik. Yolculuğumuz Semiz Ali Paşa Medresesi'nden başladı ve Nişancı Mehmet Paşa Camisi'nde son buldu. Pek çok yapıyı gezdik gördük ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Evet, yine güzel bir gün. Böyle çiçekli, sarıları, yeşilleri giydik. Böyle içiniz açılsın diye. Tuğçe'nin mutfağını izleyince keyfiniz daha da yerine gelsin diyelim. Evet, bugün mutfağıma kim geliyor? Hemen size birazcık bahsedeyim. Aslıhan Kaya benimle beraber olacak. Onun sosyal medya hesabında böyle 44 bedenden 34 bedene diye bir yazı vardı. Tabii ki çok ilgi çekici bence. Bir kadın olarak hemen o 44'den 34'e görünce hemen dikkatinizi çekiyor. Bir hikayesi var. Aslında kendi hayat hikayesinde de işte kurumsal hayatta devam ederken bir taraftan sağlıklı beslenmeye verdiği önemler ve aldığı eğitimlerle bu noktaya gelmiş ve bugün de bizim mutfağımızda neler yapacağız Aslıhan Hanım'la beraber hemen anlatayım sizlere. İlk önce

0: Glütensiz poğaça yapıyoruz. Çölyak hastalarına, glütene karşı hassasiyeti olan herkese duyurulur buradan. Lezzetinden ödün vermiyoruz ama hiçbir şeyin. Daha sonra ne yapıyoruz? Şekersiz, unsuz bir kurabiye yapıyoruz. Hindistan cevizi yağı görüyorum, kakao görüyorum. Bakalım neler çıkacak ortaya. Ve son olarak da bu kadar sağlıklı lezzetlerin yanına mantı yapalım dedik ama karnabahar mantısı tabii ki. O zaman Aslan Hanım'ı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok mersi. Şimdi Aslan Hanım'la bir sosyal medya üzerinden yazıştık biz sizle. Evet. Evet, hikayeniz var. İlk önce onu kısaca bir dinlemek isterim sizden.
1: Tabii. Aslında işim tabii ki şeflik değil. 18 yıllık yöneticiyim. Bunun kariyerimin çok büyük bir bölümü zaten gıda sektöründe geçti.
0: Geçti. Hı.
1: Aynen. Son birkaç senedir de özellikle tarım sektöründe çalıştığım için çok fazla gıda ve tarımın içerisindeyim. Bir de annelik eklendi. Annelikle gelen kilolar, çocukları sonra nasıl doğru besleyeceğim, neler yedireceğim, işte herkesin duyduğu o güzel kaygıları duymaya başladım.
0: Evet.
1: Üzerine de geçen sene Amerika'da bütünsel beslenme ve sağlık üzerine eğitim aldım. Mezun oldum. Mehmet Öz gibi, Mark Hyman gibi fonksiyonel tıbbın kurucusu, çok kıymetli hocaların öğrencisi oldum.
0: Aa, ne güzel.
1: Orada öğrendiklerim, kariyerimde öğrendiklerim, bütün hepsinin senteziyle de dengede hayat hesabını kurdum Instagram'da. Oradan hem kendi tecrübelerimi paylaşıyorum, hem sağlık bilgilerini, hem de aslında sağlıklı beslenmenin ömür boyu sürdürülebilir ve keyifli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum insanlara.
0: Bir hayat tarzı olarak benimsemek lazım. Aynen. Onu. Yok, bir haftalık, 10 günlük işte ya da şoklar, evet, vesaireler değil de, evet, sağlıklı beslenme benim hayat tarzım. Hayatımdan şunları, şunları, şunları mümkün olduğunca çıkarıyorum ve şunlarla beslenmek istiyorum. Evet. Vücuduma faydalı olan gıdaları almak, aynen, istiyorum diye bir hayat tarzı benimsemek.
1: Evet, diğeri
0: siz
1: daha
0: de bunu
1: zor
0: yapmışsınız. Evet, diğeri daha
1: diğeri
0: zor.
1: Daha zor. Belli bir süre belli bir şeylere uyuyorsunuz. Hı hı. Sonra bırakınca tekrar başa geri dönüyorsunuz. Halbuki hepimize iyi gelen yiyeceklerle kötü gelen yiyecekler farklı. Onların farkında olup beslenmeye başladığımız zaman bunu hayat boyu sürdürebilmek daha kolay oluyor.
0: Evet. Aslında kendinizi tanımakla alakalı. Ben mesela biliyorum beni neyin şişirdiğini, enerjimi düşürdüğünü, onu yediğimde problem yaşadığımı. Ama bunun için bazı testler de var zaten. Yapılıyor. İntolerans testi deniyor zannediyorum ona da. Bunlar da yapılabilir ama kendi vücudumuzu tanırsak zaten bize neyin faydalı olduğunu ya da neyin, evet, zarar verdiğini gayet iyi gözlemleyebiliyoruz diye düşünüyorum.
1: Aynen
0: ben.
1: Öyle. Bir de o testlerde her zaman çıkmayabiliyor. Mesela, hı-hı, bazı antikorları vücut 24 saatten sonra üretmeye başlıyor. Siz, hı-hı, diyelim ki bugün gluten yediniz ve ertesi sabah teste girdiniz. Negatif çıkabilir. Çünkü, hı-hı, onun antikorunu vücudunuz 24 saatten sonra da üretiyor olabilir. Dolayısıyla, hı-hı, aslında en sağlıklı yöntem eliminasyon diyetiyle fabrika ayarlarına geri dönmek diyorum ben ona.
0: Hı-hı. Eliminasyon diyeti. Onu da virgül koyalım.
1: Tamam.
0: İlk önce glutensiz poğaça yapıyoruz. Devam edeceğiz tüm konuşacaklarımıza. Tamam. Sizi böyle alayım. Seyircilerimize de malzeme listesini vereyim. Böyle
1: tamam,
0: geçin
1: teşekkür
0: lütfen.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakalım glutensiz poğaçada neler varmış? Evet, bir adet yumurtamız var. 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 su bardağı yulaf unu, 200 gram tuzlu lor peyniri, 1 paket kabartma tozu, dereotu, maydanoz ve tuz. Üzeri içinse keten tohumu ve çörek otumuz var. Evet, ne yapıyoruz?
1: Poğaçamızla başlıyoruz. Hamurumuz için önce büyük kaseyi alayım.
0: Evet.
1: Önce sıvı malzemeleri koyarsak işimiz kolay olur.
0: Yoğurdumuzu koyduk. Evet. Hemen bir kaşık vereyim. Buyurun.
1: Çünkü kıvamına göre un ekleyeceğiz içine. Hı hı. Bu arada şunu belirtmekte fayda var. Yulaf yapısı gereği glutensiz bir undur.
0: Benim mesela kafamı karıştıran şeylerden bir,
1: evet,
0: tanesi bu. Paketleme galiba, değil,
1: aynen,
0: mi olay?
1: Aynen, ama genelde buğday ve çavdar gibi glutenli unlarla aynı hatlarda paketlenirler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çapraz bulaşma riski olabilir. Kontaminasyon diyoruz ona.
0: Çapraz bulaşma.
1: Çapraz bulaşma, evet. Ama eğer çölyak hastası değilseniz oradaki bulaşmadan gelecek o minnacık glutenin size bir zararı olmaz. Ama eğer çölyak gibi, evet, daha ciddi veya gluten hassasiyeti gibi bir sıkıntınız varsa piyasada glutensiz yulaf unları, organik yulaf unları da satılıyor.
0: Satılıyor. Paketlemeden geçmeyen,
1: evet,
0: değil mi?
1: Paketlemeden geçmeyen.
0: Marketlerde kolayca bulabiliyor muyuz?
1: Bulabiliyor.
0: Onun bir markası var zannediyorum, değil mi?
1: Evet, birkaç marka var yapan, üreten. Onları bulabilirsiniz. Organik reyonlarını da bulabilirsiniz. Ben hep şunu diyorum. Biz tüketiciler olarak ne kadar bilinçlenirsek, ne kadar talep edersek,
0: evet,
1: üreticiler de bu kadar üretmek
0: dikkatli
1: için
0: olurlar
1: daha çok
0: aslında
1: üretecekler.
0: Evet.
1: Ve yani eskiden hayatımızda olmayan işte yulaf unu gibi, siyaz unu gibi, siyaz ekmekleri gibi şeyler hayatımıza girmeye başladı.
0: Siyaz unu biliyorsunuz Kastamonu'nundur ve tarihteki ilk atalık un diye, evet. Geçer ve çok önemlidir. Glutensiz olduğunu da biliyoruz değil mi siyaz unu?
1: Evet, var yani glutensiz denmez ama çok düşüktür içindeki gluten miktarı diğer normal hibrit tohumla üretilen buğdaylara göre. Evet. Dolayısıyla sindirimi insan vücudu için daha kolaydır. Daha rahat
0: ve o ülkemizden enzimleri çıkıyor yani.
1: Evet, ülkemizin topraklarından kara kılçık, kara buğday, siyez, bunlar çok kıymetli unlarımız bizim.
0: Ben yardımcı olayım
1: tamam,
0: istersen.
1: Evet, ben bir kıvamı alarak elimde şöyle yapmaya çalışıyorum.
0: Çünkü ben bu konuda biraz hassasiyet gösterdim. Çünkü glutensiz diye bir başlık atınca iddialı bir başlık atmış oluyoruz. Ve oradaki detayları belirtmek lazım. Çünkü yulaf unu paketlemede az önce Aslan'ın da anlattığı gibi paketlemede problem olabiliyor ve geçebiliyor. Ama hani bizim gibi ben glutensiz beslenmeyi deneyeyim diyenler için de diyenler için değil ama çölyak hastaları için o minicik bir gluten bile çok önem arz ediyor diyebiliyorum.
1: Aynen.
0: Ama işte bazı markalar varmış. Organik ve paketlemede de problemi olmayan marketlerde bulabilirsiniz. Yani aslında yulaf ununun kendi yapısında gluten yok. Ama buğdayda, arpada, çavdarda onların hepsinde gluten var zaten.
1: Var, aynen.
0: Bu konuyla ilgilenenler de biliyorlardır diye düşünüyorum.
1: Evet, yani gıda işi biraz hassas bir iş gerçekten. Evet. Size iyi gelen şeylerle gelmeyenleri bilmek çok çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Benim de oğlumda buğday alerjisi var. Ben de bu eğitimleri aldıktan sonra bunu keşfettim. Tanımlanamıyordu.
0: Yiyemiyor buğday, öyle mi?
1: Yani yiyemiyor değil. Allah'a şükür o kadar diye. Bu gluten ve çölyağın en hafif kısmı. Üçe ayrılıyor. Buğday hassasiyeti, gluten hassasiyeti ve çölyak olarak en ilerisi zaten. Buğdayda genelde eklem yerlerinde döküntü şeklinde kendini gösteriyor.
0: Oldu mu Kerem'de?
1: Hep oldu. Yani kıyamam. Bebekliğinden beri çok uzun sürelerde hep döküntüleri vardı dirseklerinde, dizlerinde. Hep işte semptomatik tedavi doktorlarla gittiğimizde
0: yapıldı.
1: Evet, çünkü tam sebebini bulamamıştık.
0: Bulamadınız.
1: Sonra ben eğitimde bunu öğrendiğim zaman derste gördüğümde dedim ki buldum.
0: Evet, buğday bu.
1: Buğday. Çocuklarda eliminasyon diyeti yapmak çok zor.
0: Çok zor.
1: Ama işte bir şeyden şüphelendiğiniz zaman onu diyetinizden bir hafta 10 gün bile kesebilseniz aslında anlamaya başlıyorsunuz.
0: Evet. Şimdi eliminasyon o demek zaten efendim. Evet. Ve şüphelendiğinizde o gıdayı, besini bir hayatımızdan bir hafta 10 gün çıkaralım, bakalım ne oluyor.
1: Evet, yani bir hafta 10 günde büyük insanlarda tam sonuç alınamaz. İdeal süre minimum 3 haftadır.
0: Üç
1: bir
0: hafta
1: aya
0: mı
1: kadar uzatmak gerekir. Aynen. İşte süt ürünleri, un, gluten içinde gluten, olan her şey daha doğrusu, yumurta, soya, mısır ürünleri.
0: Evet.
1: Bunların olmadığı şeker, kafein bir düzen aslında.
0: Eliminasyon.
1: Vücudu evet, anne karnının seviyesine geri döndürmek,
0: fabrika ayarları.
1: Evet. Sonrasında da tekrar anne karnından hani doğmuş bebek gibi 6 ay sonra nasıl ek gıdaya geçersiniz? Yavaş yavaş tanıtmaya başlamak onu tekrar
0: vücuda.
1: Her 3 günde bir yeni bir şey olmak kaydıyla. Yani nasıl bebek ek gıdada yumurta başladığınızda aynı anda peynir ya da süt ürünü başlamazsanız kendi vücudunuza da eliminasyon diyeti sonrası ilk 3 gün sadece yumurta ekleyip mesela tepkilerine bakıp işte şişkinlik, gaz,
0: ne var,
1: döküntü
0: ne yok.
1: Evet, veya işte öksürük, genelde süt ve süt ürünlerinde işte geniz akıntısı, öksürük, alerjik öksürükler gibi şeyler çıkabilir.
0: Bence şişkinlik de çok ciddi bir problem. Yani
1: aynı.
0: Süt ve süt ürünleri onu da yapıyor diye biliyorum ben.
1: Hamurum hazır.
0: Hazır mı?
1: Evet. İçini de hazırlayayım şimdi ben
0: hızlıca. Tamam. İçinde lor peynirimiz var.
1: Evet, içine koyacağım. Ben bir elimi şöyle
0: tabii hemen sen elini yıkarken ben de aslında maydanoz ve dereotunu senin için doğrayabilirim bence.
1: Harikasınız.
0: Evet,

0: söyleyeceğimiz sizlerin de aklında olsun. O markalarda paketlemede de sorun olmuyormuş ve glutensiz yulaf ununu bulabiliyormuşuz. Herhalde iç harcımızda da lor peyniri, maydanozumuz ve dereotumuz olacak, değil mi?
1: Başka bir de tuz ilave edebiliriz isterseniz. Hamura koymadım çünkü. Peynirimiz tuzluysa eğer zaten gerek de yok.
0: Lor genelde çok tuzlu olmuyor ama.
1: Biraz ilave edebiliriz o zaman.
0: Evet, bence de iç harca ilave edebiliriz.
1: Çok da tatsız bir şey olsun istemiyorum.
0: Sen burada devam edebilirsin. Diyorsun ki hani zaten evet sağlıklı bir poğaça yapıyoruz ama o kadar da tadından da ödün
1: zaten
0: vermeyelim.
1: Zaten böyle bir algı var maalesef ki hani sağlıklı beslendiğimizde böyle tatsız tuzsuz şeyler yiyecekmişiz
0: gibi. Ben şöyle düşünmüyorum mesela.
1: Evet evet, yani özel bir hastalığınız yoksa, doktorunuz özel bir şeyi size reçete etmediyse, tavsiye etmediyse aslında sağlıklı beslenmenin de böyle son derece keyifli, damak tadımıza uyan versiyonlarını üretmek çok mümkün.
0: Zaten bir süre sonra hakikaten o 3 hafta doğru bir süre bir insanın bir şeye alışması.

0: çalışması için. Ben öyle biliyorum. Uzmanlar öyle söylüyor, evet, daha evet, doğrusu. Öyle. Örneğin hani şekersiz 3 hafta geçirdikten sonra hakikaten şekeri aramamaya başlıyorsunuz.
1: Kesinlikle. Bir hafta sonra bile alışıyorsunuz ve gerçekten şekeri hayatınızdan kestiğiniz, azalttığınız zaman yediğiniz ufacık bir şey bile çok şekerli gelmeye başlıyor. Birazdan yapacağımız kurabiye ilk yediğinizde biraz tatsız gelebilir. Çünkü içinde şeker yok. Hı-hı. Meyvenin kendi şekeriyle tatlandıracağız onu. Ama sonrasında alıştığınız zaman bu sefer yediğiniz normal kurabiyeler tatlı gelmeye başlıyor.
0: Tatlı gelmeye başlıyor. Doğru söylüyorsunuz. O yüzden ki bence bu beslenmede en önemli şey, benim fikrim, şeker en zararlı besin bence. Evet. Yani kanser hastalıklarına, işte hücre, bir kalp rahatsızlığınız varsa bile eğer şekeriniz yüksekse kalbinizin onarma süresi bile daha uzun oluyor diyebiliyorum.
1: Aynen
0: ben.
1: Öyle.
0: O yüzden bence aslında bu şeker, rafine şekeri daha doğrusu, doğal meyvelerden aldığımız şekerler vesaireler değil kastımız. Ama o bile ölçülü diyor uzmanlarımız. Yani günde 10 tane meyve yemememiz gerekiyor tabii. 1-2 porsiyonla idare etmemiz gerekiyor. O şekeri çıkan benim de en sevdiğim şey. Maalesef ki.
1: Herkesin en sevdiği. Alıyorum. Evet, teşekkür ederim.
0: Maydanozumuzu ve dereotumuzu da lor peynirimize ilave ediyoruz efendim. Harcımızı hazırlıyoruz. Böyle yuvarlaklar yapacağız
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet, yuvarlak toplar yapacağız. Hı-hı. Şimdi mesela eliminasyon diyetinden çok bahsettik. Orada, hı-hı, en zorlanılan öğün kahvaltı öğünü. Hı-hı. Çünkü işte yumurta yok, süt ürünü yok, hiçbir peynir şey yok, ekmek yok. Ne yiyoruz? Sebzeler yiyebiliyoruz, smoothie'ler yapabiliyoruz ama o da bizim, hı-hı, Türk kültürümüze çok uygun değil.
0: Evet.
1: Benim de danışanlarım olduğunda ben onlara bu poğaçayı öneriyorum ama içine yoğurt koymadan. Heh. Yoğurt yerine sıvı bir malzeme için ya zeytinyağı ya, hı-hı, birazcık su, bu haliyle yapıp içine peynir koymadan, kuru domates, işte zeytin dilimleri koyarak.
0: Zeytin evet, de çok güzel olur, siyah zeytini.
1: Aynen. En azından o süt ürünlerini de eleyerek sabahları atıştırmak için bir alternatif olarak koyabiliyoruz.
0: Yanına şöyle şekersiz bir yeşil çay mesela.
1: Demli çay da olur. Demli çay da olur. Değil, evet.
0: Ben de demli çay sevmiyorum. Yani çay sevmediğim için yeşil çay
1: gerçekten
0: seviyorum.
1: Gerçekten. Evet, ben de çok çaycıyım. Şimdi bunları evet, birleştirebiliriz artık. Hazırladık.
0: Tamamdır. Ben böyle geçeyim.
1: Evet.
0: Şöyle etrafı da bir toparlayalım.
1: Onu birazcık un alayım mı? Eğer yapışırsa elim.
0: Tabii ki unumuz
1: şöyle
0: var burada. Üzerine de çörek otu ve keten tohumu, evet, serpiştireceğiz
1: keten
0: efendim.
1: Keten tohumu da çok sağlıklı bir yağdır. Tohum yağı. Evet. Dolayısıyla çok da bizim günlük hayatımızda olmadığı için hiç olmazsa böyle menülerde koyarak
0: kullanmamız gerekiyor.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Kullanabiliyoruz
0: yani
1: diye.
0: Yani şey, çörek otu içinde tüm uzmanlar yine der ki yani her derde deva derler.
1: Evet,
0: çörek
1: öyle
0: otu
1: derler. Aslında ideali gerçek anlamda şifasından yararlanabilmemiz için tam öğütülmüş olması gerekiyor. Yani dişlerimizle
0: çörek otunun, öyle mi?
1: Çiğnediğimizde evet, dişlerimizle çiğnediğimizde
0: hissetmememiz gerekiyor.
1: Tam olarak öğütemiyormuşuz ya, taze olarak karabiber gibi, işte şey gibi öğüttürün yemişçinize diyorlar, aynen. Şöyle içine koyarak toplar yapıyorum bunu ben. Biraz
0: ben de serpiştireyim mi? Tabii
1: olur
0: ki, unumuz var arkada. Hemen veriyorum, buyurun.
1: Elime
0: şöyle şuna
1: diye
0: hatta
1: evet,
0: dökeyim. Arkadan yulaf unu kullandık. Ama mesela bu yulaf ununu şimdi tamamen glutenden arındırmak için o bahsettiğimiz markalar
1: evet,
0: var.
1: Evet evet, glutensiz olanlar.
0: Ben de kurabiye yapıyorum yulaf unuyla ama şöyle yapıyordum daha çok. Evde hani bu lifler vardır.
1: Evet,
0: onları çekiyordum. Evet,
1: yapabilirsiniz evet, aynen. İlk baş ben de öyle başlamıştım bunları keşfedene kadar. Onları çekerek rondada başladım. Arkasından bunları keşfedince daha pratik oldu
0: daha
1: benim
0: pratik
1: için de.
0: Oldu, evet.
1: Çünkü hem çalışıp hem gelip bunları yapmak biraz evet zor olabiliyor. İsterseniz yumurta da sürebilirsiniz ama ben sürmüyorum. Hani sade bırakıyorum böyle şeyleri, poğaçaları.
0: Evet.
1: Zevkinize göre.
0: Hı hı. Şöyle koyuyorum.
1: Bu arada yulaf unu öyle güzel bir un ki ben artık her şeyde onu kullanıyorum evde. Dediğim gibi oğlumun alerjisinden dolayı da. Çünkü zaten %100 kontrol etmek mümkün değil. Çocuklar dışarıda da yiyor, okulda
0: tabii,
1: yiyor.
0: Tabii okulda da yiyorlar.
1: Arkadaşlarıyla yiyor. O yüzden zaten dengede hayat benim hesabım. Çünkü hakikaten yani %100 böyle beslenmeniz çok zor.
0: Çok zor.
1: Ama
0: maalesef,
1: en azından
0: zor.
1: 90'a 10 gibi, 80'e evet, 20 gibi.
0: Mümkün
1: daha,
0: olduğunca.
1: Evet, evde yediğimiz şeyleri en azından böyle tutup dışarıda yediklerimizi zaten hani mümkün olduğunca kontrol edemiyoruz
0: arada
1: ya.
0: Arada fire verebiliriz diyorsun.
1: Veririz evet, evet. O kadar zaten vücut ona alışıyor kendini. Mesela alerjilerimizin de hafızası var. Bağışıklık sistemimizin hafızası olduğu için ömür boyu bir gıdaya alerjiniz olmayabiliyor. Bu eliminasyon diyetiyle elediğinizde o gıdayı
0: anlayabiliyoruz.
1: Belli bir süre hayatınızdan çıkarttığınızda herkese göre değişmekle birlikte işte kiminde 6 ay, kiminde 2 yıl. Daha sonrasında

0: bağışıklık sistemi verdiği tepkiyi unutabiliyor. Ve siz tekrar o gıdayı arada yediğinizde o tepkileri vermiyor.
1: Vermiyor.
0: Evet.
1: Yani işte insan vücudu ne kadar enteresan.
0: Evet, kendinizi tanımanız çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Doktorunuzla birlikte şüphelendiğiniz şeyleri konuşarak üzerine gitmeniz çok önemli.
1: Peki bu 44 bedenden 34 bedene durumu tamamen böyle beslenerek mi verilmiş kilolar?
0: Aynen.
1: Nasıl?
0: Öyle. Hiç katı bir diyet yok içerisinde.
1: Yok.
0: Yavaş yavaş bununla ama tabii ki her şey bir bütün.
1: Bütün.
0: Sadece
1: ki.
0: Beslenme değil, hareketimi de arttırarak. Aynen. Biraz hareket katarak, spor yaparak.
1: Ama genelde yine uzmanların söylediği bir şey bu işte %70 beslenme, %30 spor derler.
0: Tabii yani, ki yani evet spor böyle, yapıyorum diye gidip de akşamına börekler, tatlılar, şuruklu şeyler yersek olmaz.
1: Ki mesela kas oranını artırmak için de çok böyle sağlam haftada 5 gün ben gym yapıyorum değil olarak. Ne kadar o gym'i yaparsanız yapın doğru beslenmezseniz, proteini doğru almazsanız vücudunuz kas üretmez.
0: Aynen
1: aslında
0: öyle.
1: Aslında bu kadar basit
0: her
1: yani.
0: Her şey denge ve denge. Doz aslında.
1: Evet.
0: Öyle. Ben de böyle çok fazla vakit bulamıyorum. Hiçbir şey yapamasam birazcık açık havada yürümeye gayret ediyorum.
1: Ya ben de ne yalan söyleyeyim yani... Yıllarca spor salonlarına gittim. Her türlü sporu denedim. Evet yani aklınıza gelebilecek hakikaten her türlü sporu denedim. Ama maalesef ben sporu sevmiyorum ve çok üzülüyorum. Kendime de çok kızıyorum hakikaten. Keşke böyle aslında şöyle diyorlar sağlam spor yapan arkadaşlarım da. Bak bir yap bir düzenle yap sonra bırakamayacaksın. O çünkü mutluluk hormonu salgılıyorsun. Endorfin salgılıyorsun.
0: Tabii doğru.
1: Ve o bir bağımlılık yaratıyor ve spor yapmadan kendini rahat hissetmeyeceksin diyorlar. Ama ben daha o kıvama gelemedim. İşte, ama açık hava sporları çok daha keyifli.
0: Evet, yani
1: havalar güzelse
0: çok da yormadan,
1: yürüyüş.
0: Tatsız hale getirmeden hayatı, zorlaştırmadan yavaş yavaş yapmak lazım bunları. Bu arada ben bunları poğaça gibi yaptım ama dediğim gibi az önce bu hamuru böyle dümdüz incecik açıp kesip kraker gibi yapabilirsiniz.
1: Öyle de yapabiliriz, inceltebiliriz. Evet. Evet.
0: Yani çok amaçlı kullanmak mümkün bunu da.
1: Yani
0: ölçünü iki katına çıkarıp arttırabilirsiniz.
1: Hani her böyle... ölçüyü, her malzemeyi iki katına çıkartabilirler.
0: Aynen. O zaman misafirleri gelecektir, kalabalıktır, ev şeydir, geniştir. Onun için bu bir gösterge ölçü zaten şöyle sade taze yapmak.
1: Evet. Şimdi efendim poğaçamızı yapıyoruz. Birazdan fırına girecek. Kaç derece? 180 derece.
0: 170 derece.
1: 170
0: çok da
1: derecede.
0: Isısını istemiyorum.
1: Tamam.
0: Isı da çünkü bazı faydalı şeyleri kaybediyor.
1: Kaybettiriyor. Doğru. Daha sonra bir de şekersiz, unsuz bir kurabiye yapacağız. Ve günü ben en çok onu merak ediyorum aslında. Çünkü bu tatlı tarifler benim de hayatımda çok olan ve evde yaptığım tarifler. Ama seyircilerimizin de mutlaka öğrenmesini ve denemesini istediğim tariflerde. Ama şu karnabahar mantısı.
0: Evet.
1: Hani adı çekici yani mantı ya bir de. Elini yıkayabilirsin Aslancığım. Evet. Ben de son çörek otu ve keten tohumu karışımıma koydum. Evet efendim fırına gidiyor. Glutensiz poğaçalarımız 170 derecede çok da ısınsın istemiyoruz dedik.
0: Evet,
1: hatta ben biraz düşürüyorum. Evet. Poğaça fırına gitti. O zaman günün ikinci tarifi neydi? Şekersiz, unsuz kurabiyeydi. Malzeme listemiz burada. Ekrana da geliyor. Bakalım içinde neler varmış. Bizim şekersiz, unsuz neydi? Kurabiyemiz, değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Bir su bardağı çiğ fındık var. Bir su bardağı dut kurusu, bir su bardağı süt, 4 yemek kaşığı kakao, bir adet yumurta, Hindistan cevizi yağı. Devam edelim. Ne yapacağız şimdi?
0: Şimdi bunda da dut kurusu kullanıyoruz. Rondodan çekiyoruz. Şeker yerine meyvenin kendi tadını kullanmış oluyoruz.
1: Evet. Un dut kurusu de... yani şekeri dut kurusundan alıyoruz.
0: Aynen
1: değil mi?
0: Öyle. Unu da fındıktan alıyoruz. Bu tarifi bademle de yapabilirsiniz.
1: Badem unu.
0: Evet. Kuru yemişleri de un gibi kullanabilirsiniz aslında.
1: Tamam.
0: Biz önden hazırlamıştık bunları. Fındığı çektik rondodan.
1: Evet.
0: Bir su bardağı.
1: Dutumuzu çektik.
0: Dutumuzu çektik.
1: Bu da gayet lezzetli olacak. Çünkü dutun tatlısı hakikaten kuvvetli bence.
0: Şeker oranı yüksektir. Bir de meyveler kuru olduğu zaman sıvılarını kaybettiklerinde şeker oranları daha da artar.
1: Artar, evet.
0: Mesela kuru incir de yaş incire göre daha tatlıdır. Kakaomuz var. Çikolatalı daha keyif verdiği
1: için. Çocuklarımıza özellikle yedirmek için değil mi?
0: Evet.
1: Bir yumurtamız var.
0: Birbirine bağlamak için yumurtamız var.
1: Peki mesela yumurta yerine muz ne olur? Olgun bir muz.
0: Olabilir aslında ama muz bunu bağlamaz. Yine sıvı bir şeye ihtiyacımız var. Birazcık süt gibi bir şey kullanabiliriz içerisinde.
1: Tamam.
0: Şimdi ben yavaş yavaş döküyorum. Kıvamına göre sütü ekleyeceğim. Hepsini bir anda eklemek istemiyorum.
1: O yüzden belki bir su bardağından az olabilir efendim.
0: Kaşıkla başlayayım isterseniz şey yapmaya
1: metal karıştırmaya. Metal kaşık
0: evet. Bunda sorun yok.
1: Evet sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz kıvamına göre.

0: bir su bardağı ölçü verdik ama evet, yine de daha az olabilir.
1: Olabilir, aynen. Çünkü şey, bir kurabiye hamuru kıvamı yakalamamız gerekiyor bunda da.
0: Kurabiye hamuru kıvamı.
1: Yavaş yavaş geliyor zaten.
0: Evet. Şimdi ama biraz isteyecek sonra, galiba. Evet, evet. Ben isteyecek, ilave edebilirim.
1: Olur, siz birazcık ilave ederseniz.
0: Yine bir bekleyelim.
1: Evet, biraz da çünkü çekecek ve şişecek. Evet. Bence bu yeterli olacak gibi.
0: Kıvamı yeterli oldu. Yani evet, efendim, yine bir su bardağından 3-4 parmak az gibi kullandık, bir evet, kıvam diyebiliriz süt için. Ölçü diyebiliriz. Gayet de güzel görünüyor. Bence evet, tadı da yerinde olacak. Bir de Hindistan cevizi yağı mı koyacağız?
1: Elimi yağlayarak onu şekillendireceğim. Şekil çünkü bu cıvık bir hamur. Yani un olmadığı için içerisinde şeklini tutturabilmemiz için böyle ele bir bağlayıcı yapışıyor, bir şey var. Ben Hindistan cevizi kullandım ama evinizde sıvı yağ varsa o da
0: tabii
1: olur.
0: Ki.
1: Biraz tereyağı eritip soğutup onu da kullanabilirsiniz.
0: Yani hatta o da güzel lezzet verebilir,
1: aynen,
0: yani.
1: Aynen. Evinizdeki malzemelerle çok da zorlamadan, kasmadan, bütçeyi sarsmadan.
0: Ya biz zaten aslan onu çok önemsiyoruz mutfağımızda. Bütçemiz sarsmasın. Evde bulunan malzemeler olsun.
1: Aynen.
0: Kolayca hadi yapalım diyebilelim. Mesela burada dut kurusu yerine başka ben kuru meyve düşünüyorum o tatlıyı alabileceğimiz. Mesela kuru kayısıyla da iyice rondodan çekip yapamaz mıyız?
1: Yapabiliriz. Yapabiliriz, evet. Tatlı bir kuru kayısıysa yapabilirsiniz.
0: Dün kurusu.
1: Bal kabağını püre haline getirip yapabilirsiniz.
0: Ya da bal kabağı. Evet.
1: Ben bazı tariflerde şeker varsa elma suyu kullanıyorum yerine. Ya taze sıkıyorum elmaları. Ya da artık marketlerde o da satılıyor. Sadece
0: evet,
1: elma
0: %100 suyu, değil mi?
1: Evet, konsantreze olarak şeker yerine geçen. Dolayısıyla böyle alternatif tariflerle cıvık bir hamur olduğu için böyle elimle koyuyorum.
0: Hiç önemli değil. Dondurma evet, eğer kaşığıyla da varsa da öyle rastgele evet, atabilirsiniz.
1: Ben biraz
0: şekli
1: elimin
0: değil, lezzeti evet,
1: geçirdim.
0: Yok, el lezzeti de sen zaten bilirsin, o da bilimsel bir şeymiş ya.
1: Ben çok inanıyorum. Evet, evet, o yüzden çok böyle plastik eldivenleri de sevmiyorum mutfakta.
0: Zaten hiçbir şef de o lateks eldivenleri kullanmazmış. Evet, evet, evet. Gerek yokmuş yani, hani böyle dünyaca ünlü şeflerimizden bahsediyorum.
1: Evet, ben de inanıyorum.
0: Onlar
1: yani
0: kullanmıyormuş. Eller... Yok yok, inanıyorum değil. Hakikaten bilimsel bir
1: evet,
0: konu.
1: Evet evet, aynen.
0: Elimizdeki bakteriler geçiyormuş. Herkesin elinde farklı aynen, farklı işte bakteriler. Ve
1: doğal
0: elimizin flora, lezzeti dediğimiz şey oymuş. Bize de bir şefimiz söylemişti, sevgili Yasin şefimiz. Evet. Şimdi
1: bastırabiliriz bunları da. Hı
0: hı. Biraz bu kaç açabilir, derecede pişecek?
1: Bu da 160-170'te pişebilir.
0: Ha, biraz daha böyle cookie kıvamında
1: yapacağız. Evet evet,
0: şimdi yapacağız,
1: elimle şöyle aha, bir şekillerini
0: ben
1: veriyorum.
0: Ben hiç bulaştırmayayım son, diye.
1: Yok, evet.
0: Sen nasılsa bulaştırdın.
1: Ben bulaştım.
0: Evet efendim, bu arada sevgili oğlum Kerem de değil mi? Kerem evet, de burada. Birazdan davet edeceğiz onu da mutfağımızla.
1: Bu da
0: oradan
1: hazır,
0: tatlış tatlış
1: evet,
0: bize bakıyor şimdi. Pek de güler yüzü, pek de şeker. Tamam mıdır kurabiyelerimiz?
1: Tamamdır, onu da fırına vermeye hazırız.
0: Evet efendim, çok basit bir kurabiye yaptık size. Hemen 3-4 malzeme vardı içerisinde. Dut kurumuz vardı. Fındık unu yaptık, fındığı çektik. İsterseniz bademle de yapabilirsiniz dedi Aslan. Yulafımızı koyduk, güzelce karıştırdık. Hindistan cevizi yağıyla da böyle şekiller verdik. Şimdi ne yapıyoruz? Fırına gönderiyoruz. Yine 170 derece demiştin
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, 160 Aslan'cım? Ya da 170 olabilir. O kadar pratik bir tarif ki, böyle bir arkadaşınız aradı, kahveye geliyorum dedi.
0: Pıt pıt yapabiliriz.
1: Evet, hemen 5 dakikada yapıp fırına atabilirsiniz o gelene kadarki sürede bile. Çocuklar
0: çok
1: okuldan
0: kolay
1: geldi, acıktım dediler ya da akşam işte bir şeyler istediler atıştırmalık. Hani son derece pratik, böyle hemen yapıp fırına atmalık,
0: fırına
1: bir,
0: atmalık
1: tarif,
0: bir tarif. Ve bence evet, aslında en güzel detay söylediğin şey çocuklar için.
1: Evet, çocuklar
0: çocuklarımız
1: için
0: da şekersiz böyle daha evet, sağlıklı beslenmelerini sağlamaya çalışıyoruz evet, ya. Çocuklar için çok keyifli bir tarif efendim. Ama günün son tarifi bence en keyiflisi. Heyecanla onu bekliyorum. O zaman malzeme listesi gelsin. Ben de sizlerle paylaşayım. Karnabahar mantısında bakalım neler varmış. Bir adet orta boy karnabahar, yarım kilo dana kıyma, bir adet kuru soğan, 4 diş sarımsak, 1,5 su bardağı domates püremiz var. Bir yemek kaşığı karışık salça, üzeri için bir kase yoğurt, tereyağı, pul biber, kuru nane ve sumağımız var. Bu kadar. Evet efendim, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi öncelikle karnabaharlarımızı eğer yumuşak
0: haşlıyoruz,
1: seviyorsak, yani mantıyı da biliyorsunuz bir çıtırı var, bir normal bildiğimiz
0: normal,
1: Kayseri
0: evet,
1: mantısı var.
0: Klasik mantımız
1: klasik
0: var.
1: Klasik mantımız var. Yumuşak seviyorsak haşlıyoruz. Çıtır seviyorsak biraz sıvı yağla kavurabilirsiniz. Kıtır kıtır olsun derseniz.
0: Biz bugün yumuşak yapacağız herhalde.
1: Ben yumuşak
0: herhalde
1: yapacağım çünkü özellikle çocukların yemesine çok gayret ediyorum. Karnabahar gibi, brokoli gibi sebzeler çok zordur.
0: Çocukların yemesi yedirmek zor ama yani bence keza benim için dünyanın en keyifli sebzeleri brokoligiller, karnabahargiller. Ben onun haşlanırken kokusundan bile böyle bir haz alıyorum. Hoşuma gidiyor kokusu.
1: O sevmediğimiz kokusu evet, da en faydalı yeri bu arada.
0: Öyle miymiş?
1: Evet. Sulforafan var.

0: içinde karnabahar ve brokoli tarzı sebzelerde, işte turpgiller ya da lahanagiller familyası da diyoruz bunlara biz. Bu sulu farafanlar o kadar faydalı ki hem antimikrobiyal özellikleri var, hem kansere karşı savaşıyorlar, evet, bizi koruyorlar. Hem vücudumuzda bir enflamasyon varsa onu tedavi etmek için yardımcı oluyorlar. Resmen bize enerji veren.
1: Enflamasyon yani bir virütik bir durumdan mı? Enflamasyon
0: viral
1: ne demek?
0: Olmak zorunda değil. Enflamasyon yangı demek. Yani hücrelerimizin içerisinde bir sorun var, problem var. Burada ben bir yangın çıkarttım diyor aslında. Hücreler elini kaldırıyor bize. Ve diyor ki beni tedavi et. Eğer etmezsek kronik hastalıklar haline dönüyorlar. Bugün dünyada 100'e yakın tespit edilmiş kronik hastalıklar var. İşte şeker hastalığı, Alzheimer, işte artrosit gibi, MS gibi bir sürü hastalık var. Hepsinin de aşağı yukarı sebebi bu kronik enflamasyonlar vücutta olan.
1: Enflamasyonlar, yangınlar.
0: Bunları tetikleyen şeyler de işte yüksek karbonhidratlı, rafine gıdalarla beslenmek,
1: maalesef,
0: şeker.
1: Maalesef.
0: Beyaz un, rafine un vesaire gibi. Dolayısıyla beslenme şeklimiz, evet, biz mantıyı çok seven bir toplumuz. Türk tipi, Türk mutfağımızda çok sevilen bir lezzet.
1: Kayseri mantısı.
0: Evet, benim kayınvalidem de Kayserili ve çok güzel
1: yapar.
0: Evet.
1: Bir kaşığa bilmem kaç tane değil
0: tane.
1: Mi? 40 tane. Minicik
0: öyle.
1: Minicik. Evet.
0: Aynen öyle. Tabii ki onları da yiyelim. Şimdi hayatımızda yok diye bir
1: tabii
0: şey
1: ki,
0: yok.
1: Tabii
0: denge.
1: Ki.
0: Ama onu bir yiyorsak bunu 10 yiyelim.
1: Evet.
0: Ben bu mantıyı lahanayla da yapıyorum.
1: Evde.
0: Lahanayı da kıyarak ince ince, biraz zeytinyağıyla kavurarak tuzla. Üzerine işte tekrar bu kıymalı sosunu, sarımsaklı sosunu dökerek ve çocuklar çok severek yiyorlar. Ona da Çin mantısı diyorlar. Benimkilerin bulduğu isim bu.
1: Çin mantısı. Şimdi hafiften kaynamaya
0: evet,
1: başladı.
0: Atabiliriz
1: küçük
0: bunları.
1: Küçük, ben bunu çiğ de çok severim biliyor musunuz?
0: Bunları yıkadık ve minik minik ayırdık böyle. Evet, çiçeklerini.
1: Karnabaharı çiğ de yerim yani. Babacığımdan hatıra o da
0: hatta
1: bana. O da çiğ yerdi.
0: Çiğ yemek, brokoli ve karnabaharı özellikle işte rondodan geçirip yemek enzimler açısından daha faydalı.
1: Daha faydalı
0: diye de yeni yapılan bilimsel araştırmalar var.
1: Evet, çiğ beslenme diye, raw beslenme diye de bir şey var zaten
0: aynen öyle.
1: Hayatımızda.
0: Ama çocuklar için biraz sindirimi zor olabilir onların.
1: Daha zor olabilir.
0: Evet, dolayısıyla böyle biraz daha garanti bir hale
1: getirelim
0: lazım.
1: Şimdi bir taraftan karnabaharımız haşlanırken bir taraftan da
0: kıymamızı
1: kavuralım. Evet, onu da böyle bu ocağa açayım. Yani altta böyle bir karnabahar yatağı olacak.
0: Aynen.
1: Üstünde
0: üzerinde kıymalı sos
1: olacak.
0: Üzerinde sarımsaklı yoğurdu, tereyağı sunumda.
1: Daha ne olsun?
0: Yerken anlamayacaksınız. Hangi
1: vallahi annem yediğini. Bu tarifi yazar. Yani
0: harika,
1: benim annemin ilgi alanına girecek bir tarif.
0: Ben kime bahsettiysem, kim pişirdiyse benim hesabımda da çok yorum geliyor. Hiç karnabaharı böyle yememiştik diye. Çok seviniyorum böyle şeyleri duyduğum zaman.
1: Kış mevsimi sebzesi, hala kış ayındayız.
0: Tam mevsimi.
1: Haliyle
0: evet.
1: Karnabaharlar gitmeden efendim bu tarifi deneyin. Ne yaptık? Karnabaharlarımızı küçük küçük böyle parçalara böldük çiçeklerini. Şimdi onları biraz zeytinyağı koyduk
0: evet.
1: Suyumuza haşlıyoruz. Bir taraftan da üzerine sosunu yapacağız. Kıymalı güzel bir sosumuz olacak. En üstüne de sarımsaklı yoğurt. Al işte size karnabahar mantısı. Ben bir taraftan fırına da bakıyorum. Kontrol ediyorum. Kurabiyelerim yavaş yavaş. Böyle bir kızarmaya başladılar.
0: Harika.
1: Tuz mu? Aa, birden inmesin.
0: Evet, az kontrolü koy. Aslında ideali yine böyle kavurmak da değil. Yağın içindeki faydalı enzimler ölmesin diye kısık ateşte suyla soğanı biraz pişirip üzerine taze eklemek. Ama şimdi o biraz daha tadını farklı yaptığı için ben alışık olduğumuz tadlarıyla yapıyorum.
1: Ben de
0: doğrusunu
1: suyla pişirme olayını.
0: Evet, yani soğan da evet yani o lezzeti yakalamak
1: istiyorsun.
0: İçin bu biraz da gerekiyor.
1: Gerekli.
0: Biraz sarımsaklar ekliyorum içine lezzeti patlatmak için.
1: Kesinlikle sarımsak da bir yemekte en güzel lezzeti
0: aynen.
1: veren. Zaten
0: çok
1: kokusu
0: faydalı.
1: Çıktığı anda. Ben sadece çiğ tüketiyorum ama tükettikten sonra bayağı mideyle ilgili problem yaşıyorum. Ya zaten vardır sarımsak ve soğanın öyle çiğ tüketildiğinde
0: evet,
1: o özellikleri gastriti olanlara. Biraz dokunuyor efendim. Ama böyle sotelediğimizde problem yok.
0: Evet, yoğurdunuzu da sade yoğurtla yersiniz
1: evet,
0: üzerine. Sarımsak
1: evet.
0: koymazsınız.
1: Sarımsak
0: içine.
1: Koymadan yesem çok daha iyi olur.
0: Şöyle
1: soğanlarımız kavruluyor bir taraftan. Evet. Şimdi kıymamızı mı ilave edeceğiz?
0: Daha onlar ölmediği için biraz bekliyorum ateşimizden
1: dolayı. En yüksekte aslında.
0: Tamam.
1: İstersen yerde değiştirebiliriz.
0: Evet, sanki öyle yapsak daha iyi. Çünkü karnabahar yumuşak olduğu için çok
1: evet,
0: çabuk o zaten haşlanacak.
1: Evet, çok çabuk olacak. Ben bunu biraz daha açayım,
0: evet,
1: böyle alayım.
0: Evet,
1: efendim, Aslıhan soğanları kavururken ben de size ufak bir hatırlatma yapayım. Aslan da benle böyle sosyal medyadan iletişim kurup mutfağımıza geldi, sağ olsun. Siz de benimle beraber yemek yapmak isterseniz eğer kanalımızın web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz ve gelirsiniz. Bu güzel mutfakta beraberce yemek yaparız. Bu hatırlatmayı da yapalım sizlere. Evet, soğanımız kavruldu. Şimdi bak birden hızlandı bir
0: evet,
1: ocağa
0: ateş
1: alınca.
0: Büyüyünce, evet.
1: Ben istersen malzemeleri yavaş yavaş senin yanına taşıyayım.
0: Olur.
1: Değil mi? Domates püremiz.
0: Evet, onları evet. Sonradan ilave edeceğim.
1: Domates salçamız. Ve biber salçamız. Bolca baharatımız var.
0: Onları en son sunumda.
1: Evet, sunumda. Sumağımız da mı var?
0: Evet, üzerine.
1: Sumak.
0: Çok yakışıyor.
1: Evet.
0: Bu arada sumak da çok faydalı antioksidan bir baharattır. Orak değeri en yüksek baharatlardan birisidir.
1: Sumak.
0: Yani antioksidan olarak evet.
1: Yani sumak...
0: Tüketebileceğimiz yerlerde bol bol tüketmekte fayda var.
1: Salatalara çok yakışıyor mesela.
0: Kesinlikle.
1: Bence. Soğanı şöyle bir sumakla öldürmek. Öyle mi?
0: Evet, yani böyle nane ve pul biberin girdiği her şeye sumak da çok
1: yakıştırıyorsun.
0: Yakışıyor.
1: Bu arada daha önce de anlatmıştım ama yine bahsedeyim seyircilerimize. Ben Mardin'e gittiğimde işte 3-5 ay önce oraların sumağı güzeldir ya, Urfa Mardin.
0: Evet,
1: güneyde
0: aynen.
1: Sumak güzeldir hakikaten. Çok güzel çilekli, yaz mevsimiydi. Çilekli bir sumaklı salata yedim. Yani
0: evet,
1: çilekli
0: gayet.
1: Sumağı hiç hayal edemezken ne kadar güzel olduğunu anladım. Yani sumak işin içine girdiği zaman...
0: ekşisini de yapıyorlar. Nar ekşisi gibi sosunu yapıyorlar bildiğim kadarıyla.
1: Ha, ona denk gelmedim ama mesela sumak...

0: Seyahat edecekseniz Urfa'ya, Mardin'e, Hatay'a sumak almadan gelmeyin. Hatta bana da getirin. Rica edeceğim.
1: Harika.
0: Evet, kıymamızı ilave ettik şimdi. Evet. Bir şey ihtiyacın olursa söyle lütfen Aslancığım.
1: Tamam, biraz ateşimi kısabilirim.
0: Tabii ki, kısıyorum. Soğanlarımız yanmasın.
1: Evet.
0: Evet. Karnabaharlarımız bir tarafta kaynıyor, bir tarafta onu süzeceğiz birazdan haşlandıktan
1: evet,
0: sonra.
1: Birazdan
0: zaten 5 dakika

0: Harika efendim. Olur, evet.
1: Neden olmasın?
2: Sarımsak ezicilik bu mutfaktaki en büyük görevim. Gerçekten. Ama sarımsak ezicimsiz de yapmam bu işi.
0: Evet, çok pratik
2: oluyor. Çok pratik

0: pişiyor herhalde.
1: Kurabiyeler tamam. Pişiyor. Ona da bakacağım birazdan. Biraz da tuz koyuyorum
0: kokusu
1: sarımsaklı
0: geliyor.
1: Yoğurda
0: evet, evet, azıcık. Aynen. Aslında eski usul sarımsağı tuzla ezerdik ya
1: evet, havanda.
0: Ona o zaman daha güzel oluyordu. Ona ben hala daha çok inanıyorum. Evet, lezzetinin sanki tuzla beraber birleştiğini.
1: %100 öyle. Çünkü geçtiğini. Suyuna karışıyor sarımsağın. Aynen. Çok da güzel oluyor tuz daha doğrusu.
0: Ben evde vaktim varsa hala o yöntemi kullanıyorum. Yapıyorsun.
1: Yok ben ne yalan söyleyeyim. Sarımsak ezici hayatıma girdikten sonra. Ya çalışıyoruz ya artık ne kadar evet, pratik aynen. olursak o kadar kârdır gözüyle bakıyoruz. Efendim ben bir fırına bakayım diyorum.
0: Kokular tamam geliyor mı? Evet.
1: Kokular geliyor. Bir ne durumda fırın? Gidiyorum. Evet.
0: Ben buna biraz tuz ve karabiber ilave ediyorum kıymamıza.
1: Bence. Kurabiye olmuş. Ben alıyorum kurabiyeyi.
0: Evet o çok çabuk pişiyor demiştim. Evet. Akmıyor.
1: Alıyorum. Eldivenlerimi giyeyim de yanmayayım. Bence.
0: Çok koyuyorum gibi gözükmesin evet.
1: Evet. Oh. Kurabiyemiz oldu. Kurabiye diyorum özür dilerim poğaçamız oldu.
0: Aa öyle mi? Harika.
1: Evet kurabiye ne durumda? Aslında o biraz daha
0: biraz
1: istersen
0: daha
1: bak.
0: 5 bakıyoruz efendim. Gibi. Evet bir üst alalım isterseniz onu.
1: Bir
0: üst alalım daha çabuk
1: tamam.
0: Pişsin.
1: Bir üst rafa aldı. Kurabiyemizin bir 5 dakikası daha var gibi efendim. Evet. Kıymamız da.
0: Olmak üzere o da. Olmak çok az pembelikleri kaldı. Ha. Eti de çiğ bırakmamak çok önemli.
1: Bırakmayalım tabii. Aynen. Ben de mesela derler ya biftekte vesaire böyle orta aynen. pişmiş.
0: Ay. Ben de yiyemem.
1: Mümkün değil. Evet. Bayağı iyi pişmiş olsun mümkünse.
0: Ben de yiyemem.
1: Şimdi birazdan karnabaharı süzeceğiz. O yüzden.
0: Artık onu alabiliriz ve süzebiliriz.
1: Ben
0: de
1: süzeyim
0: tamamdır.
1: Hatta evet. istersen.
0: Süzerseniz süper olur. Hı-hı. Şöyle dediğim gibi efendim. Çıtır sevenler bunu böyle kavurabilirler. Veya çok az haşlayıp sonra tekrar zeytinyağıyla da kavurabilirler.
1: Çok az haşlayıp ama bir şey söyleyeyim mi? Kavrulunca ya da şöyle bir şey yapabilirler. Fırında yağlı kağıdın üzerine zeytinyağı ve birkaç baharatla fırına da gönderebilirler. Evet. Ben öyle yapıyorum mesela.
0: O
1: üzerine işte sarımsaklı
0: olur.
1: Yoğurt. Karnabaharı sıkça evimizde kullanıyoruz biz de. Şimdi diyorum ki süz,

0: Salça ve soslarımı da koyuyorum.
1: Boşaltayım mı? Oh, buhar oldu her yer. Boşaltayım mı sunum kabımıza?
2: Olur, boşaltalım. Ama yapısı çok olabilir onun. İsterseniz içinden biraz alalım.
1: Kevgiri alayım ben. Evet. Teşekkür ediyorum. Hala sığ

0: Öyle evde yapılmış işte salçalı karnabahar yemeği gibi değil. Bayağı bir restoran sunumu
1: oluyor. Evet. Yeterli mi Aslancığım?
0: Yeterli, evet.
1: Evet efendim. Şöyle koyduk sunum tabağımıza. Bunları da böyle kenara alalım. Evet, kıymamız da kavruldu. Evet, domates püresini de ilave ettim.
0: Hepsini domates püresinin salçasını ilave ettim. Biraz kısacağım altını. Hı-hı. Biraz da sıcak su koyacağım çünkü azıcık su
1: hemen getiriyorum istiyorum. Ben tamam. Sana. Birazcık da sıcak su koyuyoruz efendim. Azıcık ama.
0: Evet, birazcık çünkü çok evet, katı değil. Yok, biraz daha alabiliriz. Hı-hı. Tamam, yeterli.
1: Yeterli. Birazcık sulu olmasını istiyorsun çünkü gerçekten sos gibi olmasını istiyorsun.
0: Aynen, sos gibi olmasını tamam. İstiyorum. Böyle lazanya sosu gibi.
1: Acaba tereyağını eritelim mi?
0: Evet, o da hazır
1: çünkü
0: olsun.
1: Çünkü en üstünde kırmızı biberle tereyağını yakacaktık. Hemen evet. Tereyağımızı da koyuyorum. Şuradan bir tamam. Tahta kaşık yardımıyla.
0: Sosumuz da hazır. Şöyle kapatıyoruz herhalde.
1: Evet, yukarıya kapandı doğru. Hı-hı. Kapandı, kapandı.
0: Tamam. Sosumuz da hazır.
1: Evet. Şimdi... Aslında sosumuz hazırsa ben o ocağı açayım ki.
0: Ben şöyle geçeyim.
1: Evet, evet, evet.
0: Buyurun.
1: Sen istersen.
0: Ben de bunu sunumun üzerine koyayım bir yandan.
1: Hazırlayabilirsin, da. Evet gayet güzel olur. Hazırlarken bir diyorum ki ben acaba ufaklığı alalım mı? Tamam. Çünkü biraz anne ondan esinlenip bu buğday evet. Alerjisinden kaynaklı böyle beslenme biraz daha gündeminize gelmiş.
0: Evet, aynen.
1: O yüzden ben diyorum Kerem'i bir mutfağa davet edelim. Çok da güler yüzü, çok da şeker maşallah. Gel fıstık. Nasılsın?
2: İyiyim, siz?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biraz tanıt bakalım bize kendini.
2: Benim adım Kerem.
1: Evet.
2: Üçüncü sınıfım.
1: Bak bak şu kameraya, bak bak. Hah, ışık yanıyor ya tepesinde. Anlat bir daha.
2: Benim adım Kerem, üçüncü sınıfım.
1: Evet.
2: Güzel dersler okuyorum.
1: Okuyorsun. Dersler iyi mi?
2: Evet, iyi.
1: En çok hangi dersini seviyorsun?
2: En çok matematik.
1: Ha. Bir şey söyleyeyim ama ses tonunda bile yani bir sayısalcı izlenimi aldım ben. En çok matematiği mi seviyorsun? Evet. Türkçe ile aramız nasıl?
2: O da iyi.
1: O da iyi. Adam seni yerim maşallah.
0: Bir peki, de kardeşi var Kerem'in. Kız kardeşi var 4
1: yaşında. Kaç yaşında? 4 yaşında. Adı ne kız kardeşine?
2: Beren.
1: Nasıl, iyi mi kardeşle aramız?
2: Evet, iyi.
1: Böyle onu seviyor musun?
2: Evet.
1: Bakıyor musun ona?
2: Evet.
1: Annene yardımcı oluyor musun?
2: Evet.
1: Beren'e bakarken. Peki öğretmenin, sınıf öğretmeninin adı ne?
2: Nilay öğretmen.
1: Nilay öğretmen. Nilay öğretmene bak şu kameraya bakıp selam göndermek ve tüm sınıf arkadaşlarına selam göndermek ister misin?
2: Evet.
1: Hadi söyle bakalım.
2: Herkese selam gönderiyorum.
1: Öpücükler yolla. El evet. Salla istersen. Evet. Kaç, bir dakika. Kaçıncı sınıf olmuş o? Üçüncü sınıf. Yani ona ne diyorlar? Bir, iki. Kaç A, B, C var mıydı?
2: D.
1: Bak A, B, C dedim de. Yani 3D sınıfı mı oluyor? 3D sınıfına biz de selam gönderelim o zaman değil mi?
2: Evet.
1: Öğretmenimize. Başka söylemek istediğin bir şeyler var mı?
2: Yok, teşekkürler.
1: Ya bence konuşasın kal ya. Ben çok mutlu oldum seninle. Sen, evet. Sen program sonuna kadar kal. Peki annenin bu lezzetini seviyor musun?
2: Çok.
1: Ya en çok annenin hangi yemeğini seviyorsun?
2: Kapuska.
1: Aa, kapuska. Çocuklar kapuska sevmez.
0: Evet ama onu da bu usulde yapıyorum işte. Mantı gibi, lahana üzerine.
1: Az önce anlattın.
0: Evet evet. Hmm. Onun adına kapuska diyorum ama aslında o da bir çeşit böyle mantı gibi oluyor.
1: Gibi yapıyorsun.
0: Ve gerçekten Kerem'in favorisi.
1: O
0: İkisi
1: zaman...
0: de çocuklarımın sebzeyi çok seviyorlar.
1: Çok şanslısın.
0: Allah'a şükür.
1: Gerçekten evet, çok şanslısın.
0: Sevdirdim aynen. Pilavla makarna araları çok yoktur.
1: Hamurla da çok araları yok. Ne güzel.
0: Şeylerle araları var böyle. Atıştırmalıkları severler kurabiye, kek ama işte onları da
1: onlar da şekersiz zaten.
0: Masum yapmaya çalışıyorum. Evet. Önce yoğurdu koyacağız şimdi üzerine.
1: O zaman ya Kerem'ciğim sen istersen bir fırına bak. Kurabiyelerimizi yakmayalım. Biz de Kerem'le gel yoğurdu koyalım.
0: Tamam.
1: Koyalım mı? İstersen evet. Sen koy ya Kerem. Şöyle üzerine ay, gezdir. Üzere. Gel beraberce halledelim. Ne dersin? Böyle mi yapalım annesi? Dur ben bir kaşık getireyim Kerem'ciğime.
0: Evet.
1: Yanlış çatal şöyle. Varmış içinde. Al Kerem'ciğim. O da onun dokunuşu olsun.
0: Tamam.
1: Yapsın.
0: Yapabilir mi?
1: Koy Kerem'ciğim.
0: Heh. Şöyle etrafına.
1: Etrafına.
0: Harika.
1: Aferin sana. Evet. Biraz daha koyalım mı annesi?
0: Biraz daha koyalım.
1: Biraz daha koyalım Kerem'ciğim. Sen seviyor musun sarımsaklı yoğurt?
2: Çok.
1: Çok. Yerim
0: yoğurt
1: seni.
0: Yoğurt Ele'de yapıldıysa maşallah. Harika bir probiyotik kaynağı. O yüzden de...
1: Evde mi yapıyorsun
0: evde
1: yoğurdu? Bizde de öyle.
0: Kasede,
1: ben artık dışarıdan yoğurt yemiyorum
0: biz
1: biliyor musun?
0: Evet.
1: Yani o kadar alıştım ki onun
0: evet,
1: fresh tadına.
0: O zaman gerçekten probiyotik özelliği çok güçlenmiş oluyor.
1: Çok güçlü oluyor.
0: Bağırsak floramız için.

0: çok kemiklerimiz faydalı. Kemiklerimiz için. Bağışıklık sistemimiz için çok faydalı. Kefiri, yoğurdu mümkün olduğunca evde
1: tüketelim.
0: Yapalım.
1: Yeterli. Sor bakalım anne yeter mi?
0: Yeterli evet şimdi
1: tamam. Üzerine. Annesi de son dokunuşu yapsın o zaman efendim. Siz onu yaparken fırında kurabiyelerimiz pişti zannediyorum değil mi?
0: Evet kokusu geliyor çıkarabiliriz evet. Sanki pişti gibi.
1: Ben onu da çıkartayım. Kurabiyelerimiz de hazır. Peki bu kurabiyeyi seviyor musun Kerem?
2: Çok.
1: Çok. Peki bu poğaçayı seviyor musun?
2: Çok.
1: Çok. Annenin bence yaptığı her lezzeti seviyorsun sen.
2: Evet.
1: Değil mi? Hiç sevmediğin bir şey yok. Ne güzel. Çocuklarımız yemek seçmezse... Anneler aynen. Çok mutlu.
0: Çok mutlu.
1: Değil
0: evet.
1: Mi? Evet
0: onu
1: efendim.
0: Alıştırmak lazım işte.
1: Evet alıştırmak lazım.
0: Her zaman kolay değil. Kerem de ilk bebekken yani küçüklüğünde ıspanağı çok sevmezdi. Ama ben de onu ıspanak yemeği olarak yesin diye zorlamadım.
1: Zorlamadım.
0: Alt farklı lezzetler yarattım. İşte kişinin içerisinde sundum, börek yaptım. Sağlıklı şeylerle, lezzetlerle. O şekilde yavaş yavaş ıspanağın tadına alıştırdım.
1: Alıştı. Şimdi de daha kolay
0: şimdi
1: yiyebiliyor.
0: Şimdi her versiyonunu yiyor evet.
1: O zaman zorlamamak efendim. Lazım. Bak şimdi Kerem'cim senden bir şey rica edeceğim. Şu kameraya de ki bak şu abiye. Biz bir sunum hazırlayalım. Birazdan burada olacağız der misin seyircilerimize? Hadi.
2: Biz bir sunum hazırlayalım. Birazdan burada olacağız.
1: Birazdan efendim. Aferin sana.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
5: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
13: Ne kadar emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
13: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
13: Nasıl yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız mı buraya da?
13: Eyvah yakalandım.
17: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
18: Uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
19: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
23: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazaları.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet, göz alıcı Bravo ailesi.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nagarı.

0: karşısında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugget. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Buraların redlisiyim.
6: Nerelerim be?
5: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Efendim bugün sevgili Aslan'la birlikte çok lezzetli, keyifli tarifler yaptık sizlere. Ne yaptık? İlk önce glutensiz poğaçamız vardı, şekersiz, unsuz güzel bir kurabiyemiz vardı ve son olarak da sevgili Kerem'in de çok sevdiği karnabahar mantısı yaptık. Nasıl, eğlendin mi Kerem?
8: Evet, çok.
7: Çok mu? Senin yerin. Sen nasıl hissettin Aslan'cığım kendini? İlk tecrüben
8: harika.
7: Miydi ekranda?
8: Daha önce çıktım ya işim gereği ama yemek yapmamıştım. Benim için de enteresan bir deneyimdi, evet.
7: Yine bekleriz. Yine
8: İnşallah.
7: Sağlıklı tariflerde
8: İnşallah.
7: Mutfakta olmanı
8: tabii,
7: isteriz.
8: Tabii.
7: Ama Kerem'siz olmaz. Artık tüm yayınları Kerem'le birlikte istiyoruz.
8: Tamam.
7: Hatta belki bir gün kurabiyeyi Kerem yapar ha?
8: Yapabilir.
7: Yapabilir misin? Olur, anlaştık mı? Yerim seni. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.
8: Bay bay.
9: Bay bay.
8: Bay bay.

Ben genelde evleri dekore ederken gri tonlar kullanıyorum. Hem boyalarda hem de dekorasyonda, mobilyalarda. Evet, şu an evimin salonundayız. Her köşesini kendim tasarladım. Halihazırda burada hem diziler ve reklamlar çekiliyor. Aynı zamanda da ben yaşamaya devam ediyorum.

Evimin en güzel köşesindeyiz. Aslında ben en çok burada vakit geçiriyorum. Çünkü burada konfor ön planda. Üst katta da yine renkli bir oda. Genç kız odası.

Merhaba, Aysel Demirtaş ben. Yaklaşık 20 yıldır kurucusu olduğum işi yapıyorum, mekan menajerliği. Bugün de sizleri Metrekare ekibiyle birlikte Zekeriya Köy'deki villamda ağırlayacağım. Şu an evimin bahçesindeyiz. Evimin bitkilerinden havuzun taşına ve zemin taşlarına kadar ben kendim tasarladım. Ben genelde evleri dekore ederken gri tonlar kullanıyorum. Hem boyalarda hem de dekorasyonda, mobilyalarda. Dolayısıyla zeminde, havuzumun zemininde de bazalt taşı kullandım. Ki bazalt taşının hem doğallığını hem de rengini çok seviyorum. Havuzumun başında da bunu kullandım. Havuz taşı olarak da hem küçük taşlar kullandım. Çok güzel ve geniş gösteriyor havuzu. Hem de gece ışıklar yandığında falan çok fresh bir aydınlık sunuyor.

ben bahçe dekore ederken, tasarlarken çiçekli bitkileri çok kullanmıyorum. Hem yaz hem de kışın bahçeyi yeşil gösterebilecek, hem yaz hem kışın ayakta kalabilen bitkiler kullanıyorum. İşte palmiyeler kullandım burada. No name heykeller kullandım. Ben biraz ev dekorasyonunu maskülen ve sıcak dokunuşlarla meçliyorum ve eve çok güzel bir sıcaklık, aynı zamanda da zenginlik katıyor.

ağacın altında misafirlerimi ağırladığım gri tonlarda bir yemek masamız var. Hemen arkamda sabah kahvelerimizi içtiğimiz bir oturma grubu var. Ben evimi tasarlarken biraz da konfora da dikkat ediyorum. Evimin her köşesini hem keyifle kullanmak istiyorum hem de tasarladığım evin keyfini çıkarıyorum. Dekorasyonda içeride de göreceksiniz. Ahşapla mermeri, maskülenle sıcak detayları birleştirdim. Dolayısıyla hem eve bir zenginlik katıyor bu, hem de evin gerçekten bir aile havası veriyor ve sıcak bir hava veriyor eve. Gelen arkadaşlarımız, dostlarımız da zaten bunu söylüyorlar. Ne kadar sıcak bir evim var diyorlar. Misafirlerimi de çok böyle sıcak bir ortamda ağırlamış oluyorum.

Evet, şu an evimin salonundayız. Bahçede de söylediğim gibi evimin her köşesini kendim tasarladım. Mekan menajeriyim demiştim. Aslında işimle alakalı ben ev tasarlamaya başladım. Mimar değilim. Mimarların eline su dökemem. Onlara da saygı duyuyorum. Ama ben işimle alakalı deneyimlerimi toparlayarak kendi zevkimi de işin içine harmanlayarak evler tasarlamaya başladım. Mekan menajeri nedir? Önce ondan biraz bahsetmek istiyorum. Mekan menajeri televizyonda izlediğimiz diziler, o ünlü diziler, reklamlar, onların çekildiği mekanlar aslında insanların yaşadığı kendi evleri. Ben insanların yaşam alanlarını projelerle buluşturuyorum, buna aracılık ediyorum. Bu süreçte ben de neden ben kendi evimi yapmayayım ya da film şirketlerine neden daha güzel evler sunmayayım diyerek bir ev tasarladım. Ama evi tasarladıktan sonra da evi çok beğendim ve kendim yaşamaya başladım. Halihazırda burada hem diziler ve reklamlar çekiliyor, aynı zamanda da ben yaşamaya devam ediyorum. Aslında dizilerde ve reklamlarda da gri tonları ve işte maskülen şeyler, tarzlar çok tercih ediliyor. Aynı zamanda reklamlarda da sıcak mutfaklar, sıcak evler, aile evleri çok rağbet görüyordu. Ben de bunların hepsini toparladım ve bütün deneyimlerimi bir araya getirdim. Bu evi tasarladım. Gri rengi ben dediğim gibi tasarımda çok seviyorum, ev dekorasyonunda. Hatta evimin dışının boyasında da, halısında da, duvar renginde de hepsinde gri kullandım. Ama bu griyi tabii biraz sakinleştirmek ve biraz sıcaklaştırmak gerekiyor. Sıcak bir hava katmak gerekiyor. Orada da arkada gördüğünüz işte mobilyalarımda ahşap kullandım. Krem rengi bir L koltuk kullandım salonumda. Beyaz bir sehpa kullandım. Ben bu arada tam bir mermer hayranıyım. Gerçekten doğal taş hayranıyım ben. Bunu da ev tasarlamaya başladığımda mermerin işte topraktan kendi renkleriyle çıkıp işlendiğini, hatta fabrikalarına gittiğimde mermere aşık oldum açıkçası. O yüzden ben tasarımlarımda mermeri kullanıyorum, çünkü ben belki siz burada bir sehpa görüyorsunuz ama onun topraktan çıktığı anı, işlendiği anı bildiğim için heyecan duyuyorum. Yani her mermerin rengi, her mermer bana böyle farklı anlamlar katıyor. Hem evime hem dekorasyonuma. Dekorasyonlarımda konfora da çok dikkat ediyorum. Yani yaşam alanı olduğu için gerçekten ev böyle dekor durmamalı bence. Hem sizin yaşantınızı yansıtmalı, hem de yaşamanızı kolaylaştırmalı. Da mesela burada salonumda televizyon göremezsiniz. Çünkü burası benim gerçekten ailemle vakit geçirdiğim, gerek işte çayımı kahvemi içtiğim, yemeğimi yediğim, şöminenin başında da akşamları birlikte sohbet ettiğimiz bir alan. İnanın ben her alanı ailemle vakit geçirmek üzere tasarladım.

Hiçbir tablo buraya hadi alalım da asalım diye gelmedi. Aksesuarlar da aynı şekilde. Ben birçok yerlere gittiğimde bir aksesuar gördüğümde önce kafamda yerini belirliyorum. Kafamda bir yer belirmemişse o aksesuarı veya herhangi neyse onu almıyorum. Mutlaka onun yeri bende aksesuarı görür görmez beliriyor. O da benim evime çok yakıştığını düşünüyorum ve gerçekten de yakışıyor, göze batmıyor.

Evet, biraz da evin aydınlatmalarından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi aydınlatmalarımız çok sade ama hepsi başlı başına bir tasarım. Hem çok fazla diğer dekorasyonun önüne geçmemeleri için sade seçtim. Hem de kendi başına gördüğünüz gibi hepsi bir tasarım. Ben aydınlatmalarda çok ışığı sevmediğim için özellikle akşamları evde çok güzel bir ambiyans yaratıyor. Amber rengini tercih ediyorum. Kitap okumayı çok seviyorum tabii. Okuduğumuz bütün kitaplar bize bir dünya katıyor. Benim hem yatak odamda hem de salonumda ve tasarladığım bütün evlerde hemen hemen bir kütüphane mutlaka var. Salonum mutfağımla bağlantılı, açık mutfak kullanıyoruz biz, Amerikan mutfak dediğimiz. Biraz sonra orayı da anlatacağım size. Hemen şuradan merdivenlerden iki basamak çıktığımızda üst kata çıkıyoruz. Üst katta üç tane odamız var. Biri giyinme odası, biri misafir odamız ve biri de ebeveyn odası. Ve bitkilerime gelmek istiyorum. Ben evlerde yapay bitki kullanılmasını hiç sevmiyorum. Kendi evimde de hemen hemen her köşesinde yeşil bitkiye, çiçeğe rastlayacaksınız. Daha önce bahçede bahsettim mi bilmiyorum ama ben çiçekli bitkileri dekorasyonumda kullanmıyorum. Çok küçük belki cam önlerinde olabilir ama ben genelde yeşil bitkileri seviyorum ve büyük yapraklı bitkileri seviyorum. Eve de çok yakıştığını düşünüyorum ve çok tasarım ve zengin durduğunu düşünüyorum. Kış bahçemizi biz genelde kışları kullanıyoruz. Yazın dışarıda vakit geçiriyoruz. Buradan

Dışarıya açılan, havuz başına açılan bir kapımız var. Burada çok az mobilya kullandım çünkü sadece televizyon izlemek için burada vakit geçiriyoruz. Aksesuar da kullanmadım. Çok sade bir dekorasyon yapmak istedim burada. Sobayla bir tane uzun bir koltuk kullandım. Ailemizle burada televizyonumuzu izliyoruz, güzel vakit geçiriyoruz.

Ben çok yoğun bir iş kadını olduğum kadar güzel de bir aşçıyım. Çünkü ben Bolulu'yum. Biz doğuştan aşçı oluyoruz zaten. O zaman nereye gidiyoruz? Mutfağıma.

Evet, söylediğim gibi ben mutfağımı çok seviyorum. Mutfağımı da kendi konforuma göre tasarladım aslında. Yemek yapmayı çok seviyorum. Yemek yaparken de her şeyin elimin altında olması çok güzel. O yüzden adamın üstünde işte yemek makinam, işte bıçağım, çatalım, her şey elimin altında. Öncelikle böyle. Sonra bir aile mutfağı olduğu için kendi ruhumu da katarak açık renklerde bir mutfak yaptım. Sıcak bir mutfak tasarladığımı düşünüyorum. Ben güzel olan şeyleri sergilemeyi çok seviyorum. O yüzden mutfağımın bazı köşelerinde cam dolaplar kullandım. Çünkü benim aldığım, aslında ben şeyi de çok seviyorum. Böyle koleksiyon yapmayı da çok seviyorum. İşte kupa koleksiyonumu sergilemek istedim. O yüzden cam bir dolap kullandım. Yine tabağımı, bardağımı, işte tencerelerim, hep böyle tasarım almayı, böyle renkli şeyleri sevdiğim için hem alıp da onları dolaplarda gizlemektense hem gözümüze hitap etsin hem de konforumuza hitap etsin diye ben cam dolaplar kullanıyorum ve onların dışarıdan görünmesi dekorasyonuma gerçekten çok güzel bir renk katıyor. Gördüğünüz gibi siyah ve cam aydınlatma kullandım. Aslında biraz böyle bir maskülen bir tarzı var aydınlatmalarımın. Sıcaklığı çok iyi tamamladığını düşünüyorum. Çok güzel bir tarz ve tasarım kattığını düşünüyorum dekorasyonuma, aydınlatmalarımın. Biz hep çocukluğumuzda annelerimiz işte kepçeleri, tavaları duvarlara asarlardı. Ben emayeyi ve işte döküm tava, tencereyi çok seviyorum. Onları da, o duvar belki boş kalsaydı daha sade olacaktı ama ben onları oraya asmayı uygun gördüm. Ve bu oraya çok güzel bir renk kattı. Çok da sıcak bir hava kattı. Fark ettiğiniz üzere yeşil bir kapıyla başlıyoruz eve girerken. Bu ev aslında ne kadar gri, ana renkler gri kullanmış olsam da ev renkli bir ev. Ama evin metrekaresi büyük olduğu için ve boya doğru yerlerde geçiş yapıldığı için hiç göze batmıyor. Ben evimin kapısını yeşil kullanmayı istedim. Ben birçok tasarımımda aslında kapılarda yeşili kullanıyorum ve yeşili aslında ben birçok banyo fayanslarında falan da kullanıyorum. Yeşili çok seviyorum ben. Yeşili de çok seviyorum. Onu fark ettim şu an size anlatırken. İçeriye girdiğimizde holde açık gri kullandım. Sonrasında da yosun yeşili, açık yosun yeşiliyle birlikte evi sıcak bir havaya büründürdüm. Sonrasında aslında o yeşil mutfağa bağlıyor bize. Evin en sıcak köşesine bağlıyor. Ev tasarımında aslında en önemli şeyin perde de olduğunu fark ettim. Ben bu evde duvar renginde stor perdeler kullandım ki hem perdeler gözü yormuyor hem de dekorasyonun önüne geçmiyor. Çünkü eğer orada farklı bir renk kullansaydım veya kumaş perde kullansaydım evi hem çok basit gösterecekti hem de gözümüzü yoracaktı, çok kalabalık duracaktı. Kış bahçemde de jaluzi perde kullanmayı tercih ettim. Çünkü kış bahçem çok ışık alıyor. Hem ışığı kesmek adına jaluzi kullandım hem de ışıktan faydalanmak adına. Bazen işte jaluziyi açıyorsunuz, ışık geliyor vesaire. Hem de kış bahçeme çok güzel bir sıcaklık katıyor. Jaluzi perdeleri de kullanmayı ve doğru yerde kullanmayı ben çok seviyorum. Havuza açılan kısımda da jaluzi perdeler kullanmayı tercih ettim. Hem dediğim gibi mutfağımın, dolaplarımın rengini tamamladı hem de mutfağıma bir sıcaklık kattı. Evim 4 katlı. Şimdi sizlere bahçeyi ve salonumu anlattım. Giriş katı burası. Bir üst katta giyinme odamı ve ebeveyn odasını anlatacağım. Ebeveyn odasında da gerçekten çok güzel bir tasarım bizi bekliyor. Hadi çıkalım birlikte.

güzel köşesindeyiz. Aslında ben en çok burada vakit geçiriyorum. Çünkü burada konfor ön planda. Benim burada günümü geçirebileceğim her şey mevcut. Ona göre tasarladım ama buraya geçmeden önce merdivenlerden çıkarken belki fark etmişsinizdir. Yerler ahşap merdiven, demir korkuluklar siyah ve onu da bir renk geçişiyle duvarları koyu gri antrasit yaptım. Antrasit üzerine de kendi hayvanlarımın bıdığın fotoğraflarını çekerek o koridoru tamamlamış oldum. Bunu size de tavsiye ederim. İsterseniz kendi çektiğiniz fotoğrafları öyle büyüterek elinizde güzel alanlar ve sıcak alanlar oluşturabilirsiniz. Ben oraya anı koridoru diye bir isim de taktım hatta. Şimdi buraya gelelim. Burada bir televizyon köşesi var. Televizyon köşesinde aslında hem alanımı hemen açabilecek, açılır kapatılabilir portatif berjerler kullandım. İstersen bunları hemen 2 dakikada kapatıp burayı açabiliyorum. Televizyon izleyeceğim zaman da bunları buraya koyuyorum. Ahşap bir TV sehpası kullandım. Burası yine gri tonlar hakim ama o buraya çok güzel bir sıcaklık katıyor. Yatak odasında da ben tül perde kullanmayı tercih ediyorum. Aslında daha böyle dantelli falan kullanmayı isterdim ama buranın konsepti buna çok uygun değil. Yine buranın tonlarına hakim açık gri bir tül perde kullandım. Altına da yine gri tonlarında bir stor perde kullandım. Hemen lavabomun başında bir beyaz jalüzi kullandım. Yine oraya bir sıcaklık katsın diye. Söylediğim gibi bu odada konfor ön planda. Görmüş olduğunuz o şu arkamdaki küçücük alana ben hem kütüphanemi hem de çalışma odamı yerleştirdim. Orası biraz sonra belki arkadaşlarım gösterir size. Yatağın konumunu gösterdiğinizde aslında ne kadar da güzel bir konum aldığını fark edeceksiniz. Direkt havuzu ve ormanı görüyor. Hem havuz ve orman manzarası eşliğinde çalışıyorum hem de havuza ve orman manzarasına uyanmış oluyorum. Yine burada da aydınlatmalar çok öyle ışık vermeyen ama tasarım. Bu aydınlatmanın adı hücre diye geçiyor. Ben bu aydınlatmayı ilk gördüğümde çok beğenmiştim ve dedim ki bu benim yatak odamda ve yatağımın üstünde olmalı dedim. Nitekim de orada. Yine yatak odamda bol miktarda tablo kullandım. Ben tablo ve heykeli çok seviyorum. Eve çok güzel, entelektüel bir hava kattığına, modern bir hava kattığına inanıyorum. Öyle zaten. Bunun dışında aslında çok önemli bir detay var burada, yatak odasında. Yine biraz sonra gezerken detaylarda göreceksiniz. Burası banyo ve yatak odasının açık olduğu, bağlantılı bir oda. Cam bir paravanla ben burayı kapattım. Diyorum ya, güzel şeyleri sergilemeyi çok seviyorum. Benim banyom çok güzel. Banyomu da ilk girdiğim andan itibaren, kapıdan girdiğim andan itibaren cam bir fanusun içerisinde görebiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü zaten çok güzel bir dekora sahip. Yine aynanın yanında tabloları göreceksiniz. Ben bu arada şeye de çok düşkünüm. Çok düzenli bir insanım. Şeyin üstündeki takılarımı, işte kremlerimi, bakım malzemelerimi de güzel kutuların içine koyuyorum ve çok düzenli ve güzel bir dekorasyon yaratmış oluyorum orada da. Onların da görünmesini isterim açıkçası.

buranın yatak odasının en star parçası kırmızı küvet. Genelde dekorasyonlarımda bir tane star parça kullanmayı seviyorum. Ortamın hemen havasını değiştiriyor. Ve onunla birlikte de küçük bir mini buzdolabı koydum buraya kırmızı. Birbirleriyle eşleşmiş oluyorlar. Gördüğünüz üzere burada dolap yok. Çünkü ben yatak odamda çok vakit geçirdiğim için giyme odası başlı başına bir organize bence. Ayakkabılarınızla, işte çamaşırlarınızla, giysilerinizle ben giyme odamı yatak odamdan ayrı tuttum. Orada da kapıdan girdiğiniz andan itibaren camlı dolaplar görüyorsunuz. Yine kıyafetlerimi şeffaf bir şekilde görebiliyorum nerede ne var diye. O yüzden cam kapılar kullandım. Hemen girişte sağ tarafta da ayakkabılarımı düzgün bir şekilde koyabildiğim bir raf yaptırdım. Giyim odama girdiğinizde ortada hemen koltuklar göreceksiniz. İşte ayakkabılarımı falan giyerken o koltuklar benim için büyük bir konfor. Hemen hemen giyinme odası adı altında her şeyi oraya toparlamış oldum.

0: Giyme odamdan çıktığımızda üst kata kızımın odasına çıkıyoruz. Orası benim kızımın odası. Sol tarafta da yine yöresel olarak benim genç kızlığıma ait dantellerim var. Babaannemin çeyizime hatıra olarak bıraktığı dantelleri sandıkta sarartmak yerine ben onları çerçeve haline getirdim ve orada sergiledim.
1: Emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk kalk kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abaküs.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerim mi?
12: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor.
13: Gezerken yol tarifi,
12: alışveriş fit çeki.
13: Buralarda bize hepsi sınırsız.
12: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsınız?
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
21: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
22: Basit bir kaza.
23: Peki arabanızı ateş açanlar?
22: Ateş eden falan yok. Pasta bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
23: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
22: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz değil mi?
23: Tabii.
24: Beni başımdan mı atıyorsun?
22: Yolun açık olsun.
24: Görürsün sen.
22: İşte Türkan. Bu da Tarık.
24: Merhaba.
25: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
24: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
22: Onu önceden tanıyor muydun?
24: Tuhaf bir soru.
23: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
22: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
23: Evet efendim.
24: Beni seviyorsun.
25: Sevmiyorum.
24: Seviyorsun.
25: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
24: Onu çok seviyorum.
22: Ben de seni çok seviyorum.
0: Evlerin Aşkı bugün 18'de TV4'te.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz.

mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Bibes'ten tarif hırsa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kıllı.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
8: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Üst katta da yine renkli bir oda, genç kız odası. Güzel böyle renkli başlıklı bir yatak kullandım. Buranın manzarasını çok seviyorum. Yine bir televizyon koltuğu ve televizyon köşesi yaptım burada da. Aynı zamanda burada bir de küçük mutfak var. Burada da kahve vesaire içmeleri için. Burada da onlara güzel bir alan oluşturdum.

Aysel Demirtaş ben, mekan menajeriyim. Metrekare'nin bu bölümünde sizleri Zekeriya Köy'deki villamda ağırladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz eğlenceli ve keyifli bir tarif hazırlayacağız. Bugün size kahvaltı pizzası hazırlayacağız.

çocuklarımız için çok eğlenceli, çok renkli, üzerinde yumurtası olan böyle patlatmalı çok güzel bir pizza hazırlayacağız. Hemen malzemelerimizi sayalım. Öncelikle bir hamur hazırlayacağız. Hamur için burada unumuz, mayamız, toz şekerimiz, tuzumuz bulunmakta. Üzerini de istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Ben kasap sucuk kullanacağım. Bakın kasap sucuk deyince yutkundum. Çok sevdiğim için sosis kullanacağım, salam kullanacağım. İşte birazcık böyle sivri biber kullanacağım. Birazcık böyle taze kekik kokulup böyle aroması olsun diye domateslerimizi koyacağız. Üzerine de kaşar rendeleyeceğiz. İnanılmaz güzel ve lezzetli tarif olacak. Püf noktası ne? Püf noktası üzerine yumurta kıracağız. Sözü hiç uzatmadan hemen hamurumuzu yapmaya başlayalım. Hamurumuzu yaparken öncelikle orta derinlikte bir kaba unumuzu aktarıyoruz. Çok büyük bir hamur yapmanıza gerek yok. Çünkü hani zaten hazırlamış olduğumuz ürün küçük, kahvaltılık, kahvaltınıza renk versin diye yaptığınız bir besin olacak. Unumuzu koyduk. Yaklaşık 3 su bardağı kadar, 4 su bardağı kadar un koydum. Belki arttırabiliriz. Kurumaya kullanıyorum tercih olarak. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Hemen mayamızı çay kaşığı yardımıyla şurada açalım birazcık. Ilık suyla mayamızı açıyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Bunu böyle kahvaltıda proteini bol olsun diye, pardon karbonhidratı bol olsun diye bir kahvaltı isterseniz mutlaka bu kahvaltı pizzasını yapıyor olmanız lazım. Çünkü böyle kalın, güzel bir hamur olacak. Hemen mayamızı döktük. Birazcık toz şeker atacağım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Ve hani annelerimizin bir deyimi vardır ya, bir çimdik. Bir çimdik tuz koyduk. Yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Önce tahta kaşıkla karıştıracağım ve en sonunda da elimin lezzeti değsin diye hemen elimle yoğurmaya başlayacağım. Hamur yoğurmak çok keyifli ve çok güzel bir şey. Şimdi bunun birazcık suya ihtiyacı var. Ilık ılık suyunu koyacağız. Burada amacımız kulak memesi kıvamı denilen bir kıvam var ya, hepimizin bildiği o kıvamı yakalamak. O yüzden göz kararınca vakit geçirerek keyifli keyifli bu işlemlere devam edebilirsiniz. Hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu açacağız. Daha doğrusu hamurumuzu yaptıktan sonra hamurumuzu önce bir dinlendireceğiz. O dinlendikten sonra yaklaşık 3-4 saat böyle dinlenecek, böyle birazcık kabaracak ve güzel bir mayalanacak hamur. Sonra hamuru açacağız ve üzerine diğer malzemeleri teker teker yerleştireceğiz. Şu an bence artık yoğurma kıvamına geldi. Hemen ben ellerimle yoğurmaya başlıyorum. Yumruk yaparak elinizi iyice, çok güç uygulayarak değil. Yani kendi ağırlığınız kadar. Tabii benim ağırlığım birazcık fazla. Hani siz kendinize oradan pay biçmeyin. Şöyle eze eze hamuru içe doğru katlayarak bunu yaparsanız içerisine de hava girecektir. Hava giren hamur daha böyle güzel bir şekilde kabarıyor olacaktır. Güzelce hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. Bunun dediğim gibi üst malzemelerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Sucuk sevmiyorsunuzdur, sosis sevmiyorsunuzdur. Hiçbirini koymayabilirsiniz. Ama ben böyle birazcık yiyecekleri öyle karıştırmayı seviyorum. Onu daha fazla öyle hoşuma gidiyor. Siz eğer farklı bir tarif denerseniz Instagram'dan bana lütfen yazın. Instagram adresim Türev Uludağ diye aratırsanız beni bulacaksınızdır. Böyle güler yüzlü bir adam olarak karıştıracağınızı sanmıyorum.

Evet. Hamurumuzu iyice mayaladık. Evet, bakın dediğim gibi böyle yumuşak kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi bu hamurumuzu oda sıcaklığında üzerine bir tülbent örterek böyle böyle ıslak bir tülbentle dinlendirmeye başlayacağız. Hamurumuzu dinlendirelim. Ben daha önce programımızın süresi birazcık kısıtlı olduğundan dolayı hani vakit kaybetmeyelim diye sizin için hamurumu dinlendirdim. Gördüğünüz gibi o hamur bu hale geldi. Nasıl güzel kabardı. Şimdi tezgahımı birazcık unlayacağım. Çünkü hamur açacağız burada. Şu malzemelerimi birazcık kaydırdım. Bir hamur aldım. Birazcık daha büyük alalım. Evet. İyice mayalayacağız. Önce elinizle iki tarafını çevirerek açın. Eğer eliniz bu konuda yeterli olmayacaksa merdane ya da oklava herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Güzelce açıyoruz. Bu arada ben fırınımı 200 dereceye getirdim bile. Fırınım yavaş yavaş ısınıyor. Çünkü sıcak fırına koyduğumuz zaman bu daha güzel bir hale alacak. Şöyle çevirerek, birazcık da unlayarak açma işlemine devam edebilirsiniz. İki taraflı bir şekilde çevirirseniz, dediğim gibi kalın bir ekmek hamurundan yapacağız bunu. İnce bir ekmek hamurundan yapmayacağız. O yüzden hani elinizde açmanızda herhangi bir sorun, sıkıntı bulunmuyor. İtalya'da genellikle pizzalar böyle elle açıldığından dolayı şekilleri böyle garip olur. Hani bir şeye benzemediğini düşünürsünüz. Ama o pizzalar çok lezzetli ve çok güzel olurlar. Hemen gördüğünüz gibi hamur incelmeye başladı. Şimdi hemen yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsime bu açmış olduğum pizza hamurunu spatuladan da yardım alalım. Spatula yardımıyla şöyle yerleştirelim. Birazdan malzemelerimizi koyacağız üzerine. Burada da birazcık açalım. Yağlı kağıt koyuyoruz ki bu fırın tepsimize yapışmasın. Hamurumuzu hazırladık ve şimdi doğrama işlemlerine başlayacağız. Öncelikle ben çocuklarımızın bayıldığı, hepimizin sevdiği sosislerimizi doğruyorum. Sosis yıllar boyu hepimizin çok sevdiği bir besin. Yani tüketmeseniz de olur aslında, işlenmiş et sonuçta ama artık tüketiyorsanız da yapacak bir şey yok. Onun yerine ev yapımı sucuk tüketebilirsiniz. Buna biz hem sucuk hem de sosis koyacağız. Sucuğunuzu evde de yapabilirsiniz ya da güvendiğiniz markalar varsa oradan da satın alabilirsiniz. Hemen sosisleri doğruyorum. Sosisleri doğradım. Bir kenara ayırdım. Sucuk. Hemen bununla kasap sucuk olduğu için daha küçük bir bıçak kullanacağım. Şuradan çünkü dağılacak. Kasap sucuklar birazcık daha aromatik olurlar. Birazcık daha lezzetli olur. Diğer sucuklara nazaran. Gördüğünüz gibi hemen de dağılır. Evet. Sucuklarımızı koyduk. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız. Biberleri isterseniz böyle büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Ya da bu şekilde halka halka da doğrayabilirsiniz. Ben çekirdeklerini almayacağım. O çekirdekleri böyle acılı benim hoşuma gidiyor. Ama isterseniz siz böyle arasını açıp çekirdeklerini alabilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel ve çok heyecanlı bir tarif olacak bu. Hemen diğer biberimi de doğrayayım. Ya da tek biber doğrayalım. Tek biber yeterli olacaktır. Salamlarımız zaten hazır. Domateslerimizi ortadan ikiye ayıracağız. Ve yavaş yavaş süsleme işlemlerine başlıyor olacağız. Biz burada kiraz domates kullandık. Ama siz böyle farklı büyük domates, pembe pembe domatesler varsa onları da dilim dilim doğrayıp, böyle büyük halkalar şeklinde doğrayıp koyabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen süsleme işlemlerimize başlayalım. Alt yatağına çocuklarımızın çok sevdiği ketçap ve mayonezden

birazcık koyacağız. Bir kaşık kadar yeterli olacaktır. Sadece bu lezzet versin diye yaptığımız bir şey. Dağıtacağız iyice. Her tarafına yeterli düzeyde dağılsın diye hemen ketçapımızı da aynı şekilde koyuyor olacağız. Eğer acı sos severseniz acı sos da koyabilirsiniz. Şimdi diğer süsleme işlemlerimize devam ediyor olacağız. Şimdi yavaş yavaş sosislerimi alt zeminine koydum. Dağınık bir şekilde koyacağız. Bu eminim evinizde hepinizin böyle yapıp afiyetle yiyebileceği bir şekilde girecek. Sucuklarımı yerleştiriyorum. Bol malzemeli. Biberlerimi koyacağım. Dediğim gibi biber eğer istemezseniz koymayabilirsiniz. Ama ben birazcık acı seviyorum. Salamlarımı şöyle ortadan ikiye bölüp hemen onları da güzel bir şekilde yerleştiriyor olacağım. Hızlı bir şekilde hemen domateslerimi de yerleştirdim. Bu kadar domates de yeterli olacaktır. Olmazsa olmaz dağ kekiklerimizi şöyle elimle birazcık parçalayıp attım. Birazcık da üstüne atacağım. Şimdi hemen kaşarımızı rendeleyelim. Kaşarı rendeledikten sonra üzerine yumurtasını kıracağız ve 200 derecedeki fırınımıza atacağız. Yaklaşık bir 7-8 dakika boyunca pişireceğiz ve afiyetle yiyeceğiz.

yumurtalarımızı kırdık, zeytinlerimizi yerleştirdik, üzerine kaşarımızı koyduk. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişireceğiz. Hemen fırınımıza koyalım. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca pişirdikten sonra pizzamız hazır olacak. Gördüğünüz gibi kahvaltı pizzamız hazır. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca 200 derecedeki fırınımızda kahvaltı pizzamızı pişirdik ve muazzam görünüyor. Yumurtalar pişti, sucuklar pişti. İnanılmaz güzel kokuyor, inanılmaz keyifli görünüyor. Böyle yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hemen hızlıca ne yaptığımı anlatayım size. Önce bir ekmek hamuru oluşturduk, pizza hamuru oluşturduk. Bu pizza hamurunun üzerine de malzemelerle renklendirdik. Sucuk koyduk, sosis koyduk, salam koyduk, biber koyduk, yumurta koyduk ve birazcık da kaşar koyduk. Domatesi tabii ki unutmamak lazım. Bu harika tarifi umarım evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni bir meslek öğrenmeye, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız? Ümraniye'de çok tatlı bir pasta atölyesine geldim. Özlem Hanım'ın pasta atölyesindeyiz efendim. Bugün ben pastacılığı öğreneceğim ama böyle sıfırdan pasta yapmayacağım. Son zamanlarda biliyorsunuz pastalar böyle bir süslendi, bir püslendi, bir böyle bir değişik çalışmalar yapılıyor. Esas zor olan pasta süsleme. Ben de bugün bu işe giriştim. Bakalım ne yapacağız? O halde kolay mı sandın? Başlıyor. Peki efendim, ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı bir pastacı Özlem Sur Yürekli Hanım efendiyle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederiz. Siz de atölyemize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. O kadar tatlı bir atölye ki daha girer girmez böyle ayda bu çok güzel bir bölüm olacak. Her yerde böyle pastalar, çok güzel kokular, bizim için havuçlu kek de yapmış. Biraz önce çayla biz onu bir güzel hallettik.
2: Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun. Bizim için sizi ağırlamak bir zevk.
0: Çok teşekkür ederim. Özlem Hanımcığım, şimdi aslında biz sıfırdan pasta yapmıyoruz. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı herkes şu keki artık yapabiliyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Esas olay süslemesi.
1: Süsleme. Sizi çok bugün zorlayacağız.
0: Pişirme kolay kısmı ya. Böyle sevimli bir yerde çalışabilir. Pembeleri de giydim, olmuş muyum böyle?
1: Çok tatlı olmuşsunuz. Kremalarımızla muhteşem duracak yani.
0: Pembe mi
1: çiçeklerimiz
0: olacak?
1: De pembe güllerimiz olacak.
0: Aa!
1: Pembe düşünüyorum, evet.
0: O zaman çok sevindim. Şimdi benim için böyle kek hazırlamış o zaman. Sabahtan kalkmış. Ellerine sağlık. Her
1: afiyetler
0: şeyi
1: olsun,
0: halletmiş.
1: Umarım. Çok güzel bir pasta çıkaracağız ortaya birlikte.
0: İnşallah. O zaman ilk olarak neyle başlayacağım ben?
1: Şimdi önce pastamızı keseceğiz, katlandıracağız, aralarına kremamızı sürüp kat kat pastayı yükselteceğiz. Biz ona katlandırma diyoruz. Etrafını sıvayacağız. Bakalım nasıl sıvayacaksınız? Size kolay mı gelecek, zor mu gelecek?
0: Kollarımı sıvayayım ben o zaman.
1: İsveç merengi bir butter cream'le sıvayacağız. Sizi biraz zorlayacağız. Daha sonra pastamızı dolaba koyacağız. O biraz sertleşirken biz başlayacağız kremadan çiçekler yapmaya. Şimdi önce kekimizi keserek başlıyoruz. Ben önce gösteriyorum Tuğba'cığım. Bu bir brownie kek. Oldukça yoğun. Normalde katlarımızın eşit olması, kesildiğinde güzel görünmesi için önemli. Kekimizi yaklaşık ölçüyoruz. 4 santim. Biz 2 santim kalınlıktan ölçeceğiz. Bir cetvelimiz var. Getiriyoruz. Buradan telimizin yüksekliğini ayarlıyoruz santimi santimine.
0: Aa, neyse.
1: Böylece pasta dilimlendiği zaman da eşit görünebilecek.
0: Eşitleyebiliyorlar.
1: Evet.
0: Göz kararı mı diye.
1: Maalesef değil. Ölçmek, ilgi göstermek gerekiyor. Elimle bastırıyorum. Kekim sert bir brownie keki olduğu için kekimi itiyorum.
0: Aa, ne güzel.
1: Bu şekilde. Şimdi sıra sende. Bakalım.
0: Bakalım Tuğba yapabilecek mi?
1: Şöyle de göstereyim.
0: Ay, çok güzel oldu. Kek tam böyle kıvamında tutmuş,
1: evet,
0: yani.
1: Yoğun.
0: Yoğun bir kek. Biz ellerimizi yıkadık. Bu işler eldivenli olmuyor.
1: Olmuyor. Mutfaklarda, profesyonel mutfaklarda biz hep eldivensiz çalışıyoruz. Yıkaması, temizlemesi çok daha kolay eldivene göre.
0: Şimdi şöyle elimizi, evet. Önce ben bir kat keseceğim.
1: Teli bastırıyoruz.
0: Solak olduğum için bu taraftan çalışıyoruz.
1: İt it it. Gayet güzel.
0: Şu an çok zor durumdayım.
1: Harika. Oh. Başardık.
0: Dedim ki bu ekibi de mahvedersem yedeği de yok.
1: Şimdi bakıyoruz.
0: Gayet. Aa, çok güzel oldu.
1: Güzel.
0: Çok güzel kokuyor
1: kesilmiş
0: ama.
1: Bir kat daha.
0: Tamam.
1: Buyurun.
0: Hadi bakalım, bismillah.
1: Evet, güzel, tel kopacak gibi görünüyor ama kopmayacak.
0: Evet evet. Çünkü ne biliyor musunuz, gittiğim her yerde elimde bir şey kalıyor.
1: Malzemeleri harcayıp.
0: Bir şey dağılıyor falan. Korktum. Tamam, ilk sınavı kekiniz başarıyla
1: hazır
0: geçtim,
1: evet,
0: o zaman.
1: Evet, buradan 10 puan veriyoruz.
0: Kendi kendime puan.
1: Ben de şu kısmı biraz düzelteyim, tekrar 2 santime indirelim kekimizi.
0: Evet.
1: Kremamızı aldık. Spatulamızı Tıpkı bir boyacı spatulası gibi sizinki de şurada.
0: Ha bu değil yani.
1: Onunla değil, onunla kullanmıyoruz. Onunla kremayı yumuşatmak için sadece kullanıyoruz.
0: Batırdım ben bunu ya.
1: Önemli değil. Birazdan renklendireceğiz kremayı, onu da kullanacağız.
0: Tamam. Şöyle bırakayım şimdilik.
1: Şu şekilde alıyorum. Kremamı koydum. Döndürüyorum. Tahtamı döndürüyorum. Başladığımız noktaya kadar tahtayı çevirerek kremayı yaydırıyoruz. Tamam. Buraya kırıntı karışmamak işin püf noktalarından bir tanesi.
0: Ha, anladım, evet. Şimdi bana farklı bir krema geldi. Bizim evde yaptığımız öyle toz karışımlı krema gibi değil.
1: Evet, bu şanti
0: çok
1: değil.
0: Çok da güzel kokuyor, evet.
1: Bu İsveç merengi diye geçiyor. Butter cream, yumurta akı ve içinde tereyağı var. Bolca tereyağı koyularak yapılan bir krema. Kolay mıymış?
0: Şimdi böyle profesyonel kişilerle çalışırken ben korkuyorum açıkçası. Çekiniyorum bir yandan da yanlış bir şey yapacağım diye.
1: Korkacak bir şey yok. Her şeyi düzeltebiliriz. Hiç durmadan tahtayı döndürürseniz kremayı bolca koyup.
0: Tamam. Hı-hı. Gibi. Hani.
1: Evet, evet, gayet güzel. Kenarları toparlayacağız zaten.
0: Ha, öyle sonradan. Mi? Evet. Tamam.
1: Şimdi ikinci katımızı aldık. Pastamızın üzerine koyuyoruz. Yerleştirirken şöyle ellerle kontrol etmekte fayda var. Kayma olmasın. Hı hı.
0: Şöyle. Hı hı.
1: Evet, gayet iyi. Hafif bastırıyoruz. Ve aynı şekilde başlıyoruz ikinci kere krema sürmeye. Burada spatulayı da biraz kullanabilirsiniz eğer hani bolca almak isterseniz. Bir miktar toplu halde koyup yaydırması biraz daha zor olabilir ama aynı şekilde sadece döner tablamızı döndürerek hiç elimizi kaldırmadan kremayı yaymaya çalışıyoruz. Bittiği noktada tekrar. Şimdi tekrar spatulamla aldım.
0: Tamam hocam, alıyoruz.
1: Evet.
0: Biraz ciddi. Biraz ciddi olabilir miyiz?
1: Evet. Elimle kekimi destekliyorum. Şöyle eğilip saat yönünü düşünürseniz 9 yönünde belimizi sırtımızı da zorlamadan spatulamla yavaş yavaş yavaş kremamı sürüyorum. Kremam bitene kadar spatulamla geliyorum.

0: Efendim, biz pastalarımızın katlarını bir güzel kremayla kapladık. Tıraşladık değil mi? Tıraşlama diyebilir miyim?
1: Tıraşlama yapmadık aslında. Tıraşlamayı biraz kestiğimiz zaman şekilli pastalar yaparken ona tıraşlama diyoruz. Kenarlarını sıvadık diyelim.
0: Sıvadık. Hı-hı. Ondan sonra buzdolabına gönderdik. Çünkü biz en zor yere geldik. Kolay mı sandın da pastacılık bölümünün en zor yeri benim için. Hı-hı. Sizin için değil Özlem Hanımcığım.
1: Kremadan
0: böyle güller yapmak. Şimdi esas olayımız o. Ben onu yapmaya çalışacağım. Öncelikli olarak biraz önce pastaya kullanmış olduğumuz kremayı renklendireceğiz şimdi değil mi?
1: Evet. Onun için azıcık bir jel boya yedirmek yeterli. Ben de kendime yeşil alıyorum, evet.
0: Yeniyor mu hocam bu günler?
1: Tabii ki. Bunlar zaten yenilebilir gıda boyaları.
0: Böyle pasta aldığımızda düşünmüyor muyuz hepimiz sevgili seyirciler? Acaba bu yeniyor mu, yenmiyor mu diye. Ben mi düşünüyorum sadece acaba? Böyle yapıyor arkadaşlar. Tabii.

0: Evet. Her şey güzeldi ama bilmiyorum.
1: Zor kısım başlıyor. Hem de solak bir öğrenciyle. Şimdi kremayı bu elime aldım baş parmağımın arasında. Duyumun kalın olan ucu her zaman aşağıda, ince ucu kısım yukarıda. Elimle tuttum. Baş parmağım ve parmaklarımla sıkıştıracağım. Şu şekilde tutuyorum. Kremamı sıkılaştırdım. Torbamda her zaman kremamın gergin olması gerekiyor ki ben her zaman aynı sıkma şiddetini uyguladığımda aynı miktarda krema sıkabileyim. Çivimi aldım. Bunun adı çiçek çivisi. Biz bunu çiçek yaparken kullanıyoruz.
0: Aa, böyle böyle yapacağız.
1: Aynen öyle.
0: Eyvah, patladım şimdi.
1: Çiçeklerimizin yapraklarını tek tek yaparken buradaki döndürmeden yararlanacağız. Şimdi çok azıcık bir miktar krema sıktım. Üzerine kağıdımı koydum ve başlıyorum. Bir iki pratik önce izleyebilirsin.
0: Ne kadar değişik şeyler. Ben böyle uyuyacağım. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz ki böyle sesiniz.
1: Çok eğlenceli, çok keyiflidir. Küçük bir burada daha yaparak başlıyorum. Bu gülümün goncası olacak. Tekrar ikinci üstüne sıkıyorum. Burada bir gül goncası oldu şu anda.
0: Evet. Dehşet.
1: Aşağıdan başlıyorum. Önce üç yaprak.

0: dilimin hareketini izle, çiçeği değil. 3. Tekrar 1, 2, 3, 4.
1: Vallahi bravo hocam. Bunun için ayrı bir gün geleyim ben bence. Burada keselim biz pastayı bir şekilde yaptı. Bunun için ayrı bir gün geleyim ben.
0: Alıyorum kağıdımı.
1: Ay çok güzel oldu.
0: Dondurmak üzere tahtama koydum. Nasıl yapabilecek miyiz?
1: Bilmiyorum. Vallahi bilemedim.
0: Deneyelim bakalım. Çeviriyoruz. Çevir, çevir, çevir, çevir. Çevirmek çok önemli. Hah, güzel. Evet. Önemli değil. Burası çiçeğin içinde kalacak zaten. Nasılmış? Kolay mıymış?
1: Yok, kolay değil.
0: Tekrar.
1: Ben demiştim burada duralım diye. Şu an çok çaresizim ya.
0: Biraz farklı. Güzel, çok güzel. Yani bu krema çıktıktan sonra gerisi gelir. Güzel, fena değil.
1: Hı hı, çok deneme için.
0: Fena değil. Şimdi yapraklar. Gayet
1: yok,
0: güzel.
1: Hiç fena,
0: hiç fena değil, evet.
1: İlk defa, yani öncesinde biliyorsunuz hiçbir şey denemiyorum. İlk burada yapıyorum ki daha doğal size bunu aktarabilmek için.
0: Gayet başarılı ilk deneme için.

0: Özlem Hanım'la birlikte pastamızı neredeyse tamamlamak üzereyiz. Hı-hı. Son bir dokunuş. Tam ortasına da ben bir gül koymak istiyorum. İzninizle.
1: Hı-hı. Biraz sıkalım.
0: Şöyle.
1: Yeterli. Hı-hı.
0: Çok zevkli. Burada her şeyi unutuyorsunuz böyle, değil mi?
1: Zamanı nasıl geçtiği. Gayet böyle. Güzel.
0: Bir tane yaprak yapabilir miyim,
1: evet,
0: acaba?
1: Evet, deneyelim bakalım. Evet, gayet güzel.
0: Ha, biraz aşağı düştü
1: bir
0: ama.
1: Küçük, birkaç küçük daha.
0: Olduğu kadar artık. Hı-hı.
1: Yeter.
0: Bence çok güzel oldu ya, gerçekten.
1: Harika.
0: Başlangıç seviyesindeki bir öğrenci için.
1: Elinize nasıl? Sağlık. Gerçekten çok iyi iş çıkardınız. Bol pratik gerekiyor. Zor muymuş, kolay mıymış? Önce size
0: çok
1: sormak lazım.
0: Çok kolay değil sevgili seyirciler. Bayağı zor. Dediğim gibi ilk başta da söylemiştim. Asıl olay burada. Dekore etmekte pastayı.
1: Evet. Ama yaptıkça ikinci çiçek, üçüncü çiçek. Evet.
0: Tamam,
1: daha da güzelleşti.
0: Yaparım şurada bir şekilde. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Tatlı tatlı poliçik atölyenizin kapısını bize açtığınız için.
1: Biz
0: İnşallah
1: teşekkür ederiz.
0: Yeniden görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Biz bugün Tuğba'yla kremalı tatlı bir pasta yaptık. Üzerinde kremadan çiçeklerle süsledik. Güller yaparken biraz zorlandı Tuğba Hanım. Ama pes etmedi. Solak oluşu birazcık dezavantajlı tabii ki. Yine de deneye deneye en güzel gülleri çıkarmayı başardı.
0: Efendim, ben bugün pasta atölyesinde çalıştım Özlem Hanım'la birlikte. Kendisinden gül yapmayı, böyle kat nasıl çıkılır pastada, tüm bunları öğrenmeye çalıştım. Umarım olmuştur. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ha, geldin Artin. Suyunuzu sıktı bu baret sizin. Tam 30 sene. İşi bitti miydi? Haydin sokağa.
1: İşleri değildi. Baret ne yapsın? Ödedi tazminatımızı. Evin altını atölye yapacağım. Hem senin yanında olurum.
0: Ha, şu boynumu ovaydım biraz. Ah.
1: Kemo giysiden siparişlerim var. Bodrumu hemen hazır edeceğim. Ha, dur, senin ilacını da hazır edeyim.
2: Artistlerin ışığını yapmaktan yapamam ışığını
3: Tamam,
2: bu
3: yaptık işte,
2: ışığınızı.
3: bak oldu.
2: Ah, bugün yine kaç kere madama gitmişimdir. Artık iyice huysuz oldu. Bir etek bile bitirememişimdir doğru dürüst. Çıngır da çıngır.
3: Artin emekli oldu artık. Kendi bakar madamasına. Sen de kurtulursun.
2: Burama gelmiştir. Bir taraftan da bu ayağımın dibinde.
3: Hadi sana da gün doğdu. Artin amcan hep evdedir. Sen de çıkmazsın oradan.
2: Zaten bütün gün onun başında. Allah razı olsun madamdan. Hadi elin durmaz mı senin kör boğazlı?
3: Madama can yoldaşı olurlar be, fena mı?
4: Bunda asıl azıcık bizi rahat etsek.
3: Siz dadı ararsınız çocuklarınıza. Gülizar ellerine doğdu onlara. Oğlana benzer mi o? He?
2: Hadi al dayı. Seni gavurun yanaşması seni.
5: Artin amca, bak bu yarım kalmış.
1: Bitireceğiz kızım. Kalır mı işi?
5: Artin amca, Allah da bizi böyle mi yapar? Yani senin mankenleri yaptığın gibi.
1: Allah biraz daha fazla özeniyordur kullarına.
5: Amca, Allah bizi yarattıktan sonra mı ayırır?
1: O ne demek o?
5: Yani bizi Müslüman ve gavur yapıyor.
1: Hay ağzını öpeyim çocuk. Nereden bulursun bu lafları?
5: Sonra mı ayırır Artin amca?
1: Dinle bak. Dünyada birçok değişik din vardır. Bakkal yani'nin dini. Benim dinim. Babanınki. Köşede eskici Moiz var ya onunki. Çinliler. Hintliler. Herkesin dini ayrı ayrıdır.
5: Yani Allah'ların kendileri mi seçer insanlar?
1: Allah'larını değil be kızım. Dinlerini seçerler.
5: Din Allah değil mi?
1: Allah başka. Allah bir tanedir. Dinler çeşit çeşit. Dinleri ne olursa olsun tüm insanlar Allah'ın kuludur.
6: Artin! Artin!
5: Ben gideyim Artin amca.
6: Yukarı bak biraz.

0: Anlamaz mısınız? Hayır.
1: Ya ama baba bir dinle, dinlemeden karar veriyorsun ha.
0: Sen ağzını açma. Benden habersiz işler çevirin, bir daha utanmadan konuşur. Fazla şımarttık bunları Artur Usta. Hep anasının yüzünden. Yok devir değişmişmiş, yok sıkmak olmazmış. Al işte.
2: Remzi evladım, bir dinlesen iyi olur. Belki bir diyeceği vardır. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.
0: Artur Usta, onlara arka çıkasın diye çağırdılar seni, bilirim. Peki sen bilir misin yaptıklarını? Utanma yok bunlarda be. Doluşmuşlar çoluk çocuk o itin arabasına, gezmeye gitmişler. Zannettiler ki ben duymam, görmem. Bana güçmen Remzi demişler, onlar giderken ben gelirdim.
1: Ne yapabilirdim yani, sokmuştur kafasına bir kere. Bari bir göreyim, tanıyayım, konuşayım, neyin nesiymiş dedim.
0: İyi halt ettin. Tanıdın da ne oldu? Çok mu beğendin?
3: Delikanlı adamdır işte.
0: Ulan öldürür bu kadın insanı be! Bana soraydın, ne malın gözü olduğunu söylerdim sana!
1: Necdet malın gözü filan değil!
0: Sana sorduk mu kız?
2: Sen susasın kızım! Büyükler konuşurken sana laf düşmez!
1: Recep Usta'ya sorarsın ama!
0: Tabii ona sorarım! Sana mı soracağım? Recep Usta'ya sordum, aldım cevabımı!
1: Recep Usta Necdet'e iftira atıyor ama!
0: Neden iftira atsın Recep Usta? Ne alıp veremedi bana o itle?
1: Ucuza çalıştırmak için! Necdet'i de ötekiler gibi enayi zannetti. Necdet akıllı, yer mi o?
0: Çileden çıkarma beni, kes sesini!
1: Remzi Bey, bir de Necdet'in tarafını dinlesen, bakalım o ne anlatacak?
0: Recep Usta'nın dedikleri yeter bana.
2: Delikanlıdır, gençtir, pes söylemiştir. O yaşta insanın ettiği lafı kulağı duymaz. İnsan ustasına sövmez ama yapmıştır bir cahillik.
4: Ben o küstah herife kız vermem usta.
1: Ya baba araba alacak, tam silkeletecek ya vallahi billahi.
0: Ya, ya. Hala konuşun, hala konuşun, patladı yap tokadı suratına şimdi.
3: Arabası da yayla gibidir maşallah.
1: İşte kızın bir kısmeti çıkmış. Gel şu işe razı ol Remzi Bey.
0: Remzi Bey, işine geldi mi Remzi Bey? Bana bak karı, istersen Remzi Paşa de, o hergeleye verilecek kızım yok benim.
5: Hergele ne demek baba?
0: Gülizar, sen üstüne vazife olmayan laflara karışma kızım, gir içeri hadi.
1: Bıktım Allah'ım be, bıktım usandım, 18'imi doldurdum, esir miyim ben, vazgeçtim işte.
3: Sen de kız otur yerine. Sen de gel şu işe razı ol efendi. Bak, ben gördüm, konuştum, sevdim çocuğu.
0: Sen al o zaman. Ne çocuğu be, ayı gibi herif.
1: Ha, niye ayı gibi olsun, aslan gibi.
0: Sus kız bak şimdi sus!
3: Ay susun be susun be, rezil oldu komşular, aç şu radyoyu Gülizar!
0: Aslan gibiymiş, o tekliğine basmış, hala konuşuyor, bir dinlemez beni!
6: Saatle 15.22'de Bond'daki ticaret ateşemiz Mehmet Ali Günyüz, Ermeni örgütü Asala tarafından işlenen bir cinayete kurban gitmiştir. Müessif olay Bond Büyükelçiliğine 100 metre uzaklıkta elçilik garajının kapısı önünde cereyan etmiştir. Olaydan bir saat sonra Ajans France Presse bürosuna telefon eden bir kişi Asala adına olayı üstlendiklerini bildirmiştir. Bu olayla birlikte yurt dışında öldürülen Türkiye temsilciliklerin...
5: Anne ne olmuş?
3: Bir Türk vurulmuş.
5: Kim vurmuş?
7: Ermeniler.
5: Artın adamlar mı?
0: Takma kafana be Artın Usta. Biz birbirimizi biliriz. Yüzlerce sene iç içe yaşamışız. Ölecekler şimdi bize akılları sıra.
2: Kötü işler bunlar Remzi evladım. Sona hayır getirmeyecek. Ben kaçayım. Armine de kötülemiştir şimdi. Her şey olacağına varır evlat. İnadın kimseye faydası yok. Takmış kafaya. Oluruna bırak. Yarın öbür gün torunun, tosunun olur. Sonra barışması zor gelir. Sen bugünden rızanı veriver. He? Hadi iyi geceler.
0: İyi geceler Artur Usta.

0: anne teyzemin ruhu şimdi bir kuş gibi uçtu değil mi?
1: Bir kuş gibi.
0: Cennete uçtu anne teyze.
1: Cennete uçtu. Allah günahlarını affetsin. Yoktu da garibin bir günahı.
0: Biz de ölünce cennete mi uçacağız?
1: İyi insan olmuşsak elbet.
0: Hepimiz mi?
1: Elbet.
0: Yani ben, sen, annem, babam, hinler, cinler.
1: Hinler, cinler de kim?
0: Sen dedin ya, başka dinleri olan hinler, cinler.
1: Hay Allah eğriğini versin. Hintlilerle Çinliler.
0: Ya kötüler?
1: Kötüler de cehenneme.
0: Necdet abi cehenneme mi gidecek?
1: Onu da nereden çıkardın kız?
0: Babam onda bir kötülük var diyor.
1: Onların nereye gideceğine Tanrı karar verir. İnsanlar değil kızım.
0: Amca, Tanrı beni seninle aynı yere koysun, olur mu? Beraber gidelim cennete. Yani sen, ben, annem, babam gidilmez.
2: Hadi Remzi.
3: Dur yürüyün ben gelirim, ceketimi giyerim.
4: Aziz amca.
1: Gülizar'ım. Bu da çam sakızı çoban armağanı. Al bakalım, koy kalemlerini içine.
3: Hadi yürüyün artık, yürüyün.
1: Durun, durun bakalım. Bekleyesin Remzi oğlum, bir saniye bir resim çekelim.
4: Hayır, dur, gel şöyle. Çabuk hadi.
2: Önüme dur, saçlarını izle.
4: Dur, tamam.
1: Remzi, sen yaklaş şöyle. Gülizar, sen de gül. Gül. Tamamdır.

0: kayıt kapanmadan yetişsek bari.
1: Yetişiriz be kızım, yetişiriz.
2: Şadan, ben giderim. Sen ışıkları depoya götür. O birliği de tamir et.
3: Nesine edeyim be usta, ölmüş o.
4: Remzi, bu kız senin mi?
2: Evet abla. Dikiş kursuna kayda getiririm.
4: Adı ne bu senin kızın?
2: Hanımın adını koymuşumdur ona. Güliza.
4: Bir dakika. Tuncay, bir dakika.
5: Remzi, senin kızın yüzü çok güzel.
2: Güzeldir.
5: Biz de taze görünmemiş bir genç yüz arıyoruz. Ne dersin, senin kızı bir deneyelim mi?
2: Ama bu daha dünkü çocuk.
5: Ne yani Remzi? Sanki reklam işini bilmiyoruz. 3 aylık bebeler bile çıkıyor reklama. Bu iş de zaten onun yaşına göre. Diş macunu.
2: Yok gözünü seveyim Tuncay Bey. Ben bu setlerde çürüdüm. Sokmam kızımı bu işlere. Hadi yürü.
4: Hani sen geçim zor diyordun? Sen kursu öğrendiği dikişle para mı kazanacak sanıyorsun?
2: Benim hanım evde etek filan bastırır konfeksiyona. Bu da anasına yardım eder işte. Gitsin derim dikiş kursuna. Elinde bir marifeti olsun. Bir gün bakarsın gündeliğe gider. Etek metek diker karılara. Nafakasını çıkarır işte.
4: İyi ya Remzi. Bu kız bir diş macunu reklamı yapar. Dur bakayım ne ayırmış oyuncuya. Yeni bir yüz olursa 500 bin liraya kadar maaş var. Ama ben bir deneme çekeyim. Olursa şey... ne hala alırsın 500
2: bin. Ama başkadır bu iş.
5: İş iştir. Sen ne diyorsun Remzi?
2: Vallahi ne derim bilmem ki. Bir de kıza soralım bakalım, var mıdır gönlü?
4: Bence dünden razı.

0: Kız, artist oluyorsun ha? Hadi bakalım, artık biz de sebepleniriz. Meşhur ol da bizi de gör biraz.
1: Ne artisti be, ne artisti? Reklama çıkacak o kadar. Büyütmeyin. Hem sana ne oluyor?
0: Oh, az mı baktım ben ona çocukken? O para kazanacak, biz de sebepleneceğiz biraz.
2: Aynaya bakmaktan başka neye bakmışındır sen? Ona bakmışmış. Ona biri baktıysa Artin'le madamı baktı. Asıl sana ben baktım, ben.
1: Baktın mı? Oldu. Neticeye bak sen. Şimdi ikisine de ben bakarım.
0: Aman baba, başlama sen de yine. Sen de kaşıkla bilip sapınla çıkarıyorsun ha. Kız, artist bozması, kaldırsana şunları.
2: Artist de olur benim kızım. Neye eksiktir artistlerden? Üstelik has güzeldir o. Hem öyle takma burun da değil.
0: Ay takma burun değil, yapma burun anne. O takma olanlar meme meme.
1: Terbiyesiz. Kendi kendinize gelin güvey olmayın be. Yarın çekim provası vardır. Bakarsanız beğenmezler.
0: Ah, olur mu hiç? Yatmadan saçlarını saracağız Gülsel. Tırnaklarını da boyarız sedefliyle, tamam mı?
3: Hadi be abla, bir güzel oyna da beğensinler seni.
2: Floren.
4: Aç şu bir kapakla.
5: Hadi lan,
6: biraz
5: çok
6: zor. Tamam, güzel.
7: Burası çıkar.
8: Ben mi?
4: Tamam, güzel.
8: Floren iki renk, dişleriniz bembeyaz.
4: Hadi canım. Sen diyorsun. Çabuk çalışın lan, hadi.
9: Kaçışını eritmek için giriştiği kampanyanın giderek ağırlaşması üzerine kaçış planları yaptığını söyledi. Kanada'nın Vancouver şehrine geldiğinde...
10: Elizar kızımın şerefine içelim. Başarısı devamlı olsun.
0: Aa, dur bakayım, ağlıyorum ne benimki?
2: Yo, sana öyle geldi.
0: Tam 50 kere Floren dedim.
10: Her iş zordur kızım.
0: İlahi Artin amca. Şimdi herkes parasını emek vermeden kazanıyor. Aklı olanlar tabii. İki kuruş paran varsa koy faize, ay başını bekle.
1: Gülizar'ın parasını da faize vereceğim.
2: Aa, dünyada olmaz. Önce bir renkli televizyon alalım. Ben kızımı şöyle rengarenk seyretmek isterim. Remzi. Sonra da bir çamaşır makinesi alalım. Vallahi benim iki büklüm oldu çamaşır yıkamakta.
0: Ha, çamaşırları ben yıkıyorum Ayol anne. Ha, benim yerime senin belin büküldü, anlaşılan.
3: Bakın başlıyor. Başlıyor.
8: Floren 2R. Floren 2R ile dişleriniz bembeyaz. Önce koru, sonra kor.
0: Çok güzeldi. Bakalım bundan sonra ne yapacağım?
1: Sonrası manası yok. Para faizle Gülizar dikiş kursuna.
3: Ama baba.
1: Aması maması yok. Para ise para kazandığı işte. Hevesini aldı.
2: Renkli alınmadan parayı faize koydurtmam, bak bilmiş olasın.
0: Baba, bu parayla annemin istediklerini alalım. Bir daha film çevirirsem onu da faize yatırırız.
1: Bak bu işin sonu gelmez kızım. Başka film çevirmek yok dedim, tamam mı?
10: Remzi, evladım, sen demedin mi bu akşam münakaşa yok diye? Biz şimdi kutlama yapıyoruz. Hadi kadehleri tazeleyelim. Hadi şerefe. Haydi iyi geceler. İyi çok memnun oldum. İyi geceler.
0: Güle güle Artin amca. Seyrettin mi?
11: Evet, gördüm.
0: Beğendin mi?
11: Çok güzeldi. Kahvede seyrettik arkadaşlarla. Doğan, Avni falan. Çok fiyaka yaptım he. Başka film çevirecek misin?
0: Babamın haberi yok ama Tuncay Bey sırada bir tane daha var dedi.
11: Tuncay Bey de kim?
0: Yönetmen canım.
11: Babana niye söylemediniz?
0: Başka yapayım istemiyor. Ablam şimdi üstüne varmayalım, nasıl olsa razı ederiz dedi.
11: Yarın parka gelecek misin?
0: Yarın babamla paramızın kalanını almaya gideceğiz. Sonra o sete gider, ben de gelirim.
11: Geleceksen süre de bir araba ayarlayalım.
0: Gelirim dedik ya.
11: Yarın Hasan Bey'in arabası boyadan çıkıyor. Alırım ustadan elektrikçiye götürmek için. Seninle bir tur alırız he.
12: Gülizar!
0: Tamam. Babam çağırıyor, hadi git. Gelirim öğlene doğru.
1: Kiminle konuşuyorsun sen?
0: Recep Usta'nın çırağı var ya, Erkan.
1: Ne olmuş Recep Usta'nın çırağına?
0: Erkan canım, hani sen babasıyla tavla oynarsın kahvede.
1: Ne olmuş Erkan'a?
0: Bir şey olmamış baba.
5: Kapının önünden geçiyordu işte. Televizyonda görmüş de onu söyledi.
1: Sen kapıdayken geçmesin o it. Ya da o geçerken sen kapıya çıkma. Benim yanmıştır bir kere başım Recep Usta'nın çırağından. Al sana bir çırak zede, kucağında da çırak zade. Bacaklarını kırarım kız, bilmiş ol. Müşterilerinin arabalarını çekip atlarına kız tallıyor ergeleler. Bu salak gitti. Üstelik herifin arabasının son iki taksidini de ben ödedim. Ne yapsaydım? Bu babası hapiste mi diyeyim hele güne? Parasını ödeyemediği arabaları alırım. Milleti dolandırır mı diyeyim? Bana bak. Recep Usta'nın çırakları geçmesin kapımın önünden. Kıralım bacaklarını.
5: Sen fazla kaçırmışsındır Remzi.
1: Ulan sen ağzını hiç açma. Yırtarım kulaklarına kadar. Sen değil miydin araba alır? Taksicilikte çok para var. Ver kızı gitsin diyen para göz karı.
5: Tamam tamam. Aa, deli mi ne?
6: Nasıl geçti?
5: İyiydi. Bak buna hediye ettiler.
6: Ne o, para vermiyorlar mı?
5: Aa, vermez olurlar mı? Parayı babam alıyor, faize koyacak. Bunu bana verdiler.
6: Güle güle giy. Yakışmış.
5: Seyredecek misin televizyonda beni?
6: Bizim işimiz sizi seyretmek oldu zaten. Başka bir şey yaptığımız yok. Bizim nişan işini söyledin mi?
5: Erkan, daha babama bir şey diyemem. Bu konuda hassas biliyorsun. Dikişe gitseydim söylerdim belki ama... Şimdi işler karıştı. Biraz zaman tanı, sıkıştırma beni.
6: Ne kadar zaman?
5: Bak, haftaya perşembe haberlerden önce aç televizyonu. Haftaya bugün, su reklamı için, olur mu?
6: Kahvede seyrederim.
5: Yok yok, kahvede seyretme. Sonra gelip benim başımın etini yiyorsun. Hadi dön sen. Bizim sokağa geldik. Ben uğrarım gene.
6: Baban dünya alem seni seyrediyor, bir şey demiyor da bizi görürse mi kıyamet koparıyor? Madem çırakları beğenmiyor, seni Recep Usta'ya versin.
5: Üf, sinir etme. Hadi bay bay.
1: Yetti be, her gece içerse el kadar kız alkolik olur valla. Götür bunlar.
12: Ne her günah yok 40 yılın birinde.
5: Benim canım istemiyor zaten. Ben Yılmaz'la kendimi aldım.
1: Bedava mı vermeye başladı bakkal?
5: Baba, ben her kendi paramla aldım.
1: Bu evin erkeği sen mi olmaya başladın kızım?
5: Baba, ben onu demek istememiştim.
13: Nereden taktım götürdüm seni o günse de?
10: Münakaşa yok. Kutlama günüdür bugün. Ne zaman görüneceksin be kızım?
14: Reklamlar başlıyor.
15: Hayat veren, enerji veren, sağlıklı kaynak su. Kaynak su.
5: Aman da ne güzel çıkmış benim güzel kızım. Canım benim.
10: Kızımızın şerefine, hepimizin sağlığına. İlahi Remzi be oğlum. Şunu bir türlü tamir edemedin bitti.
5: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Çünkü kullanıyorum. Denetimden geçer mi bu?
16: Perşembe günü telefon et, öğren. Takılmadıysa ıslatırız o gece. Kaytarmak yok ha. Tüm ekip birlikte, tamam mı?
5: Tabii. Perşembe günü ararım. Abla, sen bu bindalı biliyor musun? Ayol, sen aptal mısın? Hiç mi gazete okumuyorsun? Sen bu gece sosyeteye giriyorsun kızım, sosyeteye. Hay Allah'ım, yürü ya kulun dediği gibi. Ben sana ne bulup da giydireceğim şimdi? Bak, setten getirdim. Harika bunlar. Ne olacak şimdi? Buna bir gece elbisesi lazım. Hah, dur bakayım. Bak bak şimdi bak. Bu benim gelinliğim. Acaba boynumu kısaltsak? Abla, buna ne yapsak olmaz. Gelinlik bu, başka şey bulalım. Sende para yok mu hiç? Hepsini babama mı verdin? Çamaşır makinesi.

0: Makinesi için anneme verdim.
1: Annemden alalım o zaman.
0: Ha, ölür de vermez.
1: Dur hele, ben bir deneyeceğim.

0: Yoksa nasıl gider? Gece çekimi var da babamı götüremiyor. O yoksa sana mı sorardık? Aman!
1: Bir şeyler ayarlamaya çalışayım. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Dilini mi yuttun?
2: Vallahi çok makbule geçecek.
1: Ya dönüşün ne olacak?
0: Babam döndürecek tabii. Yoksa o saatte nasıl döner?

0: Nerede kaldı bu saate kadar?
1: Daha saat 10:30. Kız 11'de gelirim dedi.
0: Bana sormadan nasıl bıraktın? Yine karıştırmaya başladın işleri.
2: Ay baba, vallahi telefon ettik sete, düşünemedik. Meşgul çıktı hep.
0: Beni bulmak istediğinizde bal gibi bulursunuz ama.
1: Telaşlanmayasın, gelir şimdi.
3: Grizar'ın aklı başındadır. Gelir dediği saatte. Bu saat ayrı değil ki zınk diye vursun. Bir adam ile bulunca ayrılacak elbet bulunduğu yerden.
1: Başladı.
4: Benim dudaklarım güzel ve çekici. Çünkü kullanıyorum. Dünya kadınla güzeldir.
3: Haydi Şerefe evladım, güzel kızımızın şerefine.
1: Hani söz vermişti 10:30'da gelecekti.
2: Uzatma anne, gelir şimdi.
1: Ama daha gelmedi bak.
2: Anne.
5: Hiç beğenmem ben bu işleri. Diş macunuyla başladık. Su mu derken bu da nesi böyle? Benim dudaklarım güzel çekici. Bundan böyle bir don reklamı gelirse benim güzel çekici mi diyecek el aleme? Anamın adını koymuşumdur ona. Bu kız elden gidecek.
1: Gitmez gitmez. Bulur birini temiz muhitlerden. Evlenir inşallah.
0: Neresiymiş o temiz muhitler? Bu gece yolladığın yerler mi? Biz burada pis muhitte miyiz?
5: Biz pis muhitte miyiz Artun Usta?
3: Öyle demek istemedi evladım. Hani yani zengince, paralı biri demek istedi.
0: Bu karının istekleri bitmez usta. Zaten karı milletin gözü doymaz. Ne verirsen dahasını isterler. Beynimin etini yedi, televizyon diye aldık. Sonra renklisini tutturdu, onu da aldık. Şimdi video çıkardı başıma. Nerede durur bunun arzuları bilmem. Gülüzarı ettikten sonra mı?
3: Yo, tanrı korusun, o nasıl söz?
2: Ne yaptın kız, kolyeyi düşürdün mü?
1: Çantama koydum. Nerede kaldın? Hani 10:30'da gelecektin?
3: Tebrikler güzel kızım. İsterdik ki bizimle olasın her zamanki gibi. Bir dahaki sefere.
5: Bir dahaki sefer yok.
2: Nasıldı kız, anlatsana. Şık mıydın, eğlendin mi, yakışıklılar var mıydı?
1: Abla, değildim.
2: Nasıl değildin? Onca masraf, onca koşuşturma, onca emek, neden değildin ha?
1: Onlar, yani oradakiler başka türlü giyiniyorlar. Farklı. Böyle süslü değiller. Daha spor.
2: Yavaş ol, çocuğu uyandıracaksın. Ne yani? Gece kulübüne pantolon mu giyiyorlar? Deli mi bu karılar?
1: Evet. Abla, bir daha gitmem kutlamaya filan. Bu son olsun.

0: Aman da oğlum, ne güzel oturulmuş iskemle.
1: Aman benim oğlum büyümüş de
0: Oo.
1: artık bizimle oturacakmış sofraya.
2: Bu iskemleyi ne zaman aldınız buna?
0: Bugün ben aldım baba.
2: Bekleyemediniz mi ay başını? Ben ne dedim size? Bu ay çıksın alacağım demedim mi ha?
0: Ay ne fark eder ki, alıverdik işte.
2: Ne demek ne fark eder ki? Ben alacağım dedim ben.
1: Ne uzatırsın canım, alıvermiş işte kızlar.
2: Bu evin hesabı kitabı benden sorulmaz mı oldu?
0: Baba avans almıştım. Hem sonra Doğan'a yemek yedirmek zor oluyordu. Hazır para varken alıverdik işte.
2: Ben ne demiştim sana? Başka film yapmak yok dememiş miydim? Kendi başına ne işler yaparsın ha? Kimden izin aldın ha? Kime sordun?
0: Anneme sordum. Vallahi sordum baba.
2: Doğru mu Atça? Sana mı sordum?
1: Ben de izin verdim işte, olur dedim.
2: Ne demek izin verdin? Bana danışmak hiç aklına gelmedi mi? Ben neyim bu evde? Eşek başı mıyım?
0: Babacığım.
1: Estağfurullah bey, o nasıl laftır? Hani sen yoktun da kız da acele cevap verecekti.
0: Şu yemek odası takımı ısmarlanmıştı. Çocuklara üst baş filan. Hep bayramda geliyor.
2: Bu evi karılarla çocuklar mı idare eder oldu ha? Bana bak Gülüzer. Bu filmi yaparsan her şey bitmiştir, bilmiş ol.
0: Baba paranın çoğunu aldım. Vazgeçemem.
2: Geri ver.
1: Harcandı gitti bile para.
2: Ha? Ne haliniz varsa görün be!
0: Artin amca.
3: Yorgunsundur yavrum. Gözlerinin altı morarmış.
0: Gece iyi uyuyamadım Artin amca. Evde huzur kalmadı.
3: Babana üzülüyoruz. O içince biraz kafayı bulur. Hepimiz gibi.
0: Yok, babama alışığım. Ondan değil.
3: Ya neyin vardır evladım?
0: Artin amca. Bir şeyler eksik. Ayak uyduramıyorum. Onlar... O insanlar çok farklı.
3: Neyin eksikmiş senin onlardan? O insanlar analarının karnından öyle mi doğdular sanıyorsun? Herkes öğreneceğini yolda öğrenir. Sen de öğreneceksin.
0: Hani o gece, diskoya gittiğim gece var ya... Halimi bir göreydin. Yer yarıldı, içine geçti.
3: Nedenmiş?
0: Kıyafetin başkaydı... Konuştuklarını anlamıyordum.
3: Sen korkma indamından. Allah sana hem güzellik hem de akıl vermiş. Her şeyin üstesinden gelirsin sen. Çul nedir ki satılır çarşıda? Gider alır, insanlık çulla mı ölçülür? Dur sana bir çay koyayım. Aklın başına gelir.
0: Sadece o da değil Artin amca. Onların şakaları filan da bir başka. Ya bu işi bırakacağım... Ya da değişmem lazım.
3: Sen değişme çocuğum. Sakın değişme Emin. Sen hep böyle kal.
0: Açmadım. Zaman tanı dedik ya sana. Daha yaşım küçük. Babam yanaşmaz. Hele Aysel'in olayından sonra iyice katılaştı bu konuda.
4: Yaşın küçük ama maşallah televizyonda o biçim dudaklar.
0: Aa, ne varmış o biçim dudaklarımda? Sana da o kadar para verseler sen de ruj sürer çıkarsın televizyona.
4: Benim param bana yetiyor. Birkaç seneye kalmaz bir de araba çekti miydi altıma?
0: Ben bu masalı bir kere daha duymuştum. Bak sonra ne oldu Aysel'e? Eniştem olacak serseri öyle ikna etmişti annemle babamı. Birkaç seneye kalmaz bir de araba çekti miydi altıma?
4: Herkes enişten gibi olmaz. Hem sonra bana reklam filmi teklif etmediler küçük hanım. Ne yapalım yani?
0: Sana bir şey yap diyen yok. Yalnız beni çok sıkıştırma. Para kazanmaya başladımsa kabahat mı oldu yani? Bak hepimize yardım etmeye çalışıyorum işte. Al işte babam. Sabahlara kadar mesai yapıyor. Kaç boğaza bakıyor adamcağız. Kolay mı? Önüme çıkan bu şansı tepeyim mi?
4: Şans önüne çıkmadan önce babanın kaç boğaza baktı aklına gelmiyordu ama. Bence bu işler senin bayağı hoşuna gitmeye başladı. Ne oldu sana kızım?
0: Asıl sana ne oldu? Bir ruj reklamı yaptım, biraz boyandım diye buz gibi kıskandın beni. Çok para verdiler diyorum sana, anlamıyor musun?
4: Para diye açacaksın sen bu gidişle.

0: dersiniz. Siz televizyon reklamlarına çıkıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Ben de bu kızı nereden tanıyorum diye bütün jimnastik boyunca düşündüm. Giyinirken aklıma geldi. Bir diş macunu reklamında oynamıştınız.
1: Evet, en son rujlarında oynuyorum.
0: O siz miydiniz? Makyajın seni ne çok değiştiriyor. Şu aşağıda taksi durağı var. Yokuşu tırmanmayalım yorgun argın. Siz de yeni mi başladınız jimnastiğe?
1: Bu üçüncü gelişim. Belimin incelmesi lazımmış.
0: Ah bu erkekler illa onların istediği ölçüde olmalıyız.
1: Yo yo, beni ajans yolladı.
0: Ne ajansı?
1: Manken ajansı.
0: Bir yerde bir şeyler içelim mi?
1: Bir dakika. Bana bak, peşimde dolanıp durma. Artık aramızda her şey bitti.
2: Delirdin mi Gülüzer? Ne yaptım ben?
1: Sen ne yaptıysan yaptın. Seninle artık görüşmek istemiyorum. Babam da haklıymış. Pardon, beklettim.
0: Benim adım Sevil. Nişantaşı'nda antikacılık yapıyorum.
1: Benim adım da Gülizar. Güli. Satıcılık mı yapıyorsunuz orada?
0: Hayır, dükkanın yarı hissesi benim.
1: Ah! Ne iyi. Alo, bakkal Yani mi? Ah Yani amca, ben Gülizar. Korkma, bir şey yok. Eve bir haber yollatabilir misin? Beni merak etmesinler, biraz gecikeceğim. Yok canım, iş işte uzayıverdi. Aysel'e haber yollat en iyisi. Yemeğe beklemesinler. Yok, gecikmem. Sağ ol Yani amca. Şakakları koyuldu. Yaldız istemem. Bu yıl yaldız yok. Dudak kenarlarını biraz daha belirler misin?
3: Gülü Hanım, set hazır. Ne zaman hazır olursanız buyurun.
1: Maalesef ben gazetecileri bekliyorum. Neredeyse gelirler. Çok uzun sürmez.
3: Gülü Hanım, iyi günler.
1: Ah, hoş geldiniz. Ben seti evden daha enteresan buldum.
3: Evet.
1: İsterseniz aşağı inelim.
3: İyi fikir. Birkaç poz alalım mı?
1: Tabii.
3: Güzel. Bana kendinizden bahsedin. Bu mesleği nasıl seçtiniz? Ailenizi, arkadaşlarınızı anlatın.
1: Vallahi reklam yıldızlığı benim için kaçınılmazdı. Babam zaten hep film setlerindedir.
3: Filmci midir? Bilmiyorum.
1: Art direktör gibi. Bazen kafası kızınca ışık ayarlamaları da yapar. Çekim sırasında ışığa çok önem verirdi. Genellikle kendi düzenler. Annem de el sanatlarıyla uğraşır. Modacıdır.
3: Hangi kitapları okursunuz? Hobileriniz nedir?
1: Vallahi çalışmaktan okumaya pek fırsat bulamıyorum. Yeni bir teklif aldım. Ama sinemadan. Fakat ajansla anlaşmam bitmeden yapamam.
3: İşinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz?
1: Bizim işimiz hep güzel olmaktır. Güzel, bakımlı, son moda. Her ürün için değişik ama hep çok güzel.
3: İşinizi seviyor musunuz?
1: İş iştir, para kazanıyoruz.
3: Son bir soru. Sevgiliniz var mı?
1: Hayır, yok.
3: İşten sonra bir içki içelim birlikte. Sizin sinema filmini konuşalım. Size yardımcı olabilirim.
1: Tabii, memnuniyetle.
4: Bana da uğradığı yok son zamanlarda.
5: Laf aramızda artın usta. Başta ben de hesaplayıp kitaplayıp hadi bununla da falancaya alırız diye iteliyordum ama pek ayrı kalmadı bu işlerin. Kız iyice koptu bizden.
4: Üzülme canım. Her şey olacağına varır. Gülizar yanlış bir iş yapmaz. Remzi de düzelir yakında. Sen meraklanma. Hadi kal sağlıkla.

0: Bunlar da Hasan'la Hüseyin.
1: Görsem çıkaramazdım.
2: Buraya alışacak mısın?
3: Evin, ablanın oradan ayrıcalığı mı var?
4: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolları sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
3: Doktora bir göstermeli ya.
5: Çocuk bu, ha deyince doktora mı gidilirmiş?
6: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var.
4: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira.
7: Hayırlı uğurlu, bereketli olsun. Olsun.
4: Pazar olsun.
7: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek.
3: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
7: Her şey.
3: Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek.
0: Bakiyesini 2 haftaya kadar,
6: Kurban Bayramı'nın 1. günü isterim.
7: Şu önlüğümü getir.
3: Aa, gitti! Gitti! Gitti.
8: Gelin bugün 16.15'te TV4'te.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
13: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten, dünyanın 1 numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Bu var ya bu,
15: blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
18: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
5: ...25 yıldır hep seninle. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder... ...sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
3: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Adin amca! Adin amca!
1: Selam Adin amca.
2: Ooo Gülizar kızım. Hangi rüzgar attı seni buraya?
1: Son günlerde 2 dakika bile vaktim yoktu. Çok çalışıyorum.
2: Onun için mi bana uğramadın hiç? Tam da çay demlemiştim. Birer bardak içelim. Sana hiç şeker değil
0: mi? Aman aman hiç şeker koyma.
2: Neden o? Sen hep çok şekerli severdin.
0: Artık içmiyorum. Şeker, tuz, makarna, pilav, hamur işi, pasta hepsi yasak.
2: Safra keseni bozdun he.
0: Yok be amca. Benim bir şeyim yok. Ajans yasakladı. Biraz kilolu buldular da. Zayıflamam lazımmış.
2: Güzel. Saçlarını kesmişsin be ya. Ne güzel saçların vardı. Pek perdeler gibi.
1: Ne yapayım? Kesmek zorunda kaldım rol için. Hem bu yıl kısa saç modası var.
2: Bu kıyafet de modadır.
1: Evet amca, beğenmediğini biliyorum ama biz mankenler son modayı takibe mecburuz.
2: Ben anlamam modadan. Kadın dediğin kadın gibi giyinmeli. Ama sana yaraşmış. Herkes senin gibi değil ki. Bir karış olan da giyiyor. Na böyle olan da giyiyor.
1: Artin amca, biliyor musun ben sana bugün niye geldim? Sen bana hep yardımcı olursun.
2: Bir şey mi oldu?
1: Yok korkma, bir şey olmadı. Başım evle dertte.
2: Bilirim. Geçinemiyorsun babanla.
1: Para kazanmaya başladığımdan beri düşman gibi olduk Artin amca. Her şeyime karışır oldu. Az boyandın, çok boyandın. Erken çıktın, geç geldin. Hem artık annem de korumaz oldu. Tabii. Ne isterse alındı eve. Televizyon, video, fırın, yemek odası takımı, teflon tavalar. Ha, bir de en alasından dikiş makinesi. İsteyecek bir şey kalmayınca tabii bizim mankenlik tukaka oldu.
2: Ağrına gidiyor babanın senin ondan daha fazla para kazanman. İdare et yavrum. Bırak ya da bu işi. Erkan bekliyor seni. İstemez misin evinin kadını olmak?
1: Ne diyorsun Artin amca sen? O mesele çoktan kapandı.
2: Ya söylemedin bana.
1: Mühim değildi ki, ne söyleyeyim. Bitti gitti işte.
2: Çıkar elbet başka kısmeti.
1: Benim kısmet falan istediğim yok Artin amca. Ben evden çıkmak istiyorum.
2: Ne dedin?
1: Öyle işte.
2: Ne diyorsun Gülizar? Evden çıkıp nereye gideceksin?
1: Artin amca, dayanamıyorum evin havasına artık. Ben ayrı oturacağım.
2: Yalnız oturabilir senin yaşında kız.
1: Oturur oturur. Parası yetişiyorsa oturur. Hem niye oturmasın? Zaten Avrupa'da filan hep öyle.
2: Burası Avrupa'dır. Vazgeç bu sevdadan. Ha bak, benim üst kat bomboş. Kiralanmadı. Geç oraya istersen. Hiç olmazsa evinin yanıdır.
1: Artin amca, anlamıyorsun sen. Mesele sadece evin kalabalığı değil. Dünyam da değişmeli. Sadece üst baş değiştirmekle olmuyor ki. Semtim, evim değişmeli. Her şeyim değişmeli.
2: Utanırsın doğup büyüdüğün semtten. Tanıma ne? İstanbul, İstanbul iken en makbul yeriydi şehrin. Ah canım Pera. En kibar aileler burada otururdu.
1: Geçmiş ola Artin amcacığım. Ben Nişantaşı'nda oturmak istiyorum.
2: Nasıl ödersin oralarda kirayı?
1: 4 arkadaş bir oluyoruz. Bir çatı katı bulduk. İlk kaboramızı verdik bile.
2: Halt ettiniz.
1: Artin amca, ne olursun yardım et. Hem sen Hristiyansın. Ne de olsa daha açık fikirlisin benimkilerden. Hem seni severler, sözünü dinlerler. Ne olur konuş babamla. Ne olursun.
2: Gülizar, ne oldu sana böyle? Kim çıkardı rayından seni?
1: Artin amcacığım, ben rayımdan filan çıkmadım. Ne yaptığımı biliyorum. Kimse anlamıyor beni. Sen bile. Sadece kendime daha iyi bir hayat istiyorum. Kabahat mı şimdi bu?
2: İyi bir hayat 3 sokak ötede Nişantaşı'ndadır sanıyorsun.
1: Ne olur Artin amcacığım, konuş babamla. Benim tonton amcam. Bir tek sen kandırırsın onu. Konuş babamla.
2: Tamam.
1: Hadi hoşça kal. Az daha unutuyordum. Bundan sonra bana Güli değil mi?
2: Ne Gülisi?
3: Gülizar biraz köylü ismi. Kısalttık Güli oldu. Bay bay.

Artin Usta! Artin Usta! Artin Usta! Nereye gittin be? Neredesin? Konuşmak isterdim seninle. Neyse.

Gülizar. Çok kırdım seni. Çok bağırdım sana. Keşke dedim götürmeseydim onu setlere. Çok nasıl içim yanar bir bilsen. Şey, evden gitmek istermişsin. Gitme. Senin kokunu duymazsam o evde cehennem olur o ev bana. Demek öyle.

0: Nihayet gelebildin. Öldüm vallahi yorgunluk.
1: Polonez köyde çekimdeydim. Kırların ortasında telefon yok, bir şey yok. Haberi geç aldım. Ne oldu gene aynı ağrılar?
0: Sefer düştü, bayıldı üstelik. Doktor tahlil röntgen istedi, geldik buraya. Tahlillerin sonucu daha çıkmadı ama röntgene göre hemen ameliyat.
1: Olamaz. Doktor birazdan gelecek, bekliyoruz işte. Yılmaz da babama haber verecek.
0: Onun haberi yok mu?
1: Biz gelirken o yeni ayılıyordu. Oğlan da Gültenlerin başına kaldı. Şu doktor bir gelse de ben dönsem. Sen oturursun artık, çok yoruldum. Öldüm yorgunluktan.
2: Kızı mısın yavrum?
1: Evet.
2: Sen küçüğü olacaksın. Ah, çok bahsetti senden. Dediği kadar varsın. Benimki Safra. 3 gün önce ameliyat oldum. Dikişlerim alınmadı daha. Seninkinin teşhisi kondu mu?
1: Yo, doktoru bekliyoruz. Geldi, sigara içelim dışarıda.
0: Geçmiş olsun.
3: Ay, dilini de kesselerdi. Keşke hiç durmadı ayol karının çenesi.
4: Oo, maşallah.
1: Kimin ablasıyım?
5: O 7 numaralı hastanın sahipleri siz misiniz?
1: Evet, ne oldu?
5: Doktor bey sizi odasına istiyor.
1: Odası nerede?
0: Yürü, ben biliyorum.
6: Merhaba. Ben Doktor Hasan.
1: Kardeşim Gülü.
0: Merhaba.
6: Buyurun oturun. Tahliller geldi. İnceledim. Diğer arkadaşlarla da görüştük. Maalesef ameliyat gerekiyor.
1: Ne ameliyatı? Kardeşim pek bilmiyor da. Bana her şeyi anlatın.
6: Anneniz çaresiz bir hastalık değil. Bu safhada teşhis edildiği zaman çok büyük bir şansı var. Hatta %100 şansı var. Yaşının ilerlemiş olması da lehine bir faktör.
1: Ne zamandır biliyordun abla? Bana niye söylemedin?
0: Ağrılar vardı ama konduramıyorduk tabii. Hem sonra senin işin başından açmış. Öğrenip de ne yapacaktın?
1: Babamın haberi yok mu? Babamın dünyadan haberi yok.
6: Ben sizi yalnız bırakayım, konuşun. Annenizi çarşamba günü ameliyat edeceğim.

0: oldu sana be güzel hacı? Ne oldu bize? Ben bağırdım, sen içine attın üzüntüler.
1: Oh, delirmişsin. Yatarsın maşallah.
2: Geldin mi Remzi?
1: Gelmeyeceğim mi sandın?
2: Nasılsın?
1: Ben sana diyeceğim nasılsın, sen bana sorarsın.
2: İyiyim Remzi, iyiyim.

0: İyi bakarlar mı sana?
1: İyi bakıyorlar.
0: Bak sana ne getirdim. Kimse bilmez benden başka bunu çok sevdiğini. Kazandibi. Ya, şifadır. Ye. Şöyle. Aç ağzını. Aç. Bir daha aç. Ye ye.

0: Allah beterinden korusun. Bak ne dedi, şansı çok büyük. Başa gelen çekilir kızım.
1: Babama nasıl söyleyeceğiz?
0: Adam olup anlasaydı. Annemle ilgisi mi kalmıştı?
1: Haksızlık etme abla.
0: Ne haksızlığı, yalan mı? Ne kadar oldu gireli?
2: 25 dakika oldu.
0: Bana daha uzun gibi geldi. Arada bir gelip de ne oluyor, ne bitiyor haber vermez mi insan? Ne biçim hastane bu?

0: abla, gidip size yiyecek bir şeyler getireyim mi?
1: Sen Niden'den başka bir şey düşünmez misin lan?
0: Ne kızıyorsun be? İyilik de yaramıyor.
1: Sen iyilik yapmak istiyorsan git hocalı hemşireye sor bakalım. Nasıl
0: aman diyor? Be.
2: Çocuklar, hastanedekilerle dalaşmayın lütfen. Annemi onların eline teslim edeceğiz. Kızdırırsa kırpalarlar sonra.
1: Aa, neden onların eline bırakıyormuşsun? Sen geceleri bakacaksın, ben gündüzleri. Onlar da kim oluyormuş?
2: Canım, iğneleri var, serumu var. Bizim yapamayacağımız bir sürü şey var.
1: Veririz bahşişlerini yaparlar. Parayı bastırdın mı şefkatle satın alırsın Ali Allah.

0: Hepinize geçmiş olsun. Çok iyi temizledik.
1: Sağ olun doktor bey.
0: Eğer bir terslik olmazsa 10 gün sonra evine çıkar. Ben size bir reçete yazdım. Arkadaş hemen tedarik etsin.
2: Ben tedarik ederim bunları.
3: Hoş gelmişsin Artın Usta. Aa, ne zahmet ettin. İlahi, loğusa mıyım ben? Çiçekler de pek güzel. Şöyle koy Gülizar.
4: Ne oldu sana? Nazar değdi. Geçmiş olsun.
3: İyileşirim, iyileşirim, merak etme. Acı patlıcanı kırağa çalmaz.
4: Hele sen iyileş, ben sana her gün çiçek getireyim.
3: Bu bey komşunuz mu? Komşuluktan da öte. Akraba gibi.
5: Tövbe estağfurullah.
3: Gülizar onların elinde büyümüştür. Kaçar kaçar gider de onlara. Benden çok emeği geçti desem yalan değil.
5: Ben de saprak esemi aldırdım. Allah insanı doktorların eline düşürmesin.
4: Geçmiş olsun.
5: Öyle hemen geçmiş olmuyor. Bir de bunun evde bakımı var. Bende kız evlat yok ki. Gelin dediğin ne kadar bakar insana?
4: Hastalık zordur. Hadi canım, hasta ziyareti uzun olmaz. Kaçayım ben. Bir isteğim vardır.
3: Remzi'ye göz kulak olasın usta. Bunca yıldır bir nezle bile olmamışımdır. Şaşırdı kaldı. Sen ona göz kulak oluver.
4: Meraklanma o konuda. Böyle günlerde aile bir araya gelir. Fedakarlık sendedir. Hoşça kal. Remzi de öğlene uğrayacaktı. Sabah çekimi varmış.
1: Babamın işe gittiği doğru mu?
4: Evet, doğru.
1: Doğrusan yine doktora düştü.
6: Ablamın aklı doktorda kaldı. Hani utanmasa bir ameliyat da kendi olacak.
7: Terbiyesiz, sen sus. Mesele doktorda değil, bizim karnı toprak sağlam.
4: Bakıyorum da Remzi oğlum, yine erkencisin sabahları.
7: Oluyor birkaç iş bu araba.
1: Hadi bay bay.
4: Gayret edesin. Hacanım eve döndüğünde seni eskisi gibi bulmalı. Bu ara onu pek üzmeye gelmez.
7: Çatlak patlak malzemeyle işlerin eskisi gibi olmasına imkan yoktur be Artın Usta. Hadi eyvallah, eyvallah.
4: Kal sağlıcakla.
0: Bu akşam ne yedi?
6: İştahlıydı. Çorbasını içti. Az biraz tavuk yedi.
0: İyisiniz değil mi?
3: Allah'a şükür oğlum, iyiyimdir sayende.
0: Öyleyse bu akşam kızınızı kaçıracağım. Kapılar kapanmadan onda getiririm.
3: Ay ne iyi olur, günlerdir
1: bulamadık çocuğu. Anne.
3: Hadi kızım, aklın kalmasın burada. Bana bir şey lazım olursa basarım zile.
1: Hemen dönerim anne.
0: Senin sevgilin yok mu Gül'ü?
1: Hayır yok.
0: Hiç olmadı mı?
1: Hiç olmadı.
0: Senin gibi güzel bir kız. Buna inanmak çok zor.
1: Biri vardı mahallede. Yani pek zenginim sayılmazdı ama.
0: Kaç yıldır bu meslektesin?
1: 1 yılı geçti.
0: Seviyor musun? Herkesin seni tanıması hoşuna gidiyor mu?
1: Yorucu, yıpratıcı ama elime çok iyi para geçiyor. Şimdi de size anlatın bakalım doktor bey.
0: Benim durumum tam tersi. Elime çok az para geçiyor. Ama aşığım ben mesleğime. Yakında tayinim çıkacak. Sorumluluklarımla birlikte maaşım da artacak. Bu meslek benim hayatım.
1: Yalnız mı yaşıyorsunuz?
0: 3 arkadaş bir evi paylaşıyoruz. Sinan yakında evleniyor. Benim tayinim çıkınca da artık Mustafa ne yapar bilemem.
1: Tıpkı bizim gibi.
0: Sen ailenle oturmuyor muydun?
1: Taşınmak üzereyim. Biz de birkaç arkadaş küçük bir kat tuttuk. İçini toparlıyoruz. Biraz boya badana falan. Yakında taşınacağız.
0: Gül'ü, annene söz verdim. Sözümü tutayım ki bir daha çıkarmaya yüzüm tutsun.

Hanımlar, muayene bitti. Netice fevkalade. Size mahcup olmayacağım. Çok iyi bir gelişme var. Bir aydan önce gelmenize gerek yok. Alın annenizi güzel bir yere gezmeye götürün. Ben de kızınızı güzel bir yere gezmeye götüreceğim.

0: Gel.
1: Güle evlen benim.
2: Ne?
1: Evlen benimle.
2: Nasıl yani?
3: İnsanlar nasıl evleniyorlar söyle. Karım olmayı istiyorum.
2: Neden?
3: Ne demek neden? Seni sevdiğim için. Seni her zaman sevmek istediğim için. Ay sonu Eskişehir'e beraber giderim.
2: Ne Eskişehir'i?
3: Tayinim çıktı. Ay sonu gidiyorum.
2: Ne kadar zaman için?
3: Orada en az 3 yıl. Sonra da başka yerler. En son yine İstanbul.
2: Ya ben?
3: Bana evet dersen sen de.
2: Hasan, beni seviyor musun sahiden?
3: Bunda şaşıracak ne var Gülüm?
2: Hasan, yapamam.
3: Ne yapamazsın?
2: Evlenemem ben.
3: Neden?
2: Kardeşim, annem, ablam var.
3: Biliyorum Gülüm. Baban da sağ ya.
2: Sağ ama pek çalışamıyor. Hasta gibi, iyi değil. Biraz da benim yüzümden. Annem çalışırdı eskiden. Artık çalışamaz biliyorsun.
3: Ya Ayse?
2: Çocuğu var küçük. Bırakamaz onu.
3: Gülü, bütün bunlar bana hayır demek için bir neden değil. Tüm bunlara çare bulunur. Sonra sen bir ömür boyu ailene mi bakacaksın? Bak Gülü, sana çok şey vaat edemem. Doktor karısının yaşamı kolay olmaz. Fedakarlık, hoşgörü ve sabır ister. Hiçbir zaman çok zengin olmayı vaat edemem sana. Bunları bil. Ama sevgiyi servete tercih edersen...
2: Hasan lütfen. Seni çok seviyorum ama sevgi yeterli mi? Bana zaman ver Hasan, ne olur.
3: Sana 1 ay zaman. Düşün bakalım. Ben gitmeden kararını ver ama. Trenim ayın 31'inde kalkıyor. Haydarpaşa'dan. Saat 8:10. Diyelim ki trafik tıkandı ve geciktin. Ancak tren kalkarken gelebildin ve ben seni pencereden gördüm. Peronda koşuyorsun. Bileceğim ki kararın evetti. Tamam mı?
4: Hoş geldiniz. Siz Güle Hanım mısınız? Ben Ali Selim Bey'in kızıyım. Nermin Keçecioğlu. Rica ederim, rahatsız olmayın. Ben sizi ağırlamak için erken geldim.
2: Memnun oldum, teşekkürler.
4: Bir şeye ihtiyacınız olursa şu zile basın.
2: Zil mi var?
4: Bakın, masanın altında, ayağınızın durduğu yerde bir zil var.
2: Çalmadı.
4: Çaldı, mutfaktan duyulur. Ben size giyinmeniz ve makyaj için kütüphaneyi tahsis etmiştim, söylemediler mi?
5: Oradaydık ama film gün ışığında çekileceği için makyajı dışarıda yapmayı tercih ettim.
2: Kütüphanenizi yalnız giyinmek için kullandık.
4: Nasıl isterseniz Güle Hanım.
2: Kütüphanenizde ne çok kitap var, hepsini okudunuz mu?
4: O kitapların çoğu ansiklopedi Güle Hanım, referans içindir, roman gibi okunmazlar.
2: Rujunuzu sürebilir miyim?
4: Bu sıcakta makyaj pek dayanmıyor galiba.
2: Çekim aralarında makyajın devamlı tazelenmesi gerekir. Cilt parlamasın diye. Dayanmamasıyla ilgisi yok.
6: Buyurun efendim.
4: Hanımlara içecek bir şeyler getirin. Bana citron.
2: Bana da. Ben rica edeyim.
6: Bağışlayın efendim.

0: Sizi kardeşimle tanıştırayım, Kemal, Güli Hanım.
1: Müşerref oldum efendim.
2: Çok sevindim. İzninizle, ben aksesuarlarımı almak için kütüphaneye geçiyorum. İlhan abi, ablamın vapuru gelmek üzeredir. Kimi göndereceksen gidiversin.
3: Tamam.
4: Ne ablası?
2: İşte kaçırılmayacak bir fırsat. Ne dedin? Fırsat diyorum, fırsat. Kemal.
5: Ne fırsatı?
2: Bana bak, salaklığı bırak, aklını başına topla. Tanrı önüne tepsi de kısmet getirdi. Adam bekar, üstelik de zengin.
5: Ne yapayım yani? Kendimi herifin ayaklarının önüne mi atayım?
2: Ay başlatma beni Gülizar. Aklını kullan. Bana bak, fazla da içme emin. İçince yalık bir şey oluyorsun.
5: Aman benim kimsede gönlüm yok.
2: Ben senin gönlünün kimde olduğunu çok iyi biliyorum. Bana bak kızım. Sen bu saatten sonra gidip Anadolu şehirlerinde çocuk bezi yıkayamazsın, anladın mı? Geçmiş ola.

0: çekeceğimiz film için gerçekten çok güzel bir film.
1: Aha, öyle mi? Demek beğendiniz.
2: Sizin için daha iyi bir işte herhalde.
1: Evet. Evet, anlıyorum.
2: Ah, bir dakika. Buyurun.
1: Ne alırsınız?
3: Ben bir rica edeyim.
1: Hangisini tercih edersiniz? 5 yıldızdır.
4: Ben o 5 yıldızdan alayım.
0: Ben ikili.
4: Ben içki istemiyorum.
2: Bakın bu olmaz. Veyahut iyi bir yemeğin sonunda dijestif şarttır.
4: Ben içemem, sert geliyor.
2: İstemiyorsanız size buzlu bir hazırlasınlar.
1: Kardeşim son derece gurmedir.
2: Ben sadece gurme değil, epikürenim. Hayat felsefem epikür gibi 5 duyumun üzerine inşa edilmiştir. Yemek, içmek, hayattan keyif almak, sevmek ve mutlu olmak.
1: Kemal'in toplumsal sorunlar ve toplumsal görevlerle fazla ilgisi yoktur.
2: Ben toplumsal değil, bireysel düşünceye önem veririm.
0: Ne mutlu size.
2: Evet. Mesela şu anda müthiş güzel bir mehtap var. Benim 1. görevim bu eşsiz mehtabı eşsiz başka bir güzellikle seyretmektir. Gülü Hanım, benimle bahçede yürür müsünüz? Size altın tozundan yapılmış bir yol göstermek istiyorum.
4: Ben içeri girmeyi düşünüyordum Kemal Bey. Biraz üşüdüm de.
5: Al benim şalımı al.
4: Abla.
5: Al canım, ben üşümem.

0: Körfez'deki durgun suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o hatıra duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal. Şiir sevmez misiniz Gülhan Hanım?
1: Severim ama pek vaktim olmuyor.
0: Şiire vakit ayrılmaz, yaratılır. Şiir insanın içinden gelir ve taşar, vakitli vakitsiz. Mesela şu anda bana olduğu gibi.
1: Siz şiir yazar mısınız?
0: Ben şiiri yaşarım.
1: Siz şairsiniz herhalde.
0: Ne gezer? Gerçi şiir çalışmalarım var ama ben şairim diyemem. Benim şiirlerim gönlümün güzellikler karşısındaki coşkularıdır. Aslında ömrüm şiirle iç içe geçmeliydi. Ama kaderin önünde yaprak mı?

0: ne yazık.
1: Kemal Bey, üşüyorum. Dönelim mi?
0: Daha olmaz. Henüz size mehtabın deniz üzerindeki altın tozlarını göstermedim. Gelin benimle.
1: Buradan gözükmez mi?

0: Ne diyorsunuz siz? Sizi kuytulara götürüp tasallut edeceğimi mi zannettiniz? Beni o kadar bayağı mı buluyorsunuz? Ben ruhunuza hitap edebilmek için güzellikleri ayağınıza sermeye çalışırken.
1: Yo, ben öyle bir şey söylemek istememiştim, pardon. Ben sadece...
0: Dönelim Gülihan. Bu güzellikleri bırakalım. Çıplak, sert gerçeğe dönelim. Hadi.
2: Sinema günlerindeki programı nasıl buldunuz?
3: Çok iyiydi.
2: Evet, fakat sıcakların bastırması seyirciyi bir hayli azalttı.
3: Tabii.
1: Seyrettiniz mi Mehtap'ı?
0: Hayır, edemedik. Kardeşinizin Mehtap'la arası pek iyi değil.
1: Mehtap'ı çok sever Erzik'i. Ne oldu? Üşüdük. Üşüdünüz mü? Şalımı verdim ya sana.
3: Ay abla, gene de üşüdük işte. Serindi.
0: Evet efendim, değişik manalarda ikimiz de üşüdük.
2: Yarın çok erken başlıyoruz. İyi geceler diyelim mi?
1: Doğrusu benim hiç uykum yok böyle güzel bir gecede.
3: Yatmadan önce bir şey arzu eder miydiniz? Ben bir limonlu su rica edeyim.
1: Ben de.
0: Bu odesitrom babamın saçma bir tutkusudur. Bunca hoş kokulu nebat varken ıhlamur, ada çayı, melissa, nane. Limonlu suda ne oluyor?
3: Su en yararlı şeydir. Siz ne alırdınız?
2: Bana bir galiba.
3: Üç bir melisa.
2: Var mısın efendim?
1: Sizin garson dil biliyor mu?
0: Ermenidir, çok dili anlar.
1: Öyle mi? Bizim de bir Artin Bey'imiz vardır. O da çok dil bilir.
0: Efendim, bu Ermenilerle Rumlar dile yatkındırlar. Zaten Osmanlıların çöküş dönemi de Hristiyan tabanın devlet idaresinden çıkarılmasıyla baş göstermiştir. Osmanlı tarihi üzerine en doğru gözlemleri olan yapıtları son yıllarda İngilizler yazdılar.
2: Size katılmayacağım. Yabancıların gözlemleri her zaman tek taraflı ve ön yargılıdır.
0: Her zaman değil efendim. Size şu hususu belirteyim.
2: Siz bana bir hususu belirtmeden şunu sormak isterim. Bugünlerde ayyuka çıkan Ermeni iddiaları ve sözde katliamımız yabancıların doğru gözlemlerinden mi kaynaklanıyor?
0: O bir cehalet hatasıdır. Bir politik oyuna bilgisizlik, bilinçsizlik, ukalalık ve biraz da budala bir romantizm sonucu sokaktaki adamın farkına bile varmadan alet edilmesidir monşer. Orada haklısınız. Ama benim büyük babamın maliye nazırı olduğu kabinede hariciye nazırı kimdi bilir misiniz? Bir Ermeni paşası.
1: Sonra nasıl böyle oldular?
0: Olmadılar. Olduruldular. İşe Ruslar burunlarını sokup Balkanlarda ihtilaller tezgahlamaya başlayınca Osmanlıların da tavrı değişti.
1: Hiç bilmiyordum.
0: Sonradan bu komploya Amerikalılar ve İngilizler de katılınca olan bizim güzelim milletimize oldu. Henüz kimsenin emeli gerçekleşmiş değil ama en azından İstanbul'un o nefis mozaiği bozuldu. İstanbul'u İstanbul yapan azınlıklar çil yavrusu gibi dağıldılar.
3: Ben fincanımı alıp çıkıyorum. Sizlere iyi geceler. Kemal, sen bana şu kitabı verecektin. Yatmadan getirsene.
0: Şimdi vereyim abla. İyi geceler. İyi geceler.
2: İçin sıcak suları. Sabaha kadar taşınacaksınız. Hadi iyi geceler.
1: Ay, bir şeye benzemiyor. Ben sabah içtim, hoşuma gitti. Ama sen ağzının tadını bilmezsin zaten. Bana bak, ne yaptınız bahçede? İtiştirip kakıştırdın mı adamı?
3: Aman abla, bırak şimdi.
1: Neyse ki bu işin yarını da var.
3: Olmayacak dua ya, amin deme.
1: Olmayacak dua yoktur. Sen iste, Allah versin. Bak bana.
3: Ne olmuş sana?
1: Hayatta hep daha iyisini istedim. Maşallah.
3: Allah sana benim bilmediğim bir şey mi verdi?
1: Bana vermedi, sana verdi. Bana da dolaylı olarak vermiş oldun.

0: Ben biniyorum artık. Gelmeyecek.
1: Daha 3 dakika var.
2: Son dakikaya bırakmak şart mı?
1: Kadınların özelliğidir geç kalmak. Gelir.
0: Gelmeyecek.
2: Gelmesin ben. Başka kız mı yok dünyada? Zaten mankenden doktor karısı olmazdı. Ne dürtüyorsun be? Söylemediysem üzmemek içindi. Şimdi söylüyorum işte.
3: Güle güle git arkadaş. Yolun açık olsun.
2: Güle güle.
0: Gelmeyecek. Son dakikaya kadar çıkar gelirsen ben. Hoşça kalın.
3: Kendine iyi bak. Çok adam öldürme, olur mu?
2: Yaz bize gidince.

0: Bunlar da Hasan'la Hüseyin.
1: Görsem çıkaramazdım.
2: Buraya alışacak mısın?
3: Evin, ablanın oradan ayrıcalığı mı var?
4: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolları sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
3: Doktora bir göstermeli ya.
5: Çocuk bu, ha deyince doktora mı gidilirmiş?
6: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var.
4: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira.
7: Hayırlı uğurlu olsun.
8: Bereketli ya, olsun.
4: Mazar olsun.
7: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek.
3: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
4: Her şey.
3: Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek.
6: Bak yiyesini 2 haftaya kadar. Kurban bayramının 1. günü isterim.
7: Şu önlüğümü getir.
3: Aa, gitti! Gitti! Gitti.
9: Gelin bugün 16.15'te TV4'te.
10: Günaydın Türkiye.
11: Hadi kalk.
10: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurduğu.
3: Ama ne otel, değil mi?

0: Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir beşten tarih fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
5: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de.
4: Bu fırsat kaçmaz. Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
9: dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien. Merci.
0: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz? Beş kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
0: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
4: Silver moon. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen koyacak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
6: Ajet. Engin Can.
11: Dedeciğim.
12: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kıllı.
12: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
12: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
13: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
11: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
6: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kıllı ek

0: Nedir bu halin? Ne oldu sana? Hasta mısın?
1: Hasta değilim ama iyi de değilim Artin amca.
0: Ne oldu evladım? Bütün benzin atık.
1: Artin amca, her şeye yeniden başlasam. Ortayı bitirdiğim günü hatırlıyor musun? Mesela o güne dönsem.
0: Hani çok mutluydun sen?
1: Çok mutsuzum Artin amca. Çok mutsuzum.
0: Hadi anlat derdini.
1: Derdim yok ki.
0: Yok ya kızım. Ne derdin olacak senin? Dertsizliktir derdin.
1: Artin amca. Kimseye anlatamıyorum. Bak, bir kere yersizim. Yerim belli değil.
0: Nasıl yersizsin? Babanın yüreğinde vardır yerin bir. Kırılmıştır sana. Ama o yer hep durur bilesin. Burada vardır yerin iki. Kendi beğenip gittiğin yer vardır. Daha ne istersin be kızım?
1: Artin amca. Kimim ben?
0: Gülizarsın ama çevirmişsindir adını Gül'ye.
1: İyi. Gül'ü olayım. Ama gene kimim ben?
0: Ah kızım, unuttum kim olduğunu. Işıkçı Remzi ile Haç Hanım'ın kızısın sen.
1: İşte değilim amca. Ya da hem o Gülizar'ım hem de bu Gül'üyüm. Kötü bir şey oldu amca. İkiye, üçe, beşe bölündüm sanki. İçim bomboş.
0: Güzel kızcağızım, hayat neler etti sana. Her şeyi bırak sokağına dön desem yapamazsın. Annen çalışamaz eskisi gibi. Doktoru var, ilacı var, Yılmaz'ın tahsili var, Hüseyin'in hayalleri var, Doğan daha el kadar bebe. Baban kötülüyor gün be gün. Senin güzel elbiselere ihtiyacın var.
1: Peki ne yapayım Artin amca?
0: Ne yapabilirsin ki kızım? Tuttuğun yolda yürü.
1: Annem, kardeşlerim para ister. Arkadaşlarım hep neşeli, eğlenceli, kafa dengi olayım ister. Sevgilim, her şeyden vazgeçeyim. Onun hayatını yaşayayım ister.
0: Ama sen ne sevgilinin istediğini yapabiliyorsun, ne babanın istediği Gülizarsın. Ne annenin, ne de Aysel'in. Benim istediğim Gülizar bile olamadın. Ya sen ne istiyorsun Gülizar?
1: Hiçbir şey. Çok şey.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Pek. 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim jimnastik yapmak, voleybol oynamak ve piyano çalmak. Biraz tenise de ilgileniyorum. Büyüyünce ya jimnastikçi olmak istiyorum ya da moda tasarımcısı. Çocuk doktor olmayı da düşünüyorum. Katılan bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bay bay.
2: Merhaba, benim adım Esra Miray Çok. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Elazığlıyım. Yarışmanızı severek takip ediyoruz ailemle beraber. Hobilerim resim yapmak, yüzmek, her şeyi seviyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Merhabalar, ben Eren Akbulut. 8 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim satranç oynamak, yüzmek ve bilgi yarışmasını takip etmek. Büyüyünce bilim adamı ya da pilot olmayı düşünüyorum. Süper Kumara'da yarışacağım için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Ben Adile Baykurt. 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında satranç oynamak, basketbol oynamak ve futbol oynamak var. Büyüyünce bilim adamı olmak istiyorum. Bu programı ailecek severek izliyoruz. Bütün yarışmacılara başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda İpek'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Ömer var. Üçüncü masamızda Eslem ve dördüncü masamızda da Eren. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyi.
0: Harika gözüküyorsunuz. O zaman İpek'le başlayalım. İpek'ciğim, seni yüz yüze daha yakından tanıyalım.
6: Merhaba, benim adım İpek. 8 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Hobilerim jimnastik yapmak ve tenis oynamak. Büyüyünce ya jimnastikçi olmak istiyorum ya da moda tasarımcısı.
0: Bütün hayallerin gerçek olsun İpek'ciğim. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Ömer'ciğim, hoş geldin.
7: Merhaba, ben Adile Ömer Baykurt. 8 yaşındayım. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında satranç oynamak, basketbol oynamak ve futbol oynamak var. Büyüyünce bilim adamı olmak istiyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Buradan tüm sınıf arkadaşlarıma da selamlarımı gönderiyorum.
0: Biz de selamlarını göndermiş olalım Ömer'cim. Teşekkür ediyoruz sana da. Başarılar. Eslem'cim, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Ben Eslem Miray Çok. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Elazığlıyım. Hobilerim arasında masa tenisi oynamak, yüzmek var. Büyüyünce yüzme öğretmeni olmak istiyorum. Bütün ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Çok güzel. Ben de sana başarılar diliyorum Eslem'cim. Teşekkür ederiz. Eren'cim, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Ben Eren Akbulut. 8 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Bugün burada yarışacağım için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Ben de hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. O zaman hazırsak artık başlayalım mı? Gelsin mi Arif tablosu?
10: Evet.
0: Duyamadım.
10: Evet.
0: O zaman İpek için harf tablomuz geliyor.
11: Ağacın ağası.
0: Ağacın ağası 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Terzilikte ölçü almak için kullanılan şerit metredir. Süremiz başladı.
11: Mezro.
0: Mezro.
11: Mezro.
0: Doğru mu görelim? Ama çok yaklaştı, onu söyleyebilirim.
11: Mezura.
0: Doğru mu görelim? Bravo. İpek ve Eren'in ortak çalışmasıyla arkadaşlar kumbaramıza ilk puanımızı ekledik ve Ömer'le devam ediyoruz.
7: İrem'in iyisi.
0: İrem'in iyisi 60 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Televizyon, bilgisayar gibi araçlarda görüntünün izlendiği ekranın yer aldığı alettir. Süremiz başladı. Cevap gelmedi ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. ne olabilir? Televizyon, bilgisayar gibi araçlarda görüntünün izlendiği ekranın yer aldığı alet. Nerede izlenir görüntü? Açalım bir kutu.

0: Bilgisayarı aklınıza getirin. Ne var? Bilgisayarda nerede izliyorsunuz o görüntüyü? Onun adı ne? Bir kutu daha açalım. Son 30 saniyemiz. Bir kutu daha.
1: Monitör.
0: Doğru mu görelim? Bravo İpek. Eslem'cim senin için geliyor Arif tablomuz.
1: Eslem'in E'si.
0: Eslem'in E'si 30 puan değerinde ve kişi isimlerinden gelecek sorumuz. Alev, parıltı anlamına gelen bir isimdir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Alev, parıltı. İsimleri düşünün. Sonu E ile bitiyor. Estem gözünü kapattı. Gözünün önünden geçiriyor isimleri. Eren?
1: Lale.
0: Lale mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı.

0: Bir kadın ismi. Hadi bir harf açalım. Ömer?
1: Mine.
0: Mine mi doğru cevabımız? Olmadı. Bir harf açalım.
2: Şule.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Eren için geliyor harf tablosu.
2: Kuzenim Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 60 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Sıradan anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Alalade, alilade, alelade, elelade. Süremiz başladı. Sıradan.
2: Alelade.
0: Hangisi? 1, 2, 3, 4.
2: 3.
0: Alelade mi görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile. Şimdi bir kumbaramıza gidelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramıza 160 puanımız var arkadaşlar. Daha yolun çok başındayız. Hedefimize kalan puansa 2340. Harikasınız. Kutluyorum sizi. İpek'le devam ediyoruz.
3: Dayım Mehmet'in M'si.
0: Mehmet Bey'in M'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Temizlenmek, saf hale gelmek, sıkıntıları geride bırakmaktır. Süremiz başladı.

0: Bir kutu açalım, öyle düşünelim. Ne olabilir? Temizlenmek, saf hale gelmek, sıkıntıları geride bırakmak.
1: Arınmak.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz. Ömer için gelsin harf tablomuz.
1: Isparta'nın ısı.
0: Isparta'nın ısı 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Tatil ya da sağlık amaçlı gidilen doğal sıcak suyu bulunan tesistir. Süremiz başladı.

0: gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapıp bulalım. Bu tesiste doğal bir sıcak su var. Bir kutu açalım. Bir
1: kaplıca.
0: Hadi bir emin söyle bakalım.
1: Emin.
0: Ha, kendinden emin söyle kaplıcayı.
1: Kaplıca.
0: Arkadaşların katılıyor mu peki?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. İpek'cim sen böyle bir kaplıca mı acaba diye cevabı verince dedim ki hadi sen kendinden emin söyle ve bak arkadaşların da sana katıldı. Çok güzel bir ekip çalışmasıydı. Kutluyorum sizi arkadaşlar. Eslem'le devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Sevde'nin sesi.
0: Sevde'nin sesi 30 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Matematikte kendisinden ve birden başka böleni olmayan tam sayıdır. Nokta nokta sayı. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Haydi ekip. Ne olabilir matematikte kendisinden ve birden başka böleni olmayan tam sayı? Matematikle arası iyi olanlar vardı burada değil mi?
1: Evet.
0: Kimdi onlar? Ömer? Bir kutu açalım.

0: Eren?
1: Asıl sayı.
0: Bir daha söyle.
1: Asıl.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Asal sayı.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Bu turun 8. sorusu Eren için geliyor.
1: Karaman'ın K'si.
0: Karaman'ın K'si 40 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Kolsuz, önü düğmeli, ceket içine de giyilebilen elbisedir. Süremiz başladı.

0: Yelek.
1: Yelek mi doğru cevabımız, görelim. Kumbaramıza 40 puan daha ekledik arkadaşlar. Şahanesiniz. 8 soruyu geride bıraktık ve harf tablomuz İpek için geliyor.
0: Lale'nin L'si.
1: Lale'nin L'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Birçok bitkinin yaprak rengini söylerken kullanılan pekiştirmedir. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap. Bir ekip çalışması yapalım. Hadi bakalım bir kutu açalım öyle yapmaya başlayalım olur mu? Bir kutu daha açalım.

0: Son 57 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar, birçok bitkinin yaprak rengi.
1: Yemyeşil. Yemyeşil.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Ömer, senin için geliyor Arif ablamız.
2: Öğretmenim Gülayşe'nin G'si.
0: Gülayşe Hanım'ın G'si 40 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtların konulduğu kapalı alandır. Süremiz başladı.
2: Galeri.
0: Galeri sığıyor mu? Bir bak bakalım.
2: Sığmıyor.
0: Doğru mu görelim?
1: Garaj.
0: Garaj cevabıyla kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Eslem için geliyor harf tablomuz.
2: Nehirin N'si.
0: Nehirin N'si 60 puan değerinde ve inşaattan gelecek sorumuz. Ev, fabrika, baraj gibi inşaat işlerinin sürdüğü, yapı gereçlerinin saklandığı yerlere verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: olabilir arkadaşlar? Açalım bir kutu.
1: Şantiye.
0: Doğru mu görelim? Ve ısınma turunun son harfi Eren için geliyor.
1: Ryan R'si.
0: Ryan R'si 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yaşları farklı olan 3 kardeşten büyüğüyle küçüğü arasındakidir. Süremiz başladı.
1: Ortanca.
0: Eren'in bu cevabıyla ikinci tura gider miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar ısınma turu bitti bile. Nasıldı?
2: Güzel.
0: İyi miyiz?
2: Evet.
0: Peki o zaman ben bir tahmin alacağım. Bir kumbaramıza bakalım. İpekçim kumbara da kaç
2: 500,
0: puan?
2: 500-550
0: 500-550. Ömer?
3: 560.
0: 560. Eslem?
4: 490.
0: 490. Eren?
5: 610.
0: 610. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.

0: Arkadaşlar 510 diyen var mıydı, 610 mu dediniz? 510 puanımız var kumbaramızda ve hedefimize kalan puansa 1990. Harikasınız. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazırız değil mi?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman İpek için geliyor harf tablomuz.
2: Öğretmenim Ayla'nın A'sı.
0: Ayla Hanım'ın A'sı 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir olayı kutlamak için gönderilen ve duyguların, düşüncelerin anlatıldığı iletidir. Süremiz başladı.

0: olabilir arkadaşlar. Bir olayı kutlamak için gönderilen ve duyguların, düşüncelerin anlatıldığı ileti. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. İleti. Bir kutu daha açalım. Var mı bir fikrimiz? Ne olabilir?
1: İlk kemsi tebrik olabilir mi?
0: Eslem başlattı bir ekip çalışması arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz Eslem'e?
1: Evet.
0: Peki sonrası ne olabilir? İleti olduğuna göre. Şimdi biz Ömer?
1: Tebrik masajı. Tebrik masajı.
0: Masaj değil de başka bir şey olabilir mi? Ne olabilir? Tebrik masajı mı görelim? Ama çok yaklaştı.
2: Tebrik mesajı.
0: Katılıyor muyuz Eren'e?
1: Evet.
0: Görelim bakalım. Bravo. Harikasınız Ömer'le devam ediyoruz.
1: Sare'nin sesi.
0: Sare'nin sesi 80 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Bazı spor dallarında müsabaka sırasında dinlenmek için ayrılmış süredir. Süremiz başladı.
1: Devre yarısı. Devre arası.
0: Yarısı dedin sonra arasına çevirdin. Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Eslem'le devam ediyoruz.
1: Babam Murat'ın M'si.
0: Murat Bey'in M'si 80 puan değerinde ve meteorolojiden geliyor sorumuz. Belirli bir alanda kısa zamanda etkili olan atmosfer koşullarına verilen addır. Süremiz başladı.
1: Hava ortamı.
0: Görelim doğru mu? Olmadı.
2: Hava katmanı.
0: Görelim doğru mu bu cevap? Olmadı. Bir kutu açalım.
1: Hava değimi.
0: Hava?
1: Değimi.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar?
2: Hava durumu.
0: Doğru mu? Görelim. Bravo. Denedik, yanıldık. Sonunda doğru cevabı bulduk ve Eren'le devam ediyoruz.
2: Annem Elif'in E'si.
0: Elif Hanım'ın E'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor.

0: Rezervasyon.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, bu turda da ilk 4 sorumuz geride kaldı. İpek için geliyor harf tablomuz.
0: İpek'in iyisi.
1: İpek'in iyisi 140 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Bir tatil yeri işleten Dracula'nın başına gelenleri anlatan animasyon serisidir. Süremiz başladı.

0: Drakula'nın başına gelenler. Açalım bir kutu.
1: Otel Transilvanya.
0: Doğru mu görelim? Bravo. İzlemiş miydik arkadaşlar? İpekçim, hayır, izlemiş miydin? Nasıl, sevdin mi? Başka izleyen var mı?
1: Hayır.
0: Görselimizi de gördük. Belki izlemek istersiniz arkadaşlar ve Ömer'le devam ediyoruz.
2: Denizin D'si.
0: Denizin D'si 70 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. İki gözünün farklı renkte olmasıyla bilinen bir canlıdır. Süremiz başladı. Başlamadan Ömer'den bir cevap geldi. Bir daha alalım Ömer'cim.
2: Van kedisi.
0: Doğru mu görelim? Çok hızlı bir cevaptı Ömer'cim. Eslem'le devam ediyoruz ama Van kedisinin güzelliği nasıl, değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Hayvanları seviyor muyuz?
2: Evet.
0: Hepimiz hayvanları çok seviyoruz ve Eslem'le devam ediyoruz.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Karyola, komodin, gardırop gibi eşyalardan oluşan settir. Nokta nokta nokta nokta takımı. Süremiz başladı.

0: Yatak odası takımı.
1: Doğru mu görelim? Bravo, 80 puan daha kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Bir kumbaraya gidelim mi, görelim bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaraya gidelim. Arkadaşlar kumbaramızda 1100 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1400. Harikasınız. Eren'cim senin için geliyor harf tablomuz.
0: Yücel amcamın yeğesi.
1: Yücel Bey'in yeğesi 100 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Başka bir dilde dinlediğimiz müzik parçasına verilen addır. Süremiz başladı.

0: Yabancı şarkı.
1: Doğru mu görelim? Bravo. İpek'cim senin için geliyor harf tablomuz.
0: Kroki'nin K'si.
1: Kroki'nin K'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Hassasiyetten yoksun olma halini ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Bir kutu daha. Son 58 saniyemiz. Cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Hassasiyetten yoksun olma halini ifade eden sözcük.
1: Yararsızlık.
0: Yararsızlık mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Eren?
2: Yayarsızlık.
0: Doğru mu, görelim. Olmadı. Bir kutu daha açalım.
1: Dayarsızlık.
0: Dayarsızlık. Doğru mu, görelim.
1: Ömer? Dayanıksızlık.
0: Dayanıksızlık. Doğru mu, görelim.
2: Dıyırsızlık. Dıyırsızlık.
0: Dıyırsızlık mı doğru cevabımız, görelim. Eslem.
1: Duyarsızlık.
0: Katılıyor musunuz Eslem'e?
1: Evet.
0: Ekip katılıyor. Doğru mu, görelim. Bravo. Ömer Eslem'i kutluyor. Harikasınız arkadaşlar ve Ömer'le devam ediyoruz.
1: Ordunun olsun.
0: Ordunun olsun. 90 puan değerinde ve bilişimden geliyor sorumuz. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için çeşitli komutlar yazmaktır. Süremiz başladı.

0: ne olabilir?
1: Kodlama.
0: Kodlama mı doğru cevabımız, görelim. Biraz daha uzun bir cevap arıyoruz, değil mi?

0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Programlı olmak?
0: Programlı olmak mı doğru cevabımız?
1: Programlama.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar bu tur içinde kaldı sadece iki sorumuz ve iki harfimiz. Eslem için gelsin harf tablosu.
1: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi 100 puan değerinde ve yemekten gelecek sorumuz. Restoranlarda farklı kültürlere özgü uluslararası lezzetlere verilen genel addır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi bir ekip çalışması yapalım.
1: Olabilir mi?
2: Genel mutfağı.
0: Genel mutfağı mı doğru cevabımız, görelim. İpek bir şey dedi.
1: İlk kelime...
2: Dünya mutfağı.
0: İpek dedi ki ilk kelime dünya olabilir mi? Eren de dedi ki ne dedin?
1: Genel.
0: Genel mutfağı dedin. Ömer ne dedi?
3: Dünya mutfağı.
0: Tam bir ekip çalışmasıyla acaba kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Eren'cim son harfimiz senin için geliyor.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir öğrenim döneminin bitişidir. Süremiz başladı.

0: Açalım bir kutu.
1: Öğretim günü olabilir mi? Öğretim günü.
0: Doğru mu görelim? Öğrenim döneminin bitişi.
1: Öğrenim dönemi?
0: Günü, öğrenim pardon. Dönemi mi? Bakalım.
1: Öğretim günü.
0: Doğru mu görelim? Bir kutu açalım arkadaşlar.
1: Yok.
0: Gelmedi mi? Gelmedi cevap. Açalım bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
1: Yarı yıl günü.
0: Doğru mu görelim?
1: Yarı yol günü.
0: Yarı yol günü mü doğru cevabımız? Olmadı, bir kutu daha açalım.
1: Yarı sene. Yarı sene.
0: Bir bak bakalım, yarı sene oluyor mu?
1: Hayır.
0: Olmadı mı? Olmadı.
1: Yarı yıl sonu.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar güzel bir ekip çalışması yapmadık mı, ne dersiniz?
1: Evet.
0: Şimdi kumbaraya gideceğiz. Hadi tahminleri alalım İpek'ciğim.
1: 1500.
0: 1500. Ömer?
1: 1700.
0: 1700. Eslem?
2: 1800.
0: 1800. Eren?
3: 1900.
0: 1900. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1460 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan ise 1040. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
3: 6.
0: 6 soru bilirsek ödül bizim. Hızlıca finale gidelim mi?
1: Evet. Evet.
0: Biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Hazır mıyız finale?
4: Evet.
0: İpek için geliyor kategorilerimiz. Eğlence, genel kültür, araç gereçler, kısaltmalar hangisi olsun?
1: Eğlence ve.
0: Eğlence ve harfi sorumuzu görelim. Tatil veya eğlence yerlerinde büyüklerinkinden daha küçük olan suyla doldurulmuş alandır. Süremiz başladı.
1: Çocuk havuzu.
0: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Ömer, senin için geliyor kategorilerimiz.
1: Araç gereçler Ç.
0: Araç gereçler Ç harfi sorumuzu görelim. Cisimleri daha ayrıntılı ve yakından incelemeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.
1: Büyüteç.
0: Bu cevap da doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar bir kumbaraya gidelim mi, ne dersiniz?
1: Evet.
0: Kumbaramızda kaç puan var görelim. Kumbaramızda 1860 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımız ise 640. Kaç soru bilirsek ödül bizim?
1: 3.
0: 4 soru bilirsek. Değil mi? Ödül bizim. Eslem için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
1: Kısaltmalar B.
0: Kısaltmalar B harfi sorumuzu görelim. VB kısaltmasının açılımıdır. Süremiz başladı.

0: ve benzeri. Ve benzeri.
1: Doğruysa eğer cevap, kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo. Eren'cim senin için geliyor kategoriler.
2: Basit bir kaza. Peki arabanızı ateş açanlar? Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
3: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
2: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz değil mi?
3: Tabii.
4: Beni başından mı atıyorsun?
2: Yolun açık olsun.
4: Görürsün sen.
2: İşte Türkan. Bu da Tarık.
5: Merhaba.
6: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
5: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
2: Onu önceden tanıyor muydun?
5: Tuhaf bir soru.
3: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
2: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
7: Evet efendim.
2: Yapamazsın.
5: Beni seviyorsun.
6: Sevmiyorum.
5: Seviyorsun.
6: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
5: Onu çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
8: Evlerin Aşkı bugün 18'de TV4'te.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Pozisyon ekranda. Sena Çokaç içeri bakıyor, Google Cemine'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Cemine'yle çözdün bu işi.
2: Bebes'ten tarif imza. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Limonun kilosu 89 lira 50 kuruş.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Ama ne otel.
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
2: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarına...

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Karşınızda Arçelik Maxifit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknoloji.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
3: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
10: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Engin Can.
12: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
12: Bonus kurulu.
5: Ne?
12: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedin. Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
5: Yıkıldım şu an.
12: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
13: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
14: Kardeşim Eray'ın E'si.
2: Eray'ın E'si genel kültürden geliyor sorumuz. Bir yıl içindeki hafta sayısıdır. Süremiz başladı.
14: 52.
2: ...200 puan daha ekler miyiz kumbaramıza? Harikasınız, bravo. Arkadaşlar kaç soru daha bilirsek ödül bizim?
14: İki
2: soru daha bilirsek ödül bizim. İpek için geliyor kategorilerimiz.
14: Arkadaşım Zeynep'in Z'si.
2: Zeynep'in Z'si genel kültürden gelecek sorumuz. Türkiye'nin kara komşularının sayısıdır. Süremiz başladı.
14: 30.
2: Kara komşularımız.
14: 8.
2: Hangisi?
14: 8.
2: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, Türkiye'nin kara komşuları. Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan. 8 tane doğru bildiniz ve Ömer'le devam ediyoruz.
14: Araç gereçler R.
2: Araç gereçler R harfi. Sorumuzu görelim. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan oturma aracıdır. Süremiz başladı.

0: 才不准。
1: Sabur e cevabı doğru mu görelim? Bravo! Finaldeyiz, ödüldeyiz arkadaşlar, ödül bizim.
2: Süper kumbara!
1: Bravo! Yerlerinize geçebilirsiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eslem. Bravo Eslem. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eren. Bravo Eren. Arkadaşlar nasıldı?
3: Güzeldi.
1: Güzeldi değil mi? Benim için de çok güzeldi. Hadi hemen ödüllere gidelim. Nerede ödüller? Gören var mı Ödül ablayı?
3: Orada.
1: Orada. O tarafta mı? Her zamanki yerinde Ödül abla bizi bekliyor. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Nasıldı arkadaşlar?
3: Güzel.
1: Güzeldi. Çok güzeldi değil mi? İyi ki geldiniz bugün Erencim. Teşekkür ederim. Eslemcim sana da teşekkür ediyorum.
3: Teşekkürler.
1: Ömercim teşekkürler ve İpekcim teşekkürler.

tuzlu ya. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Umarım sizin de gününüz çok güzel geçiyordur. Soğuklarla aranız nasıl? Bazen donuyoruz değil mi? Gerçekten çok soğuk havalar bu ara. Aman kendinize dikkat edin. İyi bakın diyorum. Bugün böyle ne yapacağız biliyor musunuz? Çok güzel iki tarifle geldim. İkisinde de tahin kullanacağız bir kere. Evet ve böyle tam kışa böyle kendimizi hazırlamak için aslında tahin çok güzel bir tahin pekmez değil mi? Hani bu ikili aslında bizi böyle kışta koruyan, sağlıklı tutan gıdalarımızdan biri. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Tahinli mercimekli ve haşhaşlı bir börek yapıyoruz. Ay o kadar lezzetli oluyor ki size anlatamam. Böyle çok kuvvetli, çok lezzetli bir börek. Arkasından da

tahinli bir mus yapıyoruz. Ay ona bayılacaksınız. Yani diyeceksiniz ki Özge bu tarifi nereden buldun? Sonra size nereden bulduğumu söyleyeceğim. Ya gerçekten çok lezzetli. Harika bir dokunuş tahine, öyle söyleyeyim. Biraz da üstüne pekmez sos yapacağız falan. Çok güzel olacak bugün. Hadi başlayalım. Önce şöyle ocağımın altını yakmakla başlıyorum önce. Sonra hemen malzemelere geçiyorum. Yufkam var, soğanım, sıvı yağ, biraz daha sıvı yağım var. Su, ceviz, tahin, haşhaş ezmesi, haşlanmış mercimek. İşte bu kadar malzemelerim bunu. Burada da yufkam var. Şimdi bu sıvı yağı alıyorum. Tavama şöyle döküyorum. Tavamın da altını yakıyorum. Ve soğanımı sotelemekle işe başlıyorum. Şöyle. Önce bir soğanı güzelce kavuralım. Evet. Soğan kavrulurken ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Şu böreği ıslatacağım, içi hazırlayacağım. Evet şöyle. Böreği önce tahini alıyoruz. Şuradan kaşığımı alayım. Ne yapıyoruz? Böreğin içini, yani börek içi değil bu, sosu. Böreği bu sosla ıslatacağız. Evet tahini şöyle koydum. Evet iyice şöyle sıyırayım kalmasın. Ziyan olmasın. Evet şöyle koydum. Evet haşhaşım var. Şöyle biraz da haşhaş koyuyorum içine. Şöyle bir kaşık da haşhaş aldım. İçine şöyle koyuyorum. Biraz da sıvı yağ koyacağım içine. Güzelce karıştıracağım. Böyle birazcık haşhaş ezmesini açmak gerekiyor. Ya zaten tahin çok çok faydalı, çok lezzetli. Haşhaş ezmesi de şifa deposu biliyor musunuz? O da böyle böreklerde, çöreklerde kullanılıyor. Belki direkt hani yemesi zor oluyor. Ama normalde böyle böreklerde, çöreklerde kullandıkça aslında hep şifa depoluyoruz. Faydalı bir şey yapıyoruz kendimize. Şöyle onu bakın çok güzel bir içi oldu şu anda. Evet. Tamam. Biraz da suyum var. O suyu da koyacağım şimdi içine. Onunla da şöyle karıştıracağım. Şöyle. Evet tam bir sos haline getiriyorum. Bir yandan soğanım da güzelce kavruluyor. Buralar bayağı soğan kokmaya başladı. Şöyle. Tahine birazcık sıcak su, böyle ılık üstü su koymak gerekiyor. Oh, sosum çok güzel oldu. Evet böyle bir sos hazırladım. Şimdi bu sosu kenarda bekletiyorum. Evet şimdi burada sosumuz hazır. Ben ne yapacağım? Ben de hemen haşlanmış yeşil mercimeğimi bu kaseye alacağım. Evet şöyle çünkü bir iç hazırlıyorum. Evet şöyle koydum. Bir yandan soğanım da oluyor. Şöyle cevizimizi de koyuyoruz içine. Evet. Biraz da tuz alıyorum. Tuz ekliyorum. Şöyle azıcık tuz da koyalım. Evet tuzu da ilave ettim. Yerine koyalım. Evet artık soğanımız da oldu. Gayet güzel. Hemen içimize ekleyebiliriz. Şöyle içimize soğanı ekliyorum. Şimdi biraz soğutacağım. Sonra da bu güzel böreği saracağım. Evet. Şimdi içim soğudu. Sosumu da zaten yapmıştım. Şimdi başlıyorum sarmaya. Evet. Yufkamı aldım, fırçamı da aldım. Şu güzel koyu sostan şöyle sürüyorum yufkama. Ne vardı içinde? Tahin var. Haşhaş ezmesi var. Böyle değişik oluyor. Sanki sürdüğüm sos bile aslında bir iç. Evet şöyle güzelce sürdüm. Çünkü sıvı yağ da var içinde.

Bu da var ıslatmak için. Tek kat sürüyorum böyle. Evet, içini şöyle güzelce sürdüm. Şimdi ne koymuştuk? Mercimek koymuştuk, soğan ve ceviz koymuştuk. Böyle güzel değişik bir iç yapmıştık. Soğanı kavurduk. Evet, şöyle kapatıyoruz. Şöyle, şöyle sarıyoruz. Evet, şöyle bunları bastıralım. Tahinli, mercimekli, haşhaşlı börek yapıyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Tekrar yapalım. Şöyle her yerine seriyorum. Bu sostan her yerine sürüyorum. Böyle her tarafına değsin istiyorum. Tahin ve haşhaş çok yakışıyor birbirine. Zaten mercimek ve soğanın uyumundan bahsetmeye gerek yok. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet, ceviz de gayet güzel taçlandırıyor bu böreği. Ya böyle biraz değişik börek alternatifi arıyoruz ya aslında. Gerçekten bu değişik, güzel bir börek alternatifi. Hele mesela et yemeyenler var, et sevmeyenler var. Onlara hele o kadar güzel ki. Evet, şöyle. Evet. Haydi bir tane daha saralım birlikte. Evet, ben de börek yapmayı çok seviyorum. Börek yapmak çok lezzetli, çok zevkli. Yemesi de çok lezzetli. Herkesin de sevdiği bir şey değil mi? Ne kadar çok börek çeşidimiz var bizim. Su böreği. Bu arada siz yufkayı hiç difrize koyuyor musunuz? Hiç difrize sakladığınız oldu mu? Şöyle söyleyeyim, yufkayı normalde buzdolabında saklarken de yapışmaması için aslında yani en önemli nokta koyduğun zaman, bir araya koyduğun zaman yapışıyor. Yapışmaması için tek tek sarmak gerekiyor. Ya bir folyoya ya da kağıtlara sarabilirsiniz. Tek tek sardığınız zaman zaten o yapışma riski ortadan kalkmış oluyor. Sonra eğer dondurucuya saklayacak, mesela kilitli poşetler var. Onlar da çok işe yarıyor. Tek tek kilitli poşetlere koyabilirsiniz. Ya da derin dondurucuda yine öyle tek tek eğer derin dondurucuda saklayacaksanız, tek tek koyarsanız yapışmayacaktır ve gayet güzel olacaktır. Ve uzun sürede saklayabilirsiniz. 3 ay kadar da ömrü var derin dondurucuda. Evet, ben şimdi bunları böyle tek tek sarmaya devam ediyorum. Fırına gitmeden önce tekrar görüşeceğiz.

mercimekli, haşhaş ezmeli ve tahinli böreklerim hazır. Şimdi ben bunları güzelce sardım. 180 derece fırına hemen gidiyorum. Fırında böyle çıtır çıtır olacaklar. Bakalım nasıl olacak lezzetleri. Efendim, geldik tatlı tuzunun en tatlı bölümüne. Çünkü tahinli mus yapıyoruz. Nereden öğrendim biliyor musunuz? Hemen önce malzemeleri sayacağım, sonra sohbete başlayacağım inşallah. Evet, bir paket kremam var, tahinim, pudra şekeri, pekmez ve böyle güveç kaplarım var. Çünkü sonra onlara koyacağım. Mikserim var, aşağıda beni bekliyor. Kremayı önce çırpmakla işe başlıyoruz. Evet, geçen gün ben bir restorana gittim. Ve orada balık yedik. Balıktan sonra da tahin ister misiniz dediler. Ben çok severim. Genelde de fırında helvadır yani hani. Tahinli mus var dediler. Garip geldi yani. Tahinli mus balıktan sonra falan tam şey yapamadık. Ama dediler çok beğeniliyor. İstedik. Geldi. Hemen bir tane daha istedik. Sonra bir tane daha istedik. Böyle kalabalıktık da. O kadar güzel oldu ki. Sonra ben koşarak şefin yanına doğru ilerledim. Şefim çok güzel, nasıl yapıyorsunuz dedim. Ve tarifi aldım koşarak. Tatlı tuzlu

Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kremayı çırptık, böyle krem şanti kıvamına getirdik. Arkasından pudra şekerini koyduk. Şimdi yavaş yavaş tahinli koyuyoruz. Ama şimdi bu kremayı da çok da söndürmek istemediğimiz için tahini yavaş yavaş ekliyoruz. Şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş söndürmeden içine güzelce tahini yediriyoruz diyelim isterseniz. Çünkü çok da söndürmek de istemiyoruz kremayı. Şöyle alttan karıştırarak söndürmeden yavaş yavaş biraz daha koyalım. Tamam. Şöyle güzelce karıştıralım. Çünkü bu tabii ki sönmemesi gerekiyor. Çünkü mus olduğu için böyle hani yerken de böyle hafif hissetmeniz gerekiyor. O yüzden şöyle yedirdik güzelce. Biraz daha tahinim kalmıştı. İçmesini onu da koyuyorum. Tam bir su bardağı tahin aslında. Çünkü böyle rengi de bu sefer birazcık dönecek kremanın. Böyle hafif sarımsı olacak. Evet, çok güzel oldu. Tamam. Hem sönmedi, hem rengini aldı. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Muhakkak yapın. Böyle başka bir şey getiriyor tahini, tadını. Farklı bir şey yani, hiç yemediğiniz. Ama yediğinizde Allah Allah ne kadar lezzetli bu diyeceğiniz bir tarifle karşı karşıyayız. Sonra bunu alıyorsunuz böyle. Güveçlere koyuyorsunuz. Hiç pişirmek falan yok. Aklınıza pişirmek gibi bir şey gelmesin. Şurada kaşığım var. Pişirmiyoruz. Şöyle koyuyoruz. Evet. Mesela bu 4 kişilik falan misafire, 4-5 kişilik misafire gayet güzel olur. Evet, şöyle güzelce koyuyoruz. Üzerine de pekmezle şöyle pekmez gezdiriyoruz üzerine de. İşte size harika bir tatlı. Balıktan sonra mı yersiniz? Yoksa hemen yapar, şimdi mi denersiniz? Onu ben bilmiyorum. Ama denerseniz mutlaka benimle paylaşın. Olur mu, bana resim atın. Bakalım benim böreklerim ne durumda? Hemen börekleri de alıyorum. Sunumda görüşüyoruz. Bir tatlı tuzunun daha sonuna geldik. Ne yaptık bugün, bir hatırlayalım mı? Mercimekli, soğanlı, cevizli iç yaptık. Sonra tahin, haşhaş ezmesi, sıvı yağıyla da bir sos yaptık. Tek kat börekleri sardık. Çıtır çıtır börekler oldu. Bir de tahinli mus yaptık. O kadar lezzetli bir şey oldu ki, üzerine de böyle pekmezle süsledik. Tam ağzınıza layık, tam tatlı tuzluya layık. Efendim her zaman ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

Gezmek olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı. Hayatımda ilk kez sincap gördüm.

Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul, Avrupa yakasında, Sarıyer ilçesinde, Emirgan'da, Emirgan Korusu'ndayız. Mükemmel bir program sizleri bekliyor. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başla.

Emirgen Korosu'nu çok özlemişim. Çok uzun süre oldu açıkçası gelmeyeli. Şu an muhteşem bir manzara var. Şöyle bakıyorum da karşıdan. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ve hemen sağ tarafımda Pembe Köşk var sevgili seyirciler. Emirgen Korusu'ndaki 3 köşkten biri Pembe Köşk. Pembe Köşk'te özel davetlerinizi organize edebiliyorsunuz. Pembe Köşk'ün haricinde Sarı Köşk ve bir de Beyaz Köşk bulunuyor diyelim de yürüyüş yolundan yürüyerek Sarı Köşk'e gidelim. Önce güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonra korunun keyfini çıkartalım. Hadi gelin.

0: Kaynanam seviyormuş herhalde. Buyurun dedi hanımefendi. Şimdi böyle buraya geldiğiniz zaman piknik de yapabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Piknik masaları var ama semaver ve mangal yasak, onu söyleyeyim. Hemen piknik yaptığınız yerin ilerisinde, ben bunu gittiğim her yerde hatırlatıyorum ve söylüyorum. Ne var? Çöp kutusu var. Piknik yaptıktan sonra lütfen çöplerinizi çöp kutusuna bırakın. Böyle güzel yeşil alanlarımızı kirletmeyin. Bu uyarıyı nedense yapmak zorunda hissediyorum. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ay ne güzel duruyor. Allah ne isterseniz buyurun dedi. Vallahi kaynanamız seviyormuş. Biz de Sarı Köşk'e gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Merhaba. Okul grubu mu?
1: Evet.
0: Süper. Bunlar hazır herhalde.
1: Yok, onlar her şey yani. El yapımı.
0: Hepsi el yapımı mı? Siz öğretmensiniz. Siz öğretmenim, siz hiçbir şey yapmadınız mı?
2: Ben biraz sonra, benim şovum sonra olacak.
0: Benim şovum sonra olacak. Ya yanlış anlamayın, biz de pikniğe giderdik. Bizim öğretmenler de hiçbir şey yapmazlardı. Biz getirir, hayır. Öğretmenler başımıza tacıdır. Onun için söylemiyorum. Bütün öğretmenlerimiz çok değerlidir. Öğretmen, veliler, öğrenciler hepsi gelmişler Emirgen Korusu'na, ne güzel piknik yapıyorlar. Hafta sonları hafta içine göre daha kalabalık olduğunu söyleyebilirim bu arada Emirgen Korusu'nun. Siz de evinizde hazırladıklarınızı işte böyle güzel bir şekilde masalara koyup burada yiyebilirsiniz. Bence çok güzel. Değil mi? Sizin canınız bir şey istiyor mu? Recep bizim kameraman diyette. Protein diyeti yapıyormuş. Kasları ortaya çıkartmak için Recep. Gülüyor şu an. Şu an Zafer Recep'i gösteriyor. Recep de bugün turuncu. Şuradan git 500 metre öteden Recep'i görürsün bugün. Reçelleri kim yaptı?
1: Veliler yaptım bunu.
0: Siz mi yaptınız? Ya. Ay ellerinize sağlık. Bir şeyin tadına bakayım bari şu ucundan ya. Söyle şu ne reçeli?
3: Vişne reçeli,

0: the engineer kid.
1: Allah bir sene çok güzel olmuş. Siz demiyor musunuz? Örtmeyin.
0: Biz...
1: Çaylarınızı soğutmayın ya. Bak ben de gayet rahat bir şekilde. Durum.

Ay sevgili seyirciler, şu an ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Ama ben o kadar mutluyum ki. Yıldız hayırdır diyebilirsiniz. Ben hayatımda ilk kez sincap gördüm. Yürürken tam kameraman arkadaşlara dedim ki, biliyor musunuz ya şuraya o kadar geldim dedim. Bütün korulara gittim. Bir sincap görmedim dedim. Ve sincapı görüyorum şu anda. Keşke aşağı inse de sevsek. Ay o kadar mutluyum ki size anlatamam. İnsanlar işte böyle küçük şeylerle bence mutlu olabilmeli. Bu arada Nurbanu öğretmenim ve velilere teşekkür ediyorum misafirperverlikleri için. Burada birçok piknik alanı var. Sadece Pembe Köşkü'nün o yukarısından gittiğimiz piknik alanı yok. Görmüş olduğunuz gibi her yerde piknik masaları var. Burada pikniğinizi yapabilirsiniz ki şöyle görüyorum, herkes piknik yapmaya geliyor buraya. Hafta içi de kalabalık. Hava hemen böyle bir güzelleşti ya, şu an her ne kadar kapalı olsa da güneş bir kendini gösteriyor. Bir geri çekiliyor ama gayet güzel hava. Ben her ihtimale karşı kot ceketimi aldım ama ne olur ne olmaz diye. Korudaki üç köşkten biri Sarı Köşk'e gidiyoruz kahvaltı yapmaya.

Ve koruda yürüyerek Sarıköşk'e geldik. Şimdi Sarıköşk hafta içi saat 9'dan, sabah 9'dan akşam 22'ye yani 10'a kadar açık. Cumartesi, pazar da yine 9'dan akşam 10'a kadar açık. Burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Yazın buraya geldiğinizde değmeyin keyfinize. Açık havada oturabiliyorsunuz. Evet, yani öğle ve akşam yemeğinizi de burada yiyebilirsiniz. Çok güzel. Hadi gelin girelim içeriye. Kahvaltımızı burada yapalım. Sonrasında korunun keyfini çıkartmaya devam edelim.

muhteşem bir kahvaltıyla karşıladım sizi Emirgan Korusu'nda Sarı Köşk'te. Üç köşkten biri Sarı Köşk, Koru'daki. İki köşk daha var, Pembe Köşk'ü göstermiştik zaten. Bir de Beyaz Köşk var. Pembe Köşk ve Beyaz Köşk kapalı. Sadece özel davetlerde açık olduğunu belirtmek istiyorum size. Sarı Köşk'e geldiğinizde böyle güzel yiyecekleri yiyebilirsiniz. Ya da sıcak soğuk bir şeyler içebilirsiniz. Ve şimdi kahvaltı tabağı hangisi onu söyleyeyim size. Şu, lale kahvaltısı bir kişilik. Yumurta, şöyle simit, börek, görmüş olduğunuz gibi söğüş tabağı, peynir çeşitleri, tereyağı, bal, şöyle pekmez. Valla bence gayet güzel kahvaltı. Yani tek kişilik kahvaltıyla da doyabilirmişiz. Aslında ben bunları da siz görün diye söyledim. Ben nedense omletten başlamak istiyorum. Bir yutkundum, omlet yutkundum, ben anlamadım, evet. Tereyağlı. Söyle, tereyağlı. Tereyağlı mı diye soruyor Recep. Hmm. Bu arada omlet de beyaz peynirliymiş. Hmm, çok güzelmiş vallahi. Boğazı görüyorum, denizi. Yeşilliklerin arasında çok güzel bir kahvaltı yapıyorum. Ve gayet de mutluyum. Hemen beyaz peynirli yumurtamı yiyeyim. Biz ekipçe yumurtayı çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Hele bir de tereyağlıysa, dibi yanmışsa tadından yenmiyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim ekran karşısında. Bana diyeceksiniz ki Yıldız saçmalama. Yumurtayı yapanın el lezzeti de önemli. Yani. Vallahi bak, yumurta deyip geçmemek lazım bence. Açıkçası. Mesela benim babam çok güzel yumurta yapıyor biliyor musunuz? Ben hayatta onun gibi yapamıyorum. Yani ben de yağda göz yumurtayı güzel yapıyorum ama babamın yaptığı gibi böyle karıştırıyor, içine baharatları koyuyor. O kadar lezzetli oluyor ki. Nasıl yaptın falan diyorum böyle babama. Geçen çünkü bana arkadaşlarım böyle alt tarafı yumurta ya hani nasıl yapabilirsin ki dedi. Öyle değil işte, öyle olmuyor. Şu böreğin de tadına bakayım hemen sizin için. Hmm, çok güzelmiş vallahi. Ben bu kahvaltının yani şu tek kişilik lale kahvaltısının doyurucu olduğunu düşünüyorum. Bunları da siz görün diye söyledim. Burası hafta içi de hafta sonunda. Sabah 9'dan akşam 10'a kadar açık. Emirgan Korusu'nun içinde. İster öğle yemeğine ister akşam yemeğine gelebilirsiniz. Hamburger, cheeseburger, makarna, tost çeşitleri. Ne ararsanız var, et çeşitleri, işte yumurta olsun, kırmızı et olsun. Benden söylemesi, fiyatların uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Çalışanlar güler yüzlü, e daha ne olsun, kahvaltın bitsin. Bir diğer köşk olan Koru'nun içindeki Beyaz Köşk'ün oradan sizi karşılayalım efendim ama kahvaltıdan sonra.

0: Ve Beyaz Köşk'e giderken burada güzel insanlar çiçek ekiyorlar. Kolay gelsin. Şimdi Emirgen korusu aslında lale zamanında o kadar güzel oluyor ki sevgili seyirciler. Size anlatamam. Tabii geldiğiniz zaman o laleleri kopartmamanız gerekiyor. Lalelerin etrafında fotoğraf çekebilirsiniz ya da çektirebilirsiniz ama şöyle hani lalelerin üstüne basmamak gerekiyor. Tabii ki çimlerde de oturabiliriz ama o lalelerle güzel oluyor çünkü Emirgen korusu. Onu söyleyeyim size. Lale zamanı ne zaman? Lale zaman?
1: Lale zamanı Kasım'da dikim başlıyor.
0: Kasım'da dikim başlıyormuş. Çıkışı?
1: Nisan.
0: Yani Nisan'da geldiğiniz zaman burası sarı, pembe, kırmızı lale, değil mi? Aynen. Şimdi ne ekiyorsunuz? Çiçek adı yok mu? Begonya. Çiçek olduğunu görüyoruz zaten. Oturmuş orada bak bak. Mithat nereden? Mithat beni andı. Kameramanların isimlerini karıştırıyorum. Recep, bir gösterir misin? Çiçek çiçek diyor, görünüyormuş. Çiçek. Görüyoruz çiçek olduğunu. Adı ne? Begonya.
1: Begonya.
0: Oh abim benim, eline sağlık. Bekle, geliyorum yanına. Şuradan şöyle gelsem olur mu? Dur şöyle geleyim. Ya çiçeklerle o kadar güzel oluyor ki böyle korular. Geldim. Çantamı bırakayım. Şöyle bir dikime yapacağız. Sen orada sadece ama söyle. Zafer gösterir misin? Bak hiçbir şey yapmasınsa bir el sallar mısın kameraya? Sadece orada durduğu yerde gösteriyor, bir dikim yapın. Ne ekiyorlar? Çiçek. Bana öyle cevap veriyor sevgili seyirciler. Şimdi bu begonya.
2: Begonya.
0: Ha. Anne ne kadar güzel, kolay kolay ekiyorsun. Şunlar ne? Şu ne?
2: O lale.
0: Ha bu lale, lale tohumları mı çıkıyor şu an?
2: Tabii bunlar bitmiş yani, bu tohumdur ha.
0: Ha bitti artık bunun işi.
2: Bitti.
0: Kasım'da
2: bitti.
0: Tekrar ekilecek ama bunlar. Aynen. Ay ne kadar güzel ya. Ne kadar sürede begonyaları ekiyorsunuz peki?
2: Valla süre 2,5 ay sürüyor.
0: 2,5 ay sürüyor. Çıkması mı yoksa ekmesi mi?
2: Ekmesi bir ay.
0: Ha ekmesi bir ay, çıkması?
2: Çıkması bu ala kalacak. Yani 2 ay, 3 ay kalacak.
0: Ha 2 ay, 3 ay kalacakmış. Oo senin el alışmış vallahi amca. İsim?
2: Ramazan.
0: Ramazan amcam.
2: Heh.
0: Ellerin dert görmesin. Ben de bir deneyeyim mi?
2: Deneyecek mi?
0: Deneyeyim. Deneyeyim. Hadi deneyelim dur. Şöyle deneyelim. Ay var ya sen bir tanesin Ramazan amcam.
2: Heh.
0: Al. Ektim bitti işte.
2: Bitti.
0: Ektim bitti.

bitti işte. Ramazan amca her işi bilen yapsın. Yani keşke elimden gelse vallaha. Ne kadar hızlı hızlı yapıyorlar. İşte her iş kolay diye bir şey yok. Aslında her şey çok zor. Böyle korulara, böyle çiçekli yerlere gittiğiniz zaman bakın şunu özellikle söylemek istiyorum size. Bakın nasıl emek veriyor burada insanlar. O yüzden bu çiçekleri kopartayım, yolayayım ya da ne bileyim üstüne böyle basarak geçeyim yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben, bilmiyorum. Bir de bu konuyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu konuya aslında çok bağlantılı değil ama sabah geldiğimde öğretmenlerin yanında hani piknik yapmıştık, bir şeyler yemiştik. Çöpler çöp kutusuna demiştim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi dışarıda girdiğimiz bazı tuvaletleri pisletebiliyoruz. Bunu başkası temizliyor diye muhtemelen biz pis bırakabiliyoruz. Şu an beni izleyenler aha evet falan diyordu. Kendi evimizde yapmayacağımız şeyleri aslında dışarıda bir başkası temizliyor diye yapmamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. O yüzden de böyle bakın hiçbir iş kolay değil. O yüzden bütün çalışanlara yardımcı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yıldız sen dört dörtlük müsün derseniz tabii ki benim de hatalarım oluyor, görmezden geldiklerim oluyor. Ama önemli olan farkındalık diyorum. Tamam Recep susuyorum. Sizi burayla baş başa bırakıyorum. Önce bu güzel çiçekler nasıl dikiliyor şöyle bir göz atın. Sonrasında tamam söz veriyorum. Beyaz Köşk'ün önünden karşılıyorum.

0: Koru'daki üç köşkten biri olan Beyaz Köşk'e geldik şimdi. Beyaz Köşk'ün de özel davetlerde açık olduğunu söylemiştim. Beyaz Köşk'ün de buradan bir güzel manzara var. Ay şuraya gitmek istiyorum şu anda. Telefonu niye aldım elime? Şimdi Beyaz Köşk'le ilgili bir bilgi hani varsa sizinle paylaşayım diye. Bu kadar da doğal bir program. Yani tarih programı olmadığı için yani o yüzden ben hani ezber deyip gelmedim. Zaten ezberim de kötü. Yalan yok. Yalan mı söyleyeyim?
1: Doğru. Hiç yok ezberi.
0: Doğru. Hiç yok ezberi diyor. Doğru. Vallahi bak bir şey anlatacağım. Mesela gittiğim yerde fiyat bilgisi anlatacağım. Ya da ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor onu anlatacağım. Gittiğim yerde mesela beyefendi ya da hanımefendi bana söylüyor. 10 saniye geçmiyor bir daha soruyorum sevgili seyirciler. Ay ne güzel bak küçük bir şelale yapmışlar burada. Zaten her yerde böyle küçük küçük şelaleler var ve çok güzel duruyor. Korunun her yerden manzarası çok güzel. Bence kışında, yazında, ilkbaharda, sonbaharda yani 4 mevsimde gelinebilecek en güzel korulardan biri İstanbul'da diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz Recep Bey?
1: Bence de.
0: Bence de dedi. Şimdi Beyaz Köşk'e bakalım. Emirgen Korusu'ndaki bu Beyaz Köşk ve diğer köşkler Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından 1878 yılında inşa edilmiş. Wow, bayağı da eski. İçeri giremiyoruz zaten sadece o yüzden davetlerde açılıyor. Biz korunun içinde gezmeye biraz devam edelim. Sonra aşağı sahile yürüyelim sevgili seyirciler. Sahilde ne var ne yok sizlere gösterelim. Bir gölet alanı var orayı gösterelim size. Mesela hanımlar ne yapıyorsunuz orada diye soralım. Ha dut ağacı varmış orada. Aa bir dakika dur. Dut ağacından dut yiyebiliyor muyuz? Ha görevliye sordum. Varsa yiyin dedi. Ha. Varmış. Dut yemeyelim mi koruya gelmişken? Programı koruda bitirmek istemiyorum aslında ben ama koruda bitecek gibi. Bitirmeyeceğim. Teyze de bitir bitir diyor. Bitirmeyeceğim koruda. Gezesim var biraz sahilde falan. Ha dut varmış ama olmamış ki bu dutlar. Hangisi olmuş? Ay sağ olasın teyzem. Kurban olurum sana ben o dişler. Nereye gitti o dişler?
2: O dişler amca almış gitmiş.
0: Kim almış?
2: Amca.
0: Amca almış gitmiş o dişleri diyor. Ye ye aldım, ye, iki, ye. Aldım iki tane aldım yeter.
2: Ah yahu.
0: Tamam alayım ki. Alayım tamam ölmem alayım.
2: Sana da vereyim oğlum dur.
0: Onun boyu uzun ya
1: aldım,
0: aldı.
1: Aldım ben teyze sağ ol.
0: Hmm.

17. yüzyılda Osmanlı Padişahı 4. Murat tarafından Emir Güneoğlu Yusuf Paşa'ya armağan edilmiş. Ya o zamanlarda baksanıza korular falan armağan ediliyordu. Tam ismini hatırlamıyorum. Bir yerde de yüz görümlüğü armağan edilmişti. Böyle bir mihrabat korusu. Kime armağan edildiğini hatırlamıyorum ama yüz görümlüğü olarak hediye edilmişti. Düşünsene bana böyle bir korunun armağan edildiğini. Niye güldün? Yıldız Herkes korusu. İster. Yıldız korusu, evet. Yıldız Parkı var zaten. Yani daha önce Feridun Bahçeleri olarak adlandırılıyormuş bu bölge. Sonrasında Emirgen Korusu olarak adlandırılmış. Bu bilgiyi verebilirim ama 17. yüzyıldan bugüne kadar burada farklı farklı birçok ağaç çeşidi, kuş çeşidi, her şeyi görebilirsiniz. Tabii ki yenilenerek bizleri misafir ediyor şu anda koru. Piknik yapabileceğiniz yerlerin olduğunu söylemiştim. Buraya geldiğiniz zaman tabii ki yemek yiyebileceğiniz sadece Sarı Köşk ve biraz Sarı Köşk'ün alt tarafında neresi var biliyor musunuz? Böyle küçük küçük kafeler var. Oradan da aperatif bir şeyler alabilirsiniz. Yazın özellikle çok güzel olduğunu belirtmek istiyorum. Çimlere yayılıp da pikniğinizi yapabilirsiniz ki hanımefendi, kameraman arkadaşımız Zafer orada hatta şu an görüntü çekiyor. Çimlere yayılmış, sandviçlerini yiyorlar, yemeklerini yiyorlar. Ne kadar güzel. Arkada da hemen oyun parkı olduğunu söyleyeyim. 7'den 70'e herkes buraya gelip nefes almayı tercih ediyor. Onu da söyleyebilirim sizlere. Bakın gençler de gayet de korunun içinde bir günlerini en güzel şekilde geçirebiliyorlar. Emirgen tarafında olmanıza gerek yok Emirgen Korusu'na gelmek için. Koruya geldikten sonra koruda yürüyüşünüzü yapıp hem de evcil hayvanınızla gezebilirsiniz, sporunuzu yapabilirsiniz. Sonrasında sahile inebilirsiniz. Sahil çok güzel. Anadolu yakasından buraya geçişin de çok kolay olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen gelelim düğün ve özel gün fotoğraflarına. Koruya geldiğiniz zaman kamerayla gelirseniz eğer ücret alınıyor özel gün fotoğraflarınızdan, video kamerasıyla. Belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama onun dışında fotoğraf çekebileceğiniz ve çektirebileceğiniz birçok alanın olduğunu belirtmek istiyorum. Herhangi bir ücret yok. İşte düğün, nişan fotoğrafınızı çektirebileceğiniz birçok yer var. Ücret ödemiyorsunuz, onu söyleyeyim size. Susuyorum. Haftanın 7 günü açık koru. Sabah 9'dan akşam 11'e kadar açık. Sonrasında kapanıyor. Birçok güvenliğin de olduğunu belirteyim. Şöyle bir koruya göz atın. Ben de yürüye yürüye artık yavaş yavaş sahile doğru gideyim. Bu güzel temiz havanın İstanbul'un içinde ama sanki İstanbul'un dışındaymış gibi keyfini çıkartayım. Ve sizi çok güzel bir yerden karşıladım. Emirgen Korusu'nun her yeri ayrı güzel sevgili seyirciler. Bakın burada kaplumbağalar yüzüyor, ne kadar güzel. Onları izlemek ayrı bir keyif ama sizlerden rica ediyorum. Bakın çocuklarınız da buraya geldiği zaman onlara zarar vermemeleri gerektiğini ve buradaki toprakları bu havuza atmamaları gerektiğini lütfen söyler misiniz? Sizlerden rica ediyorum. Huzurla bu hayvanlar burada nefes alsınlar, vakitlerini en güzel şekilde geçirsinler bence.

Bakın böyle bir tabela var. Ördekleri beslemeyiniz diye. Burada nedenini merak ettim. Ekmek ve bazı gıdalar onları hasta eder, doğru besinler içermez ve kışın sıcak tutmak için gerekli olan kaloriyi sağlamazlar demişler. Bakın mesela ben de ördekleri ekmekle beslemenin doğru olduğunu düşünüyordum. Doğru değilmiş. Ördeklerimizi bir proje varmış. O proje kapsamında yeterli şekilde sağlıklı besliyoruz demişler. Çürüyen yiyecekler suyu kirletebilir demişler. Buna da dikkat edelim diyelim. Limonata da var. Ben dondurma yiyecektim ama biraz önce limonatanın şeyi görseli güzel gözüktü. Ben limonata var mı? Limonata içeyim o zaman.

Şöyle oturayım banka, şelalenin karşısında. Banka oturdum da bak, yerlerde çöpler. Söylemeyeyim diyorum, tutamıyorum dilimi, ne yapayım? Her yerde de çöp kutusu var ama neyse, konuşmayacağım. Biraz daha nefes alayım Emirgan korusunda. Yeşilliğin keyfini çıkartayım. İstanbul'un içinde ama İstanbul'un dışındaymışım gibi hareket edeyim. Sonra aşağı yürüyerek gideyim ve Boğaz'da biraz gezeyim.

0: Hemen buradan geçen yani Emirgan Korusu'na gidebileceğiniz otobüsleri de söyleyeyim. 22 Rize Edirne, 42 Trabzon otobüsleri bu şeritten geçiyor. Şu an bulunduğumuz bu sahil Sakıp Sabancı Caddesi, hatta bir bölümde Sakıp Sabancı Müzesi'ne de gelelim bence sevgili seyirciler. Emirgan Korusu bayağı büyük olduğu için ben açıkçası şöyle bir şey yapmak istedim. Hani Sakıp Sabancı Müzesi'nde harcamak istemedim. Hani kısa böyle yer vermek istemedim. Şurada Sakıp Sabancı Müzesi, onu söyleyebilirim size. Burada da güzel bir amcamız var. Araba durdu, bir şey sordu. Ne sordu?
1: Mısır fiyatı soruyor.
0: Mısır fiyatı sordu.

0: Şu anda Emirgan'da Doğru Muvakkitane Caddesi burası. Onu söyleyebilirim size. Hatta polis merkezinin hemen çaprazında bir duvarı. Bu güzel hanımefendi boyuyor. Bize bugün sürpriz oldu Doğru Muvakkitane Caddesi'ndeki çekimimiz. Neden diyeceksiniz? Burada bir çalışma var sevgili seyirciler. O yüzden bu caddeyi aslında size gösteremiyoruz ama kameraman arkadaşım Zafer şöyle çok kısa bir şekilde gösterirse caddede neden yürüyemediğimizi ve neden çekim yapamadığımızı, Yıldız sadece neden duvarı çekiyorsun ya da yukarı doğru çıkıyorsun olmasın. Güzel bir görüntü olmayacağı için sizlere göstermek istemedik. Ben buradan çıksam, ressam mısınız?
1: Evet, ressamım, doğru.
0: Çok güzel boyuyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Buraya örneğini koymuş yan tarafına. Duvarı o örnekle boyuyor. Burası kafe mi olacak?
1: Burası bir vintage mobilya mağazası olacak.
0: Vintage mobilya mağazası
1: olacak. Hem
0: vintage
1: hem de günümüzden mobilyaların, dekoratif objelerin yer aldığı bir obje olacak. Ben de resimlerini ve sanatsal işlerini yapıyorum. Bana da sürpriz oldu doğrusu yolun bu kadar kazı çalışmasında olması.
0: Bize de sürpriz oldu, sorma.
1: Ha, bir şekilde yapıyoruz. Burada mahallenin yardımıyla beraber neşemizi yitirmiyoruz.
0: Emirganlı mısınız?
1: Hayır, ben Florya'lıyım.
0: Florya, bizim oradan. Biz de o taraftan geliyoruz.
1: Evet.
0: Bizim oradan. Buralar bize de uzak ama çok güzel yerler değil mi?
1: Çok çok, evet. Ben geldiğimden beri bakınıyorum acaba kiralık var mı? Hani böyle ya, hem atölye yapabileceğim hem yaşayabileceğim bir yer var mı diye. Çok keyifli bir semt. Halen herkes birbiriyle sohbet ediyor, arkadaş. Yani
0: mahalle kültürünü kaybetmemiş
1: kültürü
0: bir yer değil mi?
1: Çocuklar sokaklarda, neşe içinde, mutluluk içinde.
0: O şimdi biz de birazdan çıkacağız yukarıya
1: siz
0: doğru.
1: Siz aldırış etmeyin, kızı çalışmasına gezin derim benim.
0: Ay geziyoruz zaten, evet. Hiç umurumuzda değil mi Recep? İşin gücün rast gitsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. Şöyle bir yere değmeden geçeyim. Asıl ben şuraları batırmadan geçeyim ben. Kolay gelsin Meriç. Eğer gelirseniz Doğru Muvakkitane Caddesi'nde Emirgan'da Meriç'i görebilirsiniz efendim. Burayı Meriç boyuyor. Şöyle bir gösterir misin burayı? Recep, teşekkür ederim. Burayı Meriç boyadı. Bu güzel kadın boyadı. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıda çok güzel evler var, tarihi evler. O evlerin arasında biraz yürüyelim. Ara sokaklarda kaybolalım. Bakalım Emirgan'da neler varmış, neler yokmuş. Hepiniz belki bu semtlere geldiğinizde sadece sahil tarafındaki kafelerde, restoranlarda

0: Evlere bakmaya doyamadım ya. Film gibi değil mi? Şöyle baktığında...
1: Kuzguncuğa benzetti.
0: Güzelmiş dedi Recep. Kuzguncuğa benzetti Recep burayı. Kuzguncuk'ta da gerçekten çok güzel evler var. Şöyle yukarıya doğru gittiğinde ne kadar güzel evler vardır. Yürüyeceğiz tabii biraz. Halen Doğru Muvakkithane Caddesi'ndeyiz, Emirgan'da. Aynı zamanda Hamidi Evvel Camii'nin olduğu cadde burası sevgili seyirciler. Şöyle yukarıya doğru yürüyelim. Mesela kameraman arkadaşım Recep'in arkasında çok güzel pamuktan ürünler satan bir butik var. Şöyle sepeti de koymuşlar. Ne güzelmiş bu. Aa, içeride kimse yok mu acaba diyecektim. Çok güzel bir hanımefendi var. Merhaba. Şimdi siz o zaman buraya dışarıya bakın. Bence eski tarihi evlere bakın. Ben bu güzel hanımefendinin butiğinden karşılayabilir miyim izleyicilerimi?
2: Tabii ki.
0: Tabii ki dedi. Siz şöyle buradaki tarihi güzel evlere bakın. Ben isim hanımefendi.
2: Ayla.
0: Ayla Hanım'ın butiğinden sizleri karşılayayım Emirgan'da.

0: Bak vallahi çok doğal bir program görüyorsunuz değil mi? Siz tarihi evlere baktınız. Daha göremediğiniz o kadar güzel evler var ki Emirgan'da, sahil şeridinde olsun, daha yukarılarda olsun, sizlere anlatamam. Yukarısı da ayrı bir güzel Emirgan'ın, size o kadarını söyleyeyim. Ve Ayla Hanım'ın butiğine geldik. Dışarıdan gördüm, girebilir miyiz dedim, girdim. Pamuktan ürünler var burada.
1: Evet.
0: Yazın mesela denize girmek isteyenler burada mayosunu alıp hop boğazın serin sularına kendini bırakabilir. Ama girilebilecek yerlerde tabii ki. Bu arada şunu da söyleyeyim size, akıntıya lütfen dikkat edin. Yaz aylarında çünkü boğulmalar çok oluyor. Hani denize gireyim, serinleyeyim diyoruz evet ama sonrasında Allah göstermesin kötü bir sonuçla karşılaşmayalım. Kaç senedir buradasınız?
1: 22 senedir.
0: Emirganlı mısınız?
1: Değil, Etiler.
0: Etilerlisiniz. Emirgan'da dükkan açtınız.
1: Evet.
0: Ay ne kadar güzel. Peki Emirgan'da mı ikamet ediyorsunuz, Etiler'de mi?
1: Etiler.
0: Etiler'de. İşler nasıl?
1: İyi.
0: İyi. Sizin zaten bu mahalleden vardır çok müşteriler. Ya burada seçip karıştırmanız gerekiyor. Bence evet, böyle butiklerde çok güzel şeyler oluyor. Baksanıza şöyle mankenleri de çok güzel giydirmiş Ayla Hanım. Dışarıda içim açıldı. Yaz gelince benim içim açılıyor. Zaten Recep'e bugün sabahtan beri bakıyorum içimi açtı. Turuncu vallahi çok yakışmış Recep. Şöyle kısaca buraya göz atın. Ben de tarihi evlerin arasında kaybolayım. Gel ablacığım. Ya bu yıldız yıldız dedi. Aa gel, niye utanıyorsun? Yıldız demeyi biliyorsun ama böyle bütün süsünle. Ne yapıyor? Utanmıyorsan yanıma gel de görsünler seni. Yıldız dedin, sesini duydu izleyicilerim. Yüzünü görmesinler mi?
2: Görmesin.
0: Görsünler.
2: Boş ver.
0: Hay boş vermeyeceğim ya. Geliyorum oraya. Ben geldim. Ters aşağı düştük gerçi ama geldi bak.
1: Pazar,
0: kameramanı zorda bıraktım.
1: İzliyorum hafta sonu.
0: Öyle mi?
1: Gezmek olsun değil mi?
0: Tabii gezmek olsun.
1: Aferin tatlı şey.
0: Daha zayıf duruyorum değil mi? Sen söylemeden yes, ben söyleyeyim.
1: Benim yes. Mimar gözüyle de öyle.
0: Ya mimar mısınız?
1: Evet.
0: Maşallah. Allah sağlık versin. Emirganlı mısınız?
1: Hayır.
0: Nerelisiniz?
1: Beyoğlu Galata.
0: Beyoğlu Galata. Oradan buraya geldiniz gezmeye.
1: Ödre'ye hep böyle benziyorsunuz.
0: Ay çok teşekkür
1: söyleyen
0: ederim.
1: Söyleyen oldu mu? Hiç.
0: Yok söylemedi.
1: Çünkü
0: Ödre'ye hep böyle. Benziyor muyum sevgili seyirciler? Benziyor muyum bilmiyorum.
1: Ta kendisi.
0: Ya.
1: Evet.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim.
0: Memnun ben teşekkür ederim. İyi gezmeler. Tarihi evlerin sokaklarına gidiyorum. Siz de çok kısa şuraya bir göz atın.
3: Bunlar da Hasan'la Hüseyin. Görsem çıkaramazdım. Buraya alacak mısın?
4: Evin. Ablanın oradan ayrıcalığı mı var?
3: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolları sap gibi kalmış. Yemiyor mu yoksa?
4: Doktora bir göstermeli ya.
5: Çocuk bu. Ha deyince doktora mı gidilirmiş?
3: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var.
6: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira.
7: Hayırlı uğurlu olsun.
8: Bereketli ya, olsun.
9: Mazar olsun.
10: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek.
4: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç.

0: kangal tutduk.
1: Ha siz.
2: Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek.
1: Bakiyesini iki haftaya kadar, Kurban Bayramı'nın birinci günü isterim.
3: Şu önlüğümü getir.
2: Aa, gitti! Gitti! Değil mi? Gitti!
4: Gelin birazdan TV4'te.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Basit bir kaza.
16: Peki arabanızı ateş açanlar?
15: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
16: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
15: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz değil mi?
16: Tabii.
17: Beni başından mı atıyorsun?
15: Yolun açık olsun.
17: Görürsün sen.
15: İşte Türkan. Bu da Tarık.
17: Merhaba.
18: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
19: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
15: Onu önceden tanıyor muydun?
19: Tuhaf bir soru.
16: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
15: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
16: Evet efendim.
19: Beni seviyorsun.
18: Sevmiyorum.
19: Seviyorsun.
18: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
19: Onu çok seviyorum.
15: Ben de seni çok seviyorum.
4: Devlerin Aşkı bugün 18'de TV4'te.
20: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
23: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
4: Süper Kumbara başlıyor.
24: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
25: Ben.
26: Kral Şakir.
27: Armut piş ağzıma düş.
24: Dört arkadaşımızla birlikte.
27: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecektir.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
3: Kasa.
2: Marul.
5: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Günaydın Türkiye.
12: Hadi kalk.
11: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Buraların redlisiyim.
11: Nerelerim mi?
10: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
12: Pantene şampuan çeşitleri 129 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
17: Ne kadar emanet tutuyor.
18: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
17: Tamam, yaparım.
18: sorun değil. Yani hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya?
18: Nasıl yetişiyor mu bana?
20: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
21: Ulan ne yapıyorsun?
20: Hava asacağız mı buraya daha?
18: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
22: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev,
23: gol be gol.
22: Yemek sepeti.
24: 25 yıldır hep seninle.
8: Uyandıralım.
24: Çıtır külahten.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Engin Can.
13: Dedeciğim.
12: Yoksa sen de mi bonus doldun?
13: Bonus kurulu.
12: Ne?
13: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
12: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
14: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
13: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
12: Yıkıldım şu an.
13: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

Emirgan Çeşmesi sokağı da çok güzel. Recep gösterebilir misin rica etsem? Gerçekten. Yani orada da çok güzel tarihi evler var. Yani bu caddede de çok güzel tarihi evler var. Tam bir mahalle kuaförü var sol tarafımda. Merhaba.

Emirgan Mektebi Sokağı, şu anda olduğum yer. Biraz önce de yokuş aşağı indiğim yer. Şimdi çok güzel bir yer gördüm. Şöyle şuradan bir bakmak istiyorum. Recep de size gösterir zaten. Aa Recep, buradan gösterir misin lütfen? Neden biliyor musun? Yukarıda da çok güzel tarihi bir ev var, mavi. Ya burası çok güzel bir yer ya. Emirgan'a o kadar geldim. Burayı ilk kez görüyorum. Emirgan Mektebi Sokağı'nda sevgili seyirciler burası. Onu söyleyebilirim size. İçeride pizza, kahvaltı, sıcak, soğuk, içecek ne isterseniz var. Ben şöyle bir oturayım. Burada neler var neler yok bir sizlere söyleyeyim. Siz de o arada buraya ve bu güzel sokağa Recep'in güzel görüntüleriyle bir göz atın. Ben bu güzel yere oturdum. Gerçekten çok şirin bir yer. Bir kadın girişimci tarafından açılmış bir yer. Buraya geldiğiniz zaman aynı zamanda sızma zeytinyağı ve zeytinyağlı sabun da alabilirsiniz. En doğalından. Sabah 9'da açılıp gece 12.30'a kadar açık olan bir yer. Emirgan'da Emirgan Mektebi Sokağı burası. Tekrar belirteyim. Bence çok güzel bir yer. Yani bilmiyorum, kameraman arkadaşlarıma da sorayım. Çok şirin bir yer. Pandemide açılmış burası. Sakin bir yer. Perşembe akşamları özel böyle programlar olabiliyormuş. Aynı zamanda 15-20 kişilik arkadaşlarınızla işte bir doğum günü ya da bir organizasyon yapmak isterseniz içeriği kiralayabiliyormuşsunuz. Onu da söylemek istiyorum. Yani bilmiyorum, çok sevdim. Pizzaları bayağı meşhurmuş.

0: peynir tabakları bayağı meşhurmuş. Onu söyleyebilirim sizlere. Tek kişilik kahvaltı 240 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakıyorum pizza fiyatlarına. Merhabalar. Şöyle hemen ayağa kalkayım ben. Güzel dostumuzu rahatsız etmeden sol tarafımızda da.
1: Daha yeni anne oldu.
0: Evet belli.
1: Dolu dolu.
0: Evet dolu süt an. Dolu. Onu görüyorum o yüzden fazla rahatsız etmedim. Bu güzel dostumuzu da kameraman arkadaşlarımız şimdi gösteriyordur muhtemelen sizlere. İsim?
1: Evin.
0: Evin Hanım. Çok güzel bir yer.
1: Teşekkürler.
0: Rica çok ederim. Gerçekten Emirgan'a o kadar geldim. Böyle güzel hani bir yeri ilk kez görüyorum.
1: Evet, teşekkürler. Vallahi. Emirgan'ın kendisi çok güzel. Bu sokak şahane. Biz öyle bu sokağa dahil olmuş küçük bir yeriz aslında.
0: Vallahi çok güzel bir yer. Ben çok beğendim. Pizzaları biraz önce dediğim gibi çok meşhurmuş. Evin Hanım da bize gelir gelmez pizza tavsiye etti. Siz bir kadın girişimcisiniz. İçeride işte sızma zeytinyağı, sabun da satıldığını
1: aynen.
0: söyledim ben.
1: Duş yerlerimiz, sabunlarımız, kendi zeytinyağımızdan yaptığımız bazı ürünlerimiz var, zeytinlerimiz de var. Burada kahvaltıda da bunları kullanıyoruz. Böyle hep birlikte keyif aldığımız bir yer aslında.
0: Ne şanslısınız var. Vallahi burada kimse gelmese bile şurada otursanız geleni geçeni izlemekten vakit çok güzel geçer bence.
1: İnanılmaz huzurlu. Hiç tatil ihtiyacı falan hissetmiyorsunuz zaten. Şöyle sokağa çekmişsinizdir hissiyatını.
0: Çektik.
1: Kuş seslerini.
0: İnşallah da uzun ömürlü olsun. Umarım. Hangi pizzayı yiyelim?
1: Şimdi size böyle ben sizi de narin gördüm. Çok böyle dolu dolu bir şey yapmayalım. Sakin sakin ilerleyelim. En güzeli margaritadır.
0: Margaritada domates soslu ve mozzarella peynirli.
1: Aynen. Güzel bir margarita size hazırlayalım. Yanında da eşlik edecek güzel bir içecekli.
0: Tamam. İlerledim. İçeceği kendiniz mi yapıyorsunuz?
1: Yani soğuk çaylarımız var ev yapımı.
0: Aa, ev yapımı soğuk çay o zaman içerim vallahi.
1: Fresh bir şey mi olsun yoksa daha tatlımsa?
0: Yok fresh bir şey olsun
1: tamam.
0: İsmi bence.
1: Kasım olan, Kasım gibi sarı rengi olan bir şeyden getirelim.
0: Soğuk çay. Tamam bekliyorum. Size. Çok teşekkür ederim.
1: Sonra bir de tatlıyla tatlandırırız.
0: Tamam vallahi çok teşekkür ederim.

Ben bu pizzayı nefes almadan bitiririm. Burası sabah 9'da açılıp gece 12.30'da kapanan bir yer. Çok butik ve çok güzel bir yer. Pizzanın yanı sıra tabii ki burada farklı yemek alternatifleri de var. Şimdi ben pizzamı yiyeyim, soğuk çayımı da yanında içeyim. Sonra tatlıyla sizleri karşılayayım.

Ben uzun süredir böyle hafif ve lezzetli bir tatlı yemedim. Sevgili seyirciler, ben bugün dolu dolu çok güzel bir gün geçirdim. Umarım güzel enerjim sizlere de yansımıştır. Tatlı, pizza, emirgan, koru, her şey çok güzeldi. Bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Son kez Emirgan'a bir göz atın.

versene, benim oğlum kardeşim.

0: Hoş geldin. Hoş geldin yenge. Bu da Osman öyle mi? Kocamış neredeyse. Davran.
1: Ana bu ne?
0: Gemi. Şimdi ona bineceğiz.

0: Şu Boğaz. Şura Üsküdar. Galata.
1: Koca kent.
0: Bu gördüğün onda biri. İstanbul dediğin insan denizi.
2: Hoş geldin oğul. Hoş geldin, hoş geldin. Maşallah, maşallah Osmancık, kocaman olmuşsun.
0: Bunlar da Hasan'la Hüseyin.
1: Görsem çıkaramazdım.
2: 6 yıl az mı? Şunca bebeydiler memleketten çıktığımızda. İyi, kapı önünde durmayın, hadi.
0: Biz dükkana kadar gidelim, gel.

0: Baba.
1: Aa, geldin mi?
0: Geldik.
1: Geldin demek, ey.
0: Veli.
2: Hoş geldin ağam.
0: Hoş bulduk.
2: Ne zaman geldin?
0: Az önce. Seni duyduydum ya.
2: 5 yıl oldu yengenle buradayız. Sen baban ginlesin herhalde. İyi iyi. Görüşürüz. Hadi eyvallah.
0: Yenge bize selam et. Yer köylü İbrahim'i tanımadın mı?
1: Tanıdık ya, kulağı asma.
0: Nedir?
1: Gurbet elde memleketine el vermek gerekir ya. Buna boş ver. Bir tuhaf. Avradını fabrikada çalıştırır. Olacak iş mi? Ora büyük kentin bir yanı. Yeni dükkanı orada açacağız.
0: Büyük yer.
1: Büyük ne ki oğlum, görsen aklın şaşar. Alışana dek akla karayı seçtik ilk geldiğimizde.
3: 46.500. Değerine verememişsin.
0: Gideceğimi sezmişler neredense. Kıroğlu diretti durdu.
3: Kıroğlu öyle mi? Bir de selam edip ellerimden öper. Varsın Yozgat'ın taşı toprağı onun olsun. Orayla işimiz kalmadı gayet.
4: O nasıl söz? Memleketin! Bunca hısım akrabam var. Hepsini satıp sanmayacaktık. Mendil kadar da olsa bir yer kalmalıydı.
3: Lan yahu, bilir bilmez konuşursun. Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın denmiştir. İstanbul'un şu toprağını yurt mu tuttuk şimdi? Malımız da burada olmalı.
0: Derle topla şu işi.
3: He yap, yap şu dükkanı tutuver. Para dediğin işte yatmalı, kesede durdukça çürür.
1: Verecek ya, 50.000'den aşağı inmiyor. Sözde Karadenizli kardeşler de isteyeymiş.
3: Ben soruşturdum, öyle bir niyetleri yok. Aklınca kızıştıracak. Hele sen zorla bir. Yoksam şu mahalle bakkallığı ne öldürür, ne ondurur. Unuta yazdım, kafamı kaldı. 20 teneke turşu bastıracaksın, tahmisten istediler. Yok, kara kaşlarını çattın gene. Lan yahu, büyük oğlun Hıdır, küçük oğlun Veli, büyük gelinin Naciye, küçüğü Meryem, torunların etiğinin dibinde, Yozgat'ın namlı çarşı esnafı sorgunlu Hacı İlyas yanı başında. Dahası, şu koca İstanbul'un biri kıyısında, biri göbeğinde iki dükkanla işe koyulmaya niyet etmişiz. Kaşlarını çatacağına hemen duan bereketiyle kolları sıvayıp selamete çıkalım.
4: Amin. Sen bize kuvvet ver ya Rabbi.
0: Geldik.

0: Yadırgamayacak mısın? Anandan, abilerinden uzakta.
1: Benim yerim dizin dibi. Oğlumun yanı.
0: Buraya alışacak mısın?
1: Evin, avlunun oradan ayrıcalığı mı var?
0: Doğru. Evden çıkmadıktan sonra gök aynı gök. Yerköylü İbrahim'i gördüm.
1: Buradalar mı?
0: Lakin Hıdır yüz vermedi. Kötü gözle baktı. Karısıyla fabrikada çalışırmış.
1: Kötü mü?
0: Bilmem. Ağamın dediğine göre.
1: Çalışmak ayıp mı?
0: Değil elbet. Ama kadın kısmı evde gerek.

0: Muska da fayda etmedi.
1: Çocuktur, geçer. Yel girmiştir. Anama söyle, nefesi kuvvetlidir. Bizi öyle iyi ederdi.

0: Kulağınıza sığmadınız besbelli. Kaynatanın önünde kocaya göz süzmek neyin nesi? Yeni görenek mi ola bu haller, yoksa İstanbul'a geldik diye mi? İstanbul şu avlunun dışında. Burayı gene Yozgat toprağı bellesen iyi olur.
1: Şu mahallenin bizim oradan farkı yok. Burası İstanbul diye bildiğin Anadolu kasabası. Ne var ki biraz karışık. Güneylisi, Egelisi, Karadenizlisi hep bir arada. İstanbul, şu yapıların ardı. Orayı bir tuttuk mu yürü, önünde kimse durmasın. Şundan burada 5 kuruş kalır, kentin göbeğinde 25 kuruş var anla artık. Burada alışveriş gramla, orada kiloyla. Sen şu ispirto şişeleri rafa yerleştir.
2: 250 gram zeytin, ekmek, bir makarna.
1: 250 gram.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Veli söylediydi dün, İbrahim'i görmüş.
0: Temelli mi geldiniz?
1: Temelli. Buyur bir kahve süreyim.
0: Sağ ol. Hastaneye baktırmaya gideceğim. Üstüne afiyet, belim ağrıyor da fabrikadan vizite aldım. Şöyle bir yüzünü göreyim dedim. Ne de olsa memleketlisine hasret kalıyor insan.
1: İyi ettin, gene gel.
2: Gelin, Osman'a bir hal oldu. Kız Meryem!
3: Yavrum!
4: Getir bebeği, bir okuyup üfleyeyim. Nereye kapıp aldın?

0: Şimdi geçer. Bir şeycikleri kalmaz.
1: Sık sık olur mu böyle?
2: Memlekette muska yazdırdıydık. Fayda etmedi. Doktor dedilerdi ya.
1: Doktor evet. Doktora bir göstermeli ya.
0: Doktor da neymiş? Çocuk bu. Ha deyince doktora mı gidilirmiş? Doktor diye elin adamına elletmeye fabrikada alışmışsın zahir.

0: Ana.
1: Söyle yavrum, de anana.
0: Dışarı çıkalım.
1: Bu kare tanışın mı olur?
2: Bizim oralı, Yerköylü İbrahim'in eşi. Veli'nin asker arkadaşı olur.
1: Sözünü ayağını ondan kes. Bize göre değil onun gibiler.
2: Biz iyi biliriz.
1: Senin bilmen ne ola? Buraya geleli yoz olmuşlar. Gel.
3: Savsaklıyor.
4: Domuzun birine çattık da sana.

0: Babam gittikten sonra açık şaraf veriyorum.
1: Habere var mı?
0: Orasını Allah bilir. Biliyor da ses etmiyor mu, yoksa esrah bilmiyor mu bilemedim. Ama iyi para bırakıyor. Onun bütün gün yaptığı parayı kapatıncaya kadar açık şaraptan yapıyorum.
1: Bu para nereden diye?
0: Olacak oldu. Akşam alışverişi hızlı oluyor dedim.
2: Lan ne arıyorsunuz? Ne kakışıyorsunuz öyle?
3: Tenekeleri düzenliyoruz ha baba.
2: Ha iyi düzenle varım. Efendim. Ya sen ne örüyorsun Osmancık, ha?
3: Zorla güreş tutmak istiyor.
2: Sen de tutuver. Pehlivan değil misin? Şöyle bir elense, lan sıkı bas hele.
3: İstemiyorum ağa baba.
2: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolların sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
3: Yiyorum ağa baba.
2: İyi ya da şunun hakkında bir geliver.
1: Ticaret dediğim bir başka canım. Para bir avucundan bir avucuna akıyor. Rençberlik gibi değil.
4: Veli, çocuk bugün havalelendi.
1: Çocuktur, olur. Anama okutaydın.
4: Okuttuk ya.
1: Paranın üstünü verirken şaşırmayacaksın. Onu öğrendim ilk. 435 kuruş tuttu değil mi? 10 lira verdi. Önce 15 kuruş verip üstüne sayacaksın, edecek 450. 50 daha verdin mi, etti 5. 5 daha, etti 10. Şaşmaz.
4: Nöbet gelince göğsünü çekiştiriyor. Kuş gibi çırpındı yavrum.
1: Hava değişimindendir, alışınca geçer. Ha sonra, dur bakayım. Olmayan bir mal istendin mi, yok demeyeceksin. Kalmadı, yok dersen ayağı kesilir müşterinin. Çok çeşit olacak. Bir başka canım. Ağam gibi olsaydım keşke. Esberle heves etmeseydim.
4: Güler geldiydi.
1: Güler?
4: Yerköylü İbrahim'in.
1: Buraya mı? Hı. Anam...
4: Bir kötü çıkıştı Osman'ı doktora göstertin deyince.
1: Doktora mı? Nesi varmış Osman'ımın? Anam bizi doktorla mı büyüttü? Sen meraklanma. Hele yeni bir dükkan açalım. Sen gör o zaman kocanı.
5: Thank you.

0: Osman düştü.
1: Ne olmuş düştüyse?
0: Dünkü gibi oldu yine.
1: Nerede?
0: Fabrikada çalışan kadın var ya, eve götürdü.
1: Hangi kadın?
0: Nerede? Çabuk götür beni.
1: Kız üstünü başını örtmeden! Tövbe, bunlara bir hal olmuş.
2: Böyle dik oturunca sanki daha bir rahat ediyor.
3: Çocuklarla koşarken düşüverdi birden. Aldığıma kızmadın ya. Aa,
2: Allah razı olsun, niye kızayım?
3: Yo yo, biraz kendine gelsin. Kucağında da olsa sarsılır. Geç otur şöyle.
2: Bir iyice yerleşmişsiniz.
3: Beş yıl oldu geleli. Ama yerleşmiş sayılmayız. Bir yıla kalmadan gideceğiz buradan.
2: Memlekete mi?
3: Öylesi değil. İbrahim'le sigortalıyız ikimiz de. Sigorta borç veriyor, kendi evimize taşınacağız.
2: Çocuk yok mu?
3: Hele evimize geçelim. Kısmet olursa o da olur.
2: Ben gideyim. Şimdi nerede kaldın diye üstüme yürürler.
3: Meryem, bak ben sana bir şey diyeyim. Bu bebeği doktora bir göstersen. Bak ben dün hastaneye gittim. 3 gün dinlenme verdi doktor. Devlet hastaneleri para almaz. Yarın götüreyim seni.
2: Mümkünü yok, bırakmaz.
3: Sorma, kap gel Osman'ı. Hazır işe gitmezken yol gösteririm sana.
2: İsterim ya. Olmaz bir şey.
3: Babasına söyle. Onun da aklı ermez değil ya.
2: Veli.
1: Hangi cehennemin dibine baktın böyle? Bu İstanbul seni 2 günde mi azdırdı yoksa? Hangi yabanın evine göründün bu yalınlığınla? O karın evine mi gittin yoksa? Ayağını kestemedin miydi? Ana, atasözü ayağı mı düştü? Vay ki başımıza gelen! Veli'ye deyin de ayağının altında essin seni!
4: Paça lastiği sarı kutuda Veli amca. Şuradan ölçeceksin.
5: Pazarola! Alışıyor musun?
4: Ben yardım ediyorum baba.
5: İyi, hadi sen eve git.
4: Yemeyeyim.
6: Ne oldu dükkan?
5: Verim kar ya, karı gibi olmazlanıyor.

0: Yemeği koyuver, hacı neredeyse gelir camiden. Bunun başı sert.
1: Kolay eğilmeze benzer.
0: Nereye gene?
2: Osman'a bir bakayım dedim.
0: Şimdi yemeğe gelirler dedim. Bu evde başına buyruk iyilik getirmez gelin.
3: Selamun aleyküm. Bak yahu, eczacı var ya, diz ağrılarım için ilaç verdi. Bir güzel oğu vereceksin. Yemek hazır mı?

0: Bir koy.
1: Yurttan Sesler programımız sona erdi. Şimdi oda müziği dinleyeceksiniz.
2: Hele şu dizlerimi bir iyice ov bakalım.
3: O ne?
2: Eczacı verdiydi, dizlerimin ağrısına iyi gelirmiş.
3: Aramın duaları iyi gelmedi mi?
2: Kocadı mı ne fayda etmez oldu.
0: Söyle şuna, sen anandan doğduğun gibisin he mi? Uzat dizini, duam olmasa bir adım atamayın ya.
2: Namert görünmedi demek bugün.
3: Ne atsa boş baba, o dükkanı bizim bilsen.
2: Bildik bilmesine, lakin diyeceğim şu... Ramazan gelmeden...
3: Her şey hazır, buzdolabını aldım. Çelik raflar var, ayarlı. Onları ısmarladım. Toptancı, konserveci, gazozcuları kapattım. Bir taşıması kaldı.
2: Lan oğlum buna güç yetmez.
3: Hacı İlyas'ın adı dağları düz ediyor baba. Toptancılar senet bile istemedi.
2: Hacı İlyas öyle ya. Sorgullu Hacı İlyas. Biz bizi unutmuşuz.
0: İyi bildin. Biz İstanbul'un kıyı bakkaliyesinde çürüyecek ocak mıyız? Sebzeleri iyice kıyarsınız. Tenekelere bastırmak için beni bekleyin. Sirke iğneyi getiririm öğleye doğru. Sen başla, ben birazdan gelirim.

0: Nereye?
1: Osman'a bir bakayım. Gene ortalarda yok. Bir hal gelmesin.

0: Gel. Hasta küçük mü? Nesi var?
1: Bir hal oluyor bazen. Havale gibisine. Sanki soluğu kesiliyor. Kuş gibi çırpınıyor.
0: Ne zamanlar oluyor bu?
1: Bilemeyeceğim. Öyle dün olmuştu.
0: Şuraya oturt, üstünü soy. Kaç yaşında?
1: 6.
0: Adı, soyadı?
1: Osman Sorgunlu.
0: Doğum yeri?
1: Yozgat.

0: Al şu kağıdı. Röntgen diye sor dışarıdaki hasta bakıcıya. Çocuğun filmini aldır, sonra tekrar bana gel. Hadi bakayım.
1: Bir şey yok ya bebenin.
0: Hele sen filmi getir, sonra bakarız.
1: Ne dedi?
2: Bir şey dedi ya, anlamadım. Şu kağıdı verdi. Film çekecekler. Çocuğun içine bakacaklar.
1: Nasıl?
2: Hiç fotoğraf çektirdin mi sen?
1: He.
2: Onun gibi işte. İçinin fotoğrafını çekecekler. Gel.

0: Ne olacak şimdi? Çarşamba günü buraya gelip resmi alacaksın. O ilk bakan doktora götürecek.
1: Ben mi?
0: Ben o gün çalışmaya başlıyorum ama seni buraya kadar getiririm.
1: Neyi varmış demediler Osman'ımın?
0: Resme bakıp diyecekler.
1: İlaç da vermediler.
0: Onu da verecekler. Sakın boş verme. İlle gelmelisin. Zorlu bir maraz olmadan böyle resim çektirmezler.
2: Sağmışsın demek. Ben sizi öldü bildimdi. İşi başıma yıkıp savuşmak iyi akıl. Neredeydin şimdiye dek?
1: Osman'ı...
2: Osman, ne olmuş Osman'a? Neresine baksan marazlı bir çocuk. Boş yere üstüne düşmektesin. Benimkilere benzer erkek gibi erkek doğursaydın. Çaylak görmüş tavuk gibi dövüneceğine.
3: Ben camiye gidiyorum. Hıdır gelirse beni orada bulsun.
4: Olur baba.
5: Veli amca, benim iş tamam. Yerine götürdüm.
4: İyi, sen git artık.
5: Yevmiye?
4: Al, bu da benden.
5: Sağ ol ya. Bu gidişle batarsın Veli amca. Ticarette avcundan mı söktürmeyeceksin? Meryem yengemi meydanın orada gördüm Osman'la.
6: Sen nasıl bir erkek olmalısın ki eyalin sokaklara düşsün? Buna hiç mi yular vurmadın sen? Başına başına vurup terbiye etmedin mi? Sözünü ayağını kes dediğim yırtıkla nerelere gider erinin haberi olmadan? Bu evin ırzı kimden sorulacak?
4: Ne ırzı ana? Irzımıza ne olmuş evelallah?
6: Onu karın olacağı sor. Nerelere gitmiş başını alıp da?
4: Ben gönderdim. Gideceğinden haberim vardı.
6: Sen mi? İstanbul'un gayyasına he mi? O ırzı kırık gülerle.
4: Görüp bilmeden elin ehline kara sıvamak Müslümana yakışmaz ana.
1: Evlat acısı bilmeyen analığın ne olduğunu bilmez.
4: Ana olmakla...
1: Osman'ı hastaneye götürdüm. Güler ön ayak oldu, Allah razı olsun.
4: İzin almadan?
1: Vermezdin. Yavrum olup bitenin kimse farkında değil. Osman'ım kuş gibi çırpınmakta havale geldiğinde... Geçer, çocuktur, yel almıştır. Denilen hep bu. Osman'ımızda bir maraz var Veli.
4: Bunu mu dediler hastanede?
1: Yok. Çarşamba günü filme bakıp diyecekler ne varsa.
4: Nereden bilmişler öyleyse oğlum?

0: marazda olduğunu. Hiçbir şey yok, aslan gibi. Hava değişimidir. Nesi varmış aslanımın?
1: Baba!
0: Söyle Şahin'im.
1: Beni Bey Dağı'na götürecektin.
0: Götürürüm elbet.
1: Kavalda çalacak mısın?
0: Çalarım elbet. Oyunun suyu geçtiği havayı.
1: Çiçekte toplar mıyız?
0: Toplanmaz mı? Nakış işleriz renk renk.
1: Ana! Ana beni yatır.

0: Çarşamba günü tut elimden gidelim. Kadın başımla ben üstesinden gelemem.
1: İyi dedin, kadın başının neye yeteceğini bil. Evinde otur, anama yardım et.
0: Oh Veli, etme! Osman'ımın nesi var bilmemek hiç olmaz.
1: Mümkünü yok. Çarşamba günü babam ağamla gidecek. Dükkana ben bakacağım. Çarşamba dananın kuyruğu kopacak. Ya hep ya hiç.

0: Selamun aleyküm.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Buyurun, şöyle oturun.
0: Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Şu işi bitirelim dedik. Sen istedikten sonra kolay. Bitiririz. Fazla veren var.
3: Bak ha! Orayı bizden başka kimse alabilemez, bunu iyi belli. Parayı az buluyorsam keyfin bilir. Ben kapıya vurdum mu girerim.
0: Çocuk hasta.
4: Ne lazımsa söyle de ilaç alıp iyi edelim.
0: İlaçlık değil, otur. Ameliyat gerek.
4: Ameliyat.
0: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var. Kan gereğince temizlenmiyor. Havale geldiğinde havasız kalışı, boğulur gibi oluşu ondan. Kimin kimsen var mı?
4: Babası var.
0: İyi. Anlat ona. Hali vakti iyi mi? Paranız var mı?
4: Para mı gerek?
0: Bak kızım, bura devlet hastanesi. Bakım parasız denecek kadar azdır. Lakin bazı masraflar vardır. Ne kadar fakir olursa olsun onun parası alınır. Bu iş en fakirine 6-7 bin liraya mal olur kızım.

0: Ameliyatsız olmaz mı?
1: Ameliyat olmazsa çok yaşamaz kızım. İki bilemedin üç ay. Doğuştan böyle kadere rıza göstermek lazım.

0: Boş laf etmişiz. 10.000 eksik.
1: Hakkı budur. İmzala. Fazlası kursağında erimez. O dükkan bizden başkasına yar olmaz. O kadar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Basit bir kaza.
10: Peki arabanızı ateş açanlar?
9: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
10: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
9: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz değil mi?
10: Tabii.
11: Beni başından mı atıyorsun?
9: Yolun açık olsun.
11: Görürsün sen.
9: İşte Türkan. Bu da Tarık.
11: Merhaba.
12: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
13: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
9: Onu önceden tanıyor muydun?
13: Tuhaf bir soru.
10: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
9: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
14: Evet efendim.
13: Beni seviyorsun.
12: Sevmiyorum.
13: Seviyorsun.
12: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
13: Onu çok seviyorum.
9: Ben de seni çok seviyorum.
3: Evlerin aşkı bugün 18'de TV4'te.
15: Günaydın Türkiye.
16: Hadi kalk.
15: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Tilin'in sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Tilin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Bir beslen tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 70...

0: 6 model. Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
4: 5G. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatımdan bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Gün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
2: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Engin Can.
12: Dedeciğim.
11: Yoksa sen de mi bonus doldun?
12: Bonus kıllı.
11: Ne?
12: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
11: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
13: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
12: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
11: Yıkıldım şu an.
12: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
14: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Nerede kaldın gelinim? Müjdemiz var. Dükkan tutuldu.
1: Hastaneye mi gittin benden habersiz?
2: Baba, ben hastaymışım.
1: Bir şeyin yok aslanım. Nesi varmış?
3: Sen içeri götür aslanımı, ben şimdi gelirim.
1: De bakalım, neyin nesiymiş ağlayıp duracağına?
2: Kalbinde delik varmış. Ameliyat gerekmiş.
3: Evet, bu nasıl iş?
0: Kalbinde delik olur muymuş? Onun derdi yemesinden. Osmancığımı ben yedireyim bir güzel, bak bakalım bir şey kalır mı? Hadi zevzekliği bırakın da işimize bakalım. Davranın.
4: Avrat gibi avrat olup bebele bakacağını hastanelerde sürtersin. Bir şeyciği yok Osman'ımız. Yürü,

0: Sonra başka bir dünya.
1: Öyle. Şimdi ilk iş müşteri tutmak.
0: Daha ucuza verilecek, öyle mi?
1: Bilemedin. Ucuza verdin mi kötü beller. Erkenden kapısına dayanıp soracaksın. Bir isteğin var mı? İyi mal geldi, ayıralım mı diye. Daha bin çeşit yol.
0: Üstesinden geliriz evvelallah.

0: Etti şimdi toparlayınca borcumuzun yekûnu?
1: 135.000.
0: Ana oğlum?
1: Malı sattıkça 15 günde bir ödeyeceğiz. Bir aya kalmaz tamam.
2: Bir ay?
1: Ne sandın küçük ha? Para harıkla akar dedim ya sana. Borç dediğin mal, sattın mı götür ver. Kârını da ver. Küçük dükkan bizi geçindirir. Sonra bir adım daha.
2: Dahası?
1: Sırası gelince görürsün.

0: Bismillah. Gelin. Gel hele gel. Ben onu bir ey yedirdim. De bakalım, neymiş şu marazı Osman'ın?
1: İki, bilemedin 3 ay yaşardı da ameliyat olmazsa. 6-7 bin lira gerekmiş.
0: Lan kızım, bunlar adamı kesip biçerler boş yere. Bizim Ali Uçmaz vardı. Böbreğinin tekini almaya kalktılar da ölürsün diye. Elinin tersiyle itiverdi. Dolanmakta hala.
2: Ağlamanın yararı ne? Kes! Biz varırken ona bir şeycikler olmaz.
0: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira. Hadi al şunu da ye. Ye de canına bak.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bereketli ya, olsun. Uğurlu
2: kalemli olsun.
3: Pazar olsun.
0: Hele şunu as bir yere. Dua berekatıyla yürüsün dükkan. Kazanan Allah'ın sevgili kuludur denmiştir.
4: Başsın hanımefendi. Huzur apartmanı 3. kata 1 kilo beyaz peynir, yarım kaşar, 2 ekmek, 10 yumurta, 5...
5: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
4: Her şey.
5: Ben Hacı İlyas'a bakayım bir. Akşam namazına gider, dükkan boş kalmasın. Sen gide dur, hadi. Buyur, hoş geldin, buyur.
6: Nasıl Osmancık?
7: Nasıl olsun? Kurşun döktüler. Şimdi de okutmaktan geliyoruz.
6: Veli'nin de aklı yatmıyor mu ameliyata?
7: Anasıyla babasının ağzına bakmakta Veli. Bir de dükkan. Varsa yoksa dükkan. Geceleri alışveriş sayıklıyor. Sanki humma tutmuş. Dükkan derdini ateşler içinde yanıyorlar. Hepsi.
6: Peki, ne olacak?
7: Kadın başımla üstesinden gelmeye bakacağım.

0: İbrahim kardeş, şunları sevabına bozduruver. Babam öldüğünde tarla payımı abimin verdikleri. Varım yoğun bu. Yeter mi ola?
1: Neyin ne ettiğini bildiğim yok. Bozdurur bakarız. Şurayı bir başka düzenlemeli. Salam sosis gibilerden. Manav yerine de bir şeyler düşünüyorum. Bir de kasa kayıt makinesi gerek. Hesapları bir çırpıda görüverenden.
2: Para?
1: Bakacağız. Bir yolunu bulmak gerek. Ben sirkeciye iniyorum. Kapamadan gelirim.

0: Buyur ağababa. Allah bereketini artırsın.
1: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek. Yarın Ramazan, işler daha bir artar. Tez günde kapatırız borcu.
0: İnşallah, inşallah oğlum.

0: Ben? Daha yatmadım ben. Gel. Gel hele kucağıma.
1: Meryem. Altınların. Sen de ver ver.
2: Sattım.
1: Sattın mı? Bana sorma da.
2: Osman'a gerekecek.
1: Osman'a mı? Ya biz neciyiz?
2: Siz! Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek. Toz duman bürümüş her yanı. Göz gözü görmüyor paradan başka. Bırak! Bırak oğlumu! Senin okuyup üflemen ne fayda? Osman'ım elden gidecek.
0: Bu öyle değildi
3: ya. Sen daha görüştür o Güler'le, o fabrikanın kızıyla. Ne oluyorsa onun yüzünden oluyor. Ona uymanın sonu bu. Daha başımıza neler örecek, gör ki bak.
0: Şöyle bir iki gördümdü. O karının gözü göz değil. Hısım mısım olaydı, çoktan izi vermiştim.

0: Bu İstanbul bir başka canım. Her bir köşesi cennet. Taşı toprağı da altın dedikleri gibi.
1: Tuttuğu altın olan adam acından ölmüş. Ekmeği, suyu hep altın olmuş.
0: Bu sözü nereye getirmektesin?
1: Yeni dükkan açılalı daha da fakirleştik. Tarhana bulgurdan başka bir şey yemez olduk.
0: Kimseye muhtaçlığımız yok şükür. Yakında ferah çıkarız evelallah. Hele sabır.
1: Sabır. Benim sabrım kalmadı Veli. Osman'a bir çare gerek.
0: Bak Meryem, sana vurmayacaktım ya, yüzümü kara ettin herkesin içinde. Babam anam sandığın kadar kötü değiller. Bak pazar günü bile çalışıyor bu yaşında. Ne?

0: kendine mi? Hep bize. Şu kadar lirayı mı esirgeyecek Osman'dan, senden, benden? Bilemedin Meryem. Naciye kadar olamadın. Yüzümü kara ettin. Ben olsam...
1: Üşüdüm ana!
0: Hoppala! Sevdin mi Deniz'i?
1: Beni dağa götürecektin baba.
0: Götürürüm yavrum.
1: Yozgat'taki dağa mı?
0: Hangisine istersen.
1: Bana kaval da çalmaz oldun. Gelmeyeydik keşke. Gelmeyeydik anama da vurmazdın değil mi?

0: Ağ baba, ben kusur ettim. Cahilliğime ver, analık acısına ver. Şu altınların parası. 2000 lira eksiği var ameliyat için. Var bildiğin gibi yap.
1: Biz bir ocağız gelinim. Birimizin canı hepimizin. Can bostanda bitmez denmiştir. Çocuklarımızın kadrini biliriz elbet. Lakin şu sıra elimiz darda. Hele bir iki hafta geçsin, bakalım devran ne gösterir.

0: Haftaya tamamlarız kısmet olursa.
1: Sıkma canını. Başka bir şey lazım mı?
0: Orasını Hıdır'a sor.
1: Tuttu demek dükkan.
0: Öyle şükür.
1: Sen de kapa burayı, geç yeni dükkanı.
0: Bura hak kapısı. Buranın bereketi başka.

0: 20 teneke turşu daha istediler kızım. Naci ile el ele verip yetiştiririz.
1: Yetiştiririz ya. Osman iyi değil. Adım atsa tıkanır gibi oluyor. Bir hafta dediydin. Ramazan bitti.
0: Ah kızım, bu yeni dükkan sanki değirmen. Ne gelse öğütüyor. Yarın bayram. Onu atlayalım, ondan sonrası senin.
1: Elini ayağını öpeyim ağababa.
0: Öpenlerin çok olsun. Göreyim seni şu turşuları yetiştirin.

0: dükkana gelmeni söyledi, aceleymiş.
1: Sen yengeni eve götürürsün.
2: Thank you.

0: Koca bayram geçti. Birbirimizin yüzünü göremedik.
1: Dükkandan, işten baş edebildin mi?
0: İş öyle. İnsanı ufalayan bir iş.
1: İş dediğin durdurak bilmez Meryem.
0: Osman'ı da gözün görmez oldu.
1: Osman iyi olacak. Şimdi dükkana yeni kısım açılacak. Dar geçit taşıyoruz. Her bir şeye katlanmak gerek.
0: Var katlan sen. Osman'ımı elinize bırakmam. Sen dükkanına git. Varsın paralar bir avucundan bir avucuna aksın.

0: Maşallah.
1: Beğendin mi?
0: Mübarek olsun.

0: Akdin bir evvelinde İbrahim peygamber varmış. Bir de oğlu varmış, adı İsmail. İbrahim peygamber oğlunu Allah'a kurban etmek istemiş.
1: Oğlunu mu?
0: Oğlunu ya, Allah'a inancını ispatlamak için dağ başına götürmüş.
1: Çocuk korkmuş mu?
0: Korkmamış. Boyun eğmiş acı kadere. İbrahim peygamber tam bıçağı çalacakken göklerden bir koç göndermiş Allah. Ben senden razıyım İbrahim demiş, oğlunu bağışladım. Var bu koçu kurban et demiş. İşte o gün bugün koçlar bayramda kurban edilir. Anladın mı? Hadi. Bayrama kadar bu koç senin. Onu bir güzel besle. Hadi.

0: Çarşıdaki banka müdürü. Şurada bir dükkan var, orayı tutun dedi.
1: Niye?
0: Kredi vereyim, buzdolabı, radyo, televizyon satarsınız diyor. Bismillah deyip sıvanalım derim.
1: Altından nasıl kalkarız?
0: Borç yiğidin kamçısıdır denmiştir. Allah'ın yürü ya kulum dediği bu olmalı.

0: Göresin diye getirdim ağababası.
1: Kızım gelinim, ne diyeyim sana? Yüzümü yere kodu bu dükkan. Alıp alıp götürüyor ne varsa.
0: Şimdi de sıra bizde mi olacak?
1: Oh, Allah korusun. Hadi sen çocuğu götürüver, üşümesin. Yarın bayram sabahı bir ödemem var kızım. Ondan sonra hepsi senin, hepsi Osman'ımızın. Hadi, hadi, bir şeycikleri kalmayacak.
2: Ana beni gezdir.
0: Nereye yavrum?
2: Nereye olursa gezdir.

0: Hep böyle yeşil kalasın.
1: Ben niye ağladığını biliyorum. Ben öleceğim diye ağlıyorsun.
0: Yok yavrum. Sen ölmeyeceksin. Anan seni iyi edecek.
1: Bayrama iyi olur muyum?
0: Olursun yavrum.
1: Babam beni arabaya bindirir mi bayramda? Sen de gelirsin.
0: Gelirim.
1: Beni hiç bırakma anacığım.

0: Gecede işin ne?
1: Seni bekledim.
0: Osman'a bir şey mi oldu?
1: Yatıyor. Olmadı ama olacak Veli.
0: Tövbe de, nereden bildin?
1: Analar bilir. Veli, babana söyle gayrı. Bunun bekleyecek tarafı kalmadı.
0: Yarın bayram namazından sonra söylerim. Bir ödememiz var. Zar zor denkleştirdik. Sonrası ferah.
1: Yok. Bu dükkan her bir şeyi sömürmekte. Her birimiz bu dükkana kurban olacağız. Başta Osman, sonra belki yeni gelen.
0: Yeni gelen?
1: Bir bebeğimiz olacak.
0: Bilemedim. Niye demedin şimdiye?
1: Desem ne fark eder? Gözün dükkandan başka neyi görmekte?
0: Ya ben kime çalışmak diyeyim? Varım yoğum sen değil misin Osman? Bu gelen de erkek mi olur?
1: Tanrı bilir.
0: Sana bir diyeceğim var. Doğumdan sonra evi ayırırız. Kendimize bir dam kurarız. Ne dersin?
1: Osman, önce Osman iyileşmeli.

0: Aman rahat bırakın hayvanı. Şu önlüğümü getir.
1: Sen dükkanı açıver, çoluk çocuk öte böyle alır.

0: Boş ver amcana süre gelsin, sen dükkanda kal.
1: Ha ha ha.

0: basit bir kaza.
1: Peki arabanızı ateş açanlar?
0: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
2: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
0: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz değil mi?
2: Tabii.
3: Beni başından mı atıyorsun?
0: Yolun açık olsun.
3: Görürsün sen.
0: İşte Türkan. Bu da Tarık.
3: Merhaba.
4: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
5: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
0: Onu önceden tanıyor muydun?
5: Tuhaf bir soru.
2: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
0: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
6: Evet efendim.
5: Beni seviyorsun.
4: Sevmiyorum.
5: Seviyorsun.
4: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
5: Onu çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum.
7: Evlerin aşkı birazdan TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı.

0: Gemini topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abaküs.
11: Kasa.
14: Marul.
11: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Günaydın Türkiye.
18: Hadi kalk.
17: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
19: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor, Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
16: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
15: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
15: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
15: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
16: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
15: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
13: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
14: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
18: Pantene şampuan çeşitleri 129 lira. Bizim toptan ve bizim...

0: Gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
8: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: bırakın.
1: Tam da leyslik.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leyslik.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
7: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitki diyeceksin lan. Nasıl? Hani daha neyi bitki?
7: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük olan yasınız.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sıraya daha.
7: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
16: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
15: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Buraların redlisiyim.
21: Nerelerim mi?
20: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

Kurban bayramın mübarek olsun Hacı İlyas.

0: Bal donmuş ağababa. Su da eriteyim dedim.
1: Sen hepimizi bastıracaksın.
0: Sayende ağababa. Ben gideyim mi?

0: Kızım. Gelinim.
1: Osman öldü ağababa. Bir daha gelmekte. Burada. Onu da büyütüp yoluna kurban edeceğim. Yeter ki dükkan yürüsün, iş büyüsün.
0: Takdiri ilahi kızım. Elimizden ne gelir?
1: Dizlerin nasıl ağababa?
0: İlaç az biraz fayda etti ya.
1: Sana gelince ilaçtan medet umuyorsun öyle mi? Şimdi başını yarsam doktor noktor istemezsin elbet.
0: Kızım, gelinim kendine gel.
1: Bunlar senin can yongan.

0: beni koparsalar bu kadar acımaz.
1: He mi?
0: Parayı ver.
2: Vereyim kızım, ne kadar lazım?
0: Sana verdiğimi. Osman'ım ameliyat olacak.
2: Vereyim kızım, lakin birazdan toptancı gelecek de...
0: Ver!
2: Dur, hay Allah!

0: Haber. Meraklanma.
1: Nereye kaybolur? Ne yapar kadın başıyla ve de iki canıyla?

0: Bu bir kavgadır Veli kardeş. Çark dönmeye başladı bir kere. Durmak olmaz. Bu değirmen güç ister, yürek ister. Dayanacaksın.
1: Arada bir kurban da alır, öyle mi?
0: İstediğin gözyaşı bilmez. Hakkını vermezsen bitirir adamı. Böyle.

0: Selamun aleyküm usta.
1: Kıdıram.
0: Bırak ağamı şimdi. Meryem'i sormaktayım.
1: Meryem'i?
0: Öyle. Yol iz bilmez bir kadın. Sen ya da avradın yol göstermeyince nereye gider? De bakalım. Hırz işi bu.
1: Yangın günü. Gültepe'de yengemiz var, oraya götürdüm.
0: Hemşerilik bu, öyle mi?
1: Hemşerilikten anlamam ben. Benim bildiğim insanlık.
0: 10 gündür ne yer ne içer, sığıntı mı? Yoksa memlekete mi gidecek?
1: Bir yere gidişi yok. Sığıntı da değil. Yardım ettik az biraz. O da tuttuk. Fabrikada çalışıyor.
0: Fabrikada mı?

Almışa bir şey denmez. Şu sebeptendir ki alın yazısıdır. Mal dünya malı. Sel alır, yangın tüketir. Kimi ölür, kimi sürünür, kimi abad olur. Lakin ırz işi başka. Seninki şu fabrikada çalışmaktaymış. Buna boyun eğmeli değil. Var bildiğin gibi yap.

Fabrikada bana da iş var mı?

0: Cevap geldi beyefendi.
1: Kabul etmişler mi beyefendi?
2: İşi Süreyya Bey'e vermişler.
1: Süreyya Bey'e mi? Neden, neden her yerde karşımıza çıkıyor? Ne istiyor bizden bu adam?
2: Bizi boğmak istiyor. Öyle olsun Süreyya. Sen istedin savaşı.
1: Evet.
3: New York'tan telgraf efendim. Kontratı da derhal gönderiyorlarmış.
1: Teşekkürler. Nedir bu?
3: Avni Çarmıklı Bey cumartesiye sizin onurunuza bir garden parti veriyormuş.
1: Ben Boğaz'daki köşke gidiyorum. Tüm randevuları iptal edin.
4: Beni seviyor musun Tarık?
5: Hı? Teessüf ederim sana. Demek bana itimadın yok. Ne yapalım? İşte kap. İstersen git.
4: Ah, bayılıyorum sana canım. Belki de dünyanın en palavracısısın ama ölüyorum gene de sana.
5: Bırak şimdi ölümlü cenazeli lafları.

0: tanımam bile kimin nesi? Niye öldürmek isteyeyim onu?
1: Biz de onu soruyoruz.
0: Bakın, benim gibi bir adamın milyoner Süreyya Bey'le ne alışverişi olabilir?
1: Onu sen söyleyeceksin.
0: Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum.
2: İnanın çok üzüldüm. Süreyya Bey takdir ettiğim bir iş adamı ve en yakın arkadaşımdı. Teessürüm sonsuz.
3: Galiba en büyük rakibinizdi.
2: Bana rakip diyorsunuz, doğru. Ama rakipsiz yükselme olmaz ki delikanlı. Süreyya meslektaşımdır. Şayet onu kurtaramazlarsa iş alemi tüm canlılığını yitirir. Onun için dua edelim. Süreyya Bey'in kurtulması, yaşaması için dua edelim arkadaşlar.
4: Gözün aydın. Süreyya Bey kurtuldu ve ifade verdi.
0: Geberseydi.
4: O zaman kim kurtarırdı seni? Dua et ki ölmedi.
0: Edeciğim, gidebilir miyim artık?
4: Elbette, serbestsin. Yalnız bir dakika. Dışarıda iki kişi bekliyor. Seninle görüşmek istiyorlar.
0: Hı?
4: Süreyya Bey'in adamları.
0: Ben onlarla görüşmek istemiyorum. Suikast değildi. Sadece basit bir kaza.
5: Peki arabanızı ateş açanlar?
0: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
6: Yani düşmanınız yok mu demek istiyorsunuz?
0: Ha, var elbet. Bir iş adamının önemi düşmanlarının çokluğuyla ölçülür.
3: Kendinizi yormayınız beyefendi.
7: İyiliğin için söylüyor şekerim.
5: Ben gene de suikast konusunda direniyorum beyefendi.
7: Yorma kendini canım.
0: Basın toplantısı bitmiştir baylar.
5: Yani cevap vermekten kaçınıyorsunuz.
0: Sadece tıbba saygı delikanlı. Müsaadenizle.
5: Teşekkür ederim.
0: Nihayet gelebildin delikanlı. Yaklaş bakalım. Hayatımı kurtardın. Anlıyorum. Al. Önceden saptanmış olan randevuları iptal edin. Acele olarak da İtalya'yı arayın.
7: Baş üstüne efendim.
0: Senin de bu paralar neden almadın?
8: Saltanatına göre hayatın pek ucuzmuş.
0: Aha, anladım. Aha. Aha. Al. Çok mu zenginsin?
8: Pek fakir sayılmam.
0: Ne iş yaparsın?
8: Sana rastlamadan önce bir arabam vardı.
0: Hayatımı kurtardım. Kimseye borçlu kalmak istemem. Benim için çalışır mısın?
8: Bu kadar adamın varken mi?
0: Senin gibi birine ihtiyacım var.
8: Sağ ol ama emir altında çalışmayı sevmem.
0: Bir dakika. Uşak değil, dost arıyorum. Evet dersen çok memnun olurum.
8: Evetliğine evet de, bir dakikanızı rica edebilir miyim?
0: Tabii.

0: Ben de sevmem borçlu kalmayı.
1: Anlıyorum.
2: Affedersiniz, Avni Bey'e nasıl bir mazeret telgrafı çekelim?
1: Ha?
2: Sizin onurunuza bu gece bir garden parti veriyor da.
1: Olmaz. Aziz dostumuz Avni Çarmıklı'nın şerefime vereceği ziyafete gitmemek olur mu hiç ha?
3: Nen var sevgilim?

0: Hoş geldin
1: hoş
0: Süreyya.
1: Hoş geldiniz şekerim. Geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.
0: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
3: Aa, tabii inanırım. Ne de olsa eski toprağız. Öyle kolay kolay ölmeyiz, değil mi?
0: Tabii.
3: Ne güzel bir parti, değil mi? Cidden çok teşekkür ederim. İlk fırsatta ben de senin için unutulmayacak bir gece hazırlayacağım. İnan.
0: Müsaadenle.

0: Onarım işini iyi tetkik etmişsiniz. Teşekkür ederim. Sen ne dersin?
1: Bence onarımı derhal durdurmalı.
0: Yani Şilebi bu yürümez haliyle mi satacağız?
1: Bize ne? Alan yürütsün.
0: İşe yaramaz bir gemiyi kim alır?
1: Tamir maliyeti yükseltir. Bu da bizim işimize gelmez, değil mi? Oysa ucuz mala her zaman alıcı bulabiliriz.

0: Analizin sonucu olumlu. Onca yıl boşuna ihmal etmişsiniz. Müsaade ederseniz bu konuda biraz daha çalışmak istiyorum.
1: Olur. Maden babamdan kalma. Bunca yıldır da değerinin farkında değildik.
0: Maden tekniğin araştırma raporuna göre %15 demir cevheri, sonra %4 manganez ve %36 antimon var. Dinlemiyorsun.
1: Kendimi kutluyordum. Hakkında... Evet, hakkında yanılmadığım için.

0: Ayrıca lisans belgelerini, her şeyi hazırlattım. Çok iyi, çok, çok.
1: Gitarımı denize attı.
0: Sana çalma dedi.
1: Sana gitarımı denize attı diyorum.
0: Doğru. Hoşlanmam. Cemal Bey.
2: Buyurun efendim.
0: Ayla Hanım'ın canı sıkıldı. Geziye çıkacak. Kendilerine yardımcı olun.
2: Baş üstüne.
1: Hiçbir yere gidecek değilim.
0: Gideceksin.
1: Hayır, gitmeyeceğim işte.
0: Eşyalarını daha sonra yollarsınız. 500.000 liralık da bir çek verin kendine.
2: Peki.
1: Beni başından mı atıyorsun?
0: Yolun açık olsun. Güle güle.
1: Görürsün sen.
3: Üzgünüm. Benim yüzümden.
0: Boş ver, aldırma. Sıkılmıştım zaten. Gel, bu olayı birlikte kutlayalım. Hepimizin hayatında böyle tatsız anılar hatırlatan bir müzik vardır. Seni etkileyen kadını merak ettim. Öyleyse daha iyi. Bizim işlerde kadınlara yer yok.
3: Yok öyle bir kadın. Ne bir kadın, ne de mazim. Beni tanıştığımız gün doğmuş sayabilirsin.
0: Transferi. Ünlü iş adamlarımızdan Süreyya Seden'in gözdesi manken Ayla, Avni Çarmıklı'ya transfer oldu.
3: Avni Bey eski bir dost. Yorgun görünüyor. Madencilik ağır bir meslek. Armatörlükle bir arada yürütemiyor. Ona yardım arkadaşlık göreviniz sayılır. Çalıştığı şirketlere bir teklif de biz yapsak? Ha? Uçakta yerimi ayırttım. Yarın erkenden Avrupa'ya gidiyorum. Transfer nasıl yapılırmış görsün Avni Bey.

0: durmadan beklenen 807 sefer sayılı uçak alanımıza inmek üzeredir.
1: Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk.
1: Beyefendi sizi bekliyor.
2: Önce eve uğrayayım ya.
1: Hemen rica etti. Sizi almam için arabasını yolladı.
3: Hoş geldin Tarık.
2: Hoş bulduk.
3: Ben de seni bekliyordum.
2: İyi haberlerle döndüm.
3: Çok iyi, çok. Benim de sana iyi haberlerim var.
2: Bütün tekliflerinizi olumlu karşıladılar. Kontratlar yanımda. Avni Bey herhalde çok şaşıracaklar.
4: Merhaba.

0: İşte Türkan. O da Tarık. Hayatta en güvendiğim, en sevdiğim insan.
1: Merhaba. Sizden çok bahsettiler. Her yerde, her konuda. Hele bu evde çok duydum sizi.
2: Bense sizi hiç duymadım. İzninizle.
0: Bir dakika. Ne lüzum var bu kadar aceleye?
2: Yorgunum.
0: Bu akşam beraber olmak istemiştim.
2: Bense tam aksini sanıyordum. Hani işlerimize kadın girmezdi?
0: Bu kadın başka. Ötekilerden değil.
2: Yoksa evlenecek misin onunla?
0: Önemli olan sevmektir Tarık. Onu seviyorum.
2: Peki, bunu gönderirken ne kadarlık bir çek vermeyi düşünüyorsun?

0: davrandın. Alay eder gibi.
1: Bilmem. Sana öyle gelmiş.
0: Hayatımı kurtardı. O hayatta inandığım tek insan. Benim tek dostum o. Onu sevmeni istiyorum.
1: Emin misin?
0: Ne demek istiyorsan?
1: Hiç. Yakışıklı çocuk.
0: Evet. Ama çocuk.

0: Ateşin var mı? Oturabilir miyim? Deli mi ne?
1: Her yerde seni aradık.
2: İçmek istedim.
1: İnsanlardan, bilhassa kadınlardan kaçar.
3: Ama biz yakalarız insanı böyle.

0: Arkadaşımla içiyorduk. Gel bakalım, gel. Tanıtayım. Sahi adın neydi senin? Neyse, bayan falan filan işte. Süreyya Bey. Ve de hanımefendi. Süreyya Bey'in arkadaşıdır.
1: Memnun oldum cicim.
2: Sizi telefondan rica ediyorlar Süreyya Bey.
3: Hemen gelirim.
1: Bana da bir söyler misin? Ben de içeyim mi? Ha? Deli mi ne?

0: Kutlarım. 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
1: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin, şoför Tarık.
0: Paralı adam. Düşlediğinden daha da zengin.
1: Parası olması suç mu? Yerimde olsan sen ne yapardın?
0: Yerinde olmamaya çalışırdım.
1: Neden?
0: Ben satılmam.
1: Beni satın alan adam seni de kiralamış Tarık. Birbirimize söyleyecek fazla bir şeyimiz yok.
2: Hanımefendiyle dans etmeme müsaade eder misiniz?
0: Hayır. Hayır dedik, bas hadi.
1: Neden olmasın?
2: Ama beyefendi...
1: Beyefendi kocam değil, bana karışamaz.

0: Sıkılacak bir şey mi oldu?
1: Türkan nerede?
0: Dans ediyor.
1: İzin vermeyecektin.
0: Sahibi ben değilim ki.
1: İşin kötüsü de bu ya. Bir erkek sevgilisini başkasının kolundan alırsa komik duruma düşer. Git onu getir.

0: Dans bitti.
1: Aa, en hızlı yerindeydik.
0: Onu anlatırsın.
2: Yürü. Yürü.
1: Tarık Bey iyi bir koruyucu.
3: Daha önce söylemiştim. Tarık bana ait her şeyle ilgilenir.
1: Ben de görevleriniz arasında mıyım yoksa?
3: Görev değil. Dostluk.
1: Biliyor musun? Delice eğlenmek istiyorum bu gece. Canım dans etmek istiyor, çılgınlık etmek, şarkı söylemek.
3: Neden olmasın? Rufa çıkmak istiyoruz. Nereye Tarık?
2: Müsaadenizle.
3: Aa! Lütfen.
4: Buyurun efendim, buyursunlar, buyursunlar.
1: Daha açılmamış kimseler yok. Ah ne güzel!
3: Rahat eğlenmen için boşalttırdım. Eğlenmen için her şey emrinde yavrum.

0: Neyin şerefine içiyoruz? Siz söyleyin, neyin şerefine içiyoruz Tarık Bey? Hı? Tarık Bey!
1: Söylemiştim, Tarık'ın kadınlarla yıldızı pek barışık değildir.
0: Kalbiniz kadınlara kapalı mı yoksa? Eski bir aşk mı?
1: Dostum, fena darbe yemişin.
0: Merak ettim. Bu acı aşk hakkında anlatacağınız şeyler vardır. Öyleyse, size acı çektiren bu kadının şerefine içelim.
2: Zahmet etmeyin.
0: Neden?
2: Öldü. Yani benim için.
0: Hepimiz nefret edelim o kadından.
1: Kahrolsun o kadın.
0: Kahrolsun o kadın. Şunu açar mısın lütfen?
1: Onu önceden tanıyor muydun?
0: Tuhaf bir soru.
1: Soruma cevap ver.
0: Hayır, onu daha önce gördüğümü hiç sanmıyorum.
1: Biliyor musun Türkan, sen küçücük bir çocuksun. Sana güzel şeyler vermek hoşuma gidiyor.
0: Çok iyisin.
1: Bazen de kötü. Sevdiğim şeyler için çok, ama çok titizimdir, anlıyor musun? Benim olan benimdir. Kimseyle paylaşmam, kimse benden, bana ait bir şeyi alamaz.
0: Tarık için konuşuyorsan nefret ediyorum ondan.
1: Nefret garip bir duygudur Türkan. Çok kuvvetli bir duygu.
0: Aşktan da mı kuvvetli?
1: Aşktan da. Nefreti aşan tek duygu vardır. O da kıskançlık. Hayatta hiçbir şeyin tehlikeli olmasına izin vermedim.
0: Cesur olmak güzel şey.
1: Güzel olmak daha da güzel.
0: Dünüm yok demiştim sana. Beni karşılaştığımız gün doğmuş sayabilirsin.
1: Garip değil mi? Biri daha aynı şeyi söylemişti bana.

0: Yıllar tek şey öğretti bana. Düşmanını parçalamak için iki yol vardır. Ya mazisini kullanacaksın, ya da dostunu. Bir yaştan sonra ne paranın ne kadınların önemi kalıyor. İnsanın gözü hiçbir şey görmez oluyor. O zaman tek dostu kalıyor insanın. Haysiyeti, işi ve işindeki savaş. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Elbette.
0: İhtiyacım var sana. Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
1: İşimden memnunum ben.
0: Yanılıyorsun. Ben sana iş değil, ortaklık teklif ediyorum. Patronluk tatlı şeydir.
1: Bitti mi?
0: Milyonları tepiyorsun.
1: Gidebilir miyim?
0: Tabii, elbette. Bir dakika. Teklifimi reddedeceğini biliyordum. Ama bir gün evet demek için kendin geleceksin.

0: geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık. Uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
11: Emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben
11: nasıl yakışıyor mu bana?
12: Sizin gerçi çok büyük kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava asacağız bu sırada.
11: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
17: Haberimiz yok Yüksel abi.
16: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
18: Üst geçide bak abi.
16: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
19: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
20: 5G. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
21: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle...
0: Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
18: Hamşine mamay pipi kaydın mı kız?
22: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
23: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
24: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
18: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden. Canım,
22: çok güzelsin.
23: Ne kadar?
22: 500 liracık.
23: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
22: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım?
25: Sabah 9'da buradan.
22: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
23: Ne yaptın? Açık konuş.
25: Seni sevdiğimden yaptım.
22: Nereye attın torbaları?
23: Orasını sorma.
22: Nasıl fark ettin peki?
23: O da benim işim oğlum.
26: Ateş Böceği yarın 16.15'te TV4'te.
27: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
28: Haberimiz yok Yüksel abi.
27: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
29: Üst geçide bak abi.
27: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
19: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
21: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
30: Bu var ya bu,
31: blok dersten çıkıyor.
30: Atıştırmalık?
31: Yok, ben doymalık takılıyorum.
30: Bir şey diyeyim mi?
32: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
30: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
33: Kapıyı aç.
34: Merhaba, nasılsınız?

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peynir aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba. Nasılsınız?
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
16: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
17: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
19: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
5: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
18: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
19: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
18: Kararsızın ve Zülal'in.
8: Hali vakti yerinde.
19: Daha yakışıklı da.
5: Saadetimi sana borçluyum. Bunu hiç unutmayacağım.
19: Odamda ne işin var?
18: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
0: Samanyolu. Yarın 18'de TV4'te.
17: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Bakın.
6: Tam da leslik.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Her kilidin bir anahtarı vardır. Anahtar da genellikle bir kadındır. Onu seviyor, seviyor.
3: Kim, kimi seviyor?
2: Tarık, Türkan'ı. Süreyya'nın sevgilisini seviyor. Ha? Geçen akşam gördüm onları. Kadın gözü asla yanılmaz.

0: Siz Süreyya'nın en büyük başarısısınız. Ama... aynı zamanda ne yazık ki en büyük hatası. Hem de ilk hatası.
1: Kimsiniz siz?
0: En büyük hayranınızım. Böyle davrandığım için... bağışlayın beni. Ama mecburdum buna. Bunun için özür dilerim. İnsanın sizin gibi bir kadını olur da... hala dünya işleriyle uğraşıyorsa... buna affedilmez bir hata denir.

0: Rahatınız için tüm tedbirleri aldım. Telefon gürültülü, rahat kaçıran bir araç. Gözyaşlarınızla bile muhteşemsiniz.
1: Kimsiniz? Bırakın gideyim, ne olur bırakın beni!
0: Süreyya'nın eski bir dostuyum. Ne istediğime gelince bunu ona söyleyeceğim. Siz yalnızca kıymetli bir konuğumsunuz. Bilmem anlatabildim mi?
1: Ünlü iş adamı Süreyya Seden'in sevgilisi henüz bulunamadı. Ünlü iş adamı bu konuda yardımcı olacak ve Türkan'ın yerini bildirecek kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini söylemiştir. Ünlü...
0: İnsanlar gençken bazı şeylerin değerlendirilmesini hakkıyla yapamıyorlar. 1 milyon lira. Oysa sizin için baha biçilmez. Sizin gibi bir kadın için insan göz kırpmadan hayatını bile verir. Ama Süreyya çok genç, çok da hırslı... Yahut da sizi tam anlamıyla sevmiyor.

0: Buyurun.
1: Sen konuşma, yalnız dinle. Söylediklerimden tekini bir başkası duyarsa onu hiç göremezsin. Yarın sabah erkenden bekliyorum seni.
2: Kimdi?
0: Yanlış numara.
1: Buraya kendi ayağınla geleceğini söylemiştim sana. Evet. Parayla seni satın alamadım. Milyonlara bir anda sırt çevirdin. Ama insanları satın almak için daima bir şeyler bulunur. Daha önem verdiği şeyler. Mesela uğruna can verdiği şeyler. Onu sevdiğine kuşkum yoktu. Emindim, gelecektin onu kurtarmaya. Hem de tek sözle. Çok ilginç, demek onu bu kadar seviyordun ha?
2: Kısa kes, nerede onu söyle.
1: Benim için çalışmayı kabul ettiğin an hemen göreceksin. Serbest kalacak, evet mi?

0: Evet mi?
1: Evet dedik ya!
0: Sana inanıyorum. Sözümü tutacağım.
1: Ben de.
0: Öyleyse anlaştık.

0: Başına eva seni bekliyor. Gidelim.
1: Umarım...
2: Konuğum olduğunuzu söylemezsiniz Süreyya abi. Bazen küçük yalanlar çok yararlı olur. Sırf Tarık Bey'in iyiliği için konuşuyorum.

0: Peki neden yaptın bunu? Neden haber vermedin?
1: Beni ne kadar sevdiğini anlamak için yaptım.
0: Seni aramadığımız yer kalmadı. İkimiz de çok korktuk. Güleceksin ama seni kaçırdıklarını sandık. Değil mi Tarık? Tarık da çok üzüldü. Seni çok seviyormuşum. Yokluğunu da daha iyi anladım.
2: Seninle konuşmam lazım.
0: Tabii.
2: Ben ayrılmak istiyorum.
0: Elbet. Hakkın tabii, git istediğin kadar gez dolaş.
2: Öyle değil.
0: Nasıl yani? Anlayamadım.
2: Bütün bütün gidiyorum. Temelli.
0: Neden? Neden ama? Senin yerinde burası. Kardeş gibiydik. Peki... Nereye gideceksin?
2: Şansımı başka yerde denemek istiyorum.
0: Nerede? Söyle, nerede?
2: Avni Bey'in yanında.
0: Şaka yapıyorsun! Şaka bu!
2: Şaka değil, gerçek!
0: Gerçek mi? Değil! Gerçek olamaz bu! Şaka yapıyorsun!
2: Şaka değil, gerçek!
0: Yapamazsın! Sen yapamazsın!
2: Gerçek!

Tarık! Seninle konuşmam gerek. Tarık! Lütfen!

0: Neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Belki... Belki zamanı unutup gerilere dönmeli.
1: Bunları söylemek için mi çağırdın?

0: beni ne kadar sevdiğini bugün anladım Tarık. Beni kurtarmaya geldiğin zaman, bana sarıldığında titrediğini hissettim. Seviyorsun hala. Anladım bunu Tarık. Tıpkı eskisi kadar. Tıpkı eskisi gibi.
1: Eski yok artık. Seni Süreyya için getirdim. Daha paralı bir iş buldum. Artık ben de zengin olacağım.
0: Yalan bu. Söylesene, yalan değil mi?
1: Seni Süreyya'ya götürdüm. Karşılığında yeni bir iş buldum kendime. Koskoca bir ortaklık. Hepsi bu.
0: Yalan söylüyorsun. Oraya benim için geldiğini biliyorum.
1: Oraya zengin olmak için gittim.
0: Hayır, inanma. İyi tanırım seni. Bütün bunları para için yapamazsın sen.
1: Neden? Ben de senin gibiyim artık. Eski Türkan gibi. Gözü yükseklerde. Gözü parada.

0: aklınız aydın beyefendi. Balkanların en büyük gemisi Süreyya denize indirildi.
1: Bu gemi, Seden Holding'in gururu olacaktır.
0: Evet efendim. Sigortası için Lloyd şirketi talimatınızı bekliyor.
1: Sigorta istemez.
0: Fakat efendim...
1: İstemez dedim. Ben bu gemiyi şimdiye kadar ödemediğim sigorta paralarıyla yaptırdım.
2: Şimdi yaktım seni Süreyya. Gemiyi sigorta ettirmemiş. Bana komando Ziya'yı bulun.
3: Başüstüne efendim.
1: Hayrola?
2: Süreyya Bey dostuma eşsiz bir sürprizim var.

0: Almanya'ya gidiyorum. Şilep kazaya uğradı. Sigortası yok. Bir şeyler yapmam gerek. Hoşça kal.
1: Güle güle.
0: Haftaya cuma buradayım. Kendine iyi bak.
2: Beni arayan var mı?
3: Yok efendim, yalnız Türkan Hanım aşağıda kulüpte.

patronun emri mi? Size şeyi tanıtayım efendim, Bay... neydi ismi? Şey işte, adı önemli değil. Buranın yeni ortağı ve patronu. Çok mühim bir kişi. Ve de çok kudretli. Niye sustunuz? Çalın, daha hızlı, daha hızlı bir şeyler çalın.

0: Ne arıyorsun burada?
1: Bırakalım oyunu Tarık. Yorulmadın mı daha? Yeter artık. Ne kendine acı çektir ne de bana. Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
0: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret, aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü. Beni seviyorsun.
0: Sevmiyorum.
1: Seviyorsun.
0: Sevmiyorum.
1: Seviyorsun.
0: Sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum!

0: Nereden buldun bunu?
1: Sakladığın yerden.
2: Ver o resmi bana! Bak aynaya! İyi bak! Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi! Bu resme... neren benziyor senin? Sen bu resimdeki saf kız mısın? Fotoğraftaki temiz kızdan ne kalmış geriye söylesene! O saygıdeğer bir kızdı. Sevdiğim kızdı. Sense para diye bütün güzelliklere lanet okumuş bir... Gel! Ya bunu da gördün mü? Bunu da okudun mu? Ben her gün okuyorum. Ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum! Şimdi defol!

0: Yarın geliyor.
1: Onunla konuşacağım.
0: Hayır, ben konuşacağım. Lütfen sevgilim.

0: Hoş geldin sevgilim.
1: Hoş bulduk.
0: Beni görünce neden şaşırdın?
1: Seni yarın bekliyordum.
0: İşlerim çabuk bitti. Sonra seni umduğumdan daha çok özledim. Ya sen yavrum? Nasıl? Yokluğunda iyi vakit geçirdin mi? Ha?
1: Seninle konuşmam lazım.
0: Olur.
1: Sana anlatacaklarım var.
0: Benim de sana.
1: Onu çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum. Hem de bilemediğin kadar çok.
1: O zaman anlaman lazım beni.
0: Senin de beni anlaman lazım. Sana söylemiştim. Ona da söyledim. Benden hiç kimse hiçbir şeyi alamaz.

0: Yarın şafakta motor hazırdır.
1: Biz de hazırız.
2: Kaptanla konuştum. Yarın sabah gidiyoruz.

0: Bunlar da Hasan'la Hüseyin.
1: Görsem çıkaramazdım.
2: Buraya alışacak mısın?
3: Evin, avlunun oradan ayrıcalığı mı var?
0: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolları sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
3: Doktora bir göstermeli ya.
4: Çocuk bu, ha deyince doktora mı gidilirmiş?
2: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var.
0: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira.
5: Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun.
0: Mazar olsun.
5: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek.
3: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
0: Her şey.
3: Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek.
2: Bak yiyesini 2 haftaya kadar. Kurban bayramının 1. günü isterim.
5: Şu önlüğümü getir.
3: Aa, gitti! Gitti! Gitti.
6: Gelin birazdan TV4'te.
7: Engin Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus oldun?
8: Bonus kurulu.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik bonus kurulu oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
10: Çocuğunuzun bonus kurul ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
11: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
12: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
13: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa yaşanacak. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
16: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
21: 4 arkadaşımızla birlikte.
22: Neydi ya?
23: Ay dilimin ucunda.
21: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
24: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
21: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
25: Ben.
26: Botanik.
25: Abacus.
26: Kasa.
25: Marul.
26: Kumbara.
21: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
27: Süper.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Tüysüz Mahmut'a git. Selam mı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
7: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
8: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
9: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
10: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
7: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
8: Çok güzelsin.
9: Ne kadar?
8: 500 liracık.
9: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
8: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım?
11: Sabah 9'da buradan.
8: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
9: Ne yaptın? Açık konuş.
11: Seni sevdiğimden yaptım.
8: Nereye attın torbaları?
9: Orasını sorma.
8: Nasıl fark ettin peki?
9: O da benim işim oğlum.
12: Ateş Böceği yarın 16.15'te TV4'te.
13: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
14: Haberimiz yok Yüksel abi.
13: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: tam da leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik. Sevince...

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu

0: C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? Beş kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Ümitsiz aşkı bana çok acı çektirdi.
12: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
11: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
13: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
12: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
13: Kararsızın ve Zülal'in.
12: Hali vakti yerinde. Ay yakışıklı da.
11: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
12: Odamda ne işin var?
13: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
14: Samanyolu, yarın 18'de TV4'te.
15: Hayatımda bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
16: Bugün burada uyuyamayacağız.
0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Çok mu terliyorsun? İşte

0: Aradın mı? Çözüm Karbonat'ta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
3: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Hoş geldin. Hoş geldin yenge.
1: Bu da Osman öyle mi? Kocamış neredeyse.
0: Davran.
2: Ana bu ne?
0: Gemi. Şimdi ona bineceğiz.

0: Şu Boğaz. Şura Üsküdar. Galata.
1: Koca kent.
0: Bu gördüğün onda biri. İstanbul dediğin insan denizi.
2: Hoş geldin oğul. Hoş geldin, hoş geldin. Maşallah, maşallah Osmancık, kocaman olmuşsun.
0: Bunlar da Hasan'la Hüseyin.
1: Görsem çıkaramazdım.
2: 6 yıl az mı? Şunca bebeydiler memleketten çıktığımızda. İyi, kapı önünde durmayın, hadi.
0: Biz dükkana kadar gidelim, gel.

0: Baba. Geldin mi?
1: Geldik.
0: Geldin demek, hey.
2: Veli.
1: Hoş geldin ağam.
0: Hoş bulduk.
1: Ne zaman geldin?
0: Az önce. Seni duyduydum ya.
1: 5 yıl oldu yengenle buradayız. Sen babanginlesin herhalde. İyi iyi. Görüşürüz. Abi eyvallah.
0: Yenge bize selam et. Yer köylü İbrahim'i tanımadın mı?
2: Tanıdık ya, kulağı asma.
0: Nedir?
2: Gurbet elde memleketine el vermek gerekir ya. Buna boş ver. Bir tuhaf. Avradını fabrikada çalıştırır. Olacak iş mi? Ora büyük kentin bir yanı. Yeni dükkanı orada açacağız.
0: Büyük yer.
2: Büyük ne ki oğlum, görsen aklın şaşar. Alışana dek akla karayı seçtik ilk geldiğimizde.
3: 46.500. Değerine verememişsin.
0: Gideceğimi sezmişler neredense. Kıroğlu diretti durdu.
3: Kıroğlu öyle mi? Bir de selam edip ellerimden öper. Varsın Yozgat'ın taşı toprağı onun olsun. Orayla işimiz kalmadı gayet.
4: O nasıl söz? Memleketin! Bunca hısım akrabam var. Hepsini satıp sanmayacaktık. Mendil kadar da olsa bir yer kalmalıydı.
3: Lan yahu, bilir bilmez konuşursun. Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın denmiştir. İstanbul'un şu toprağını yurt mu tuttuk şimdi? Malımız da burada olmalı. Derle topla şu iş. He yap, yap şu dükkanı tutuver. Para dediğin işte yatmalı, kesede durdukça çürür.
2: Verecek ya, 50.000'den aşağı inmiyor. Sözde Karadenizli kardeşler de isteyeymiş.
3: Ben soruşturdum, öyle bir niyetleri yok. Aklınca kızıştıracak. Hele sen zorla bir. Yoksa şu mahalle bakkallığı ne öldürür, ne ondurur. Unutayazdım, kafamı kaldı. 20 teneke turşu bastıracaksın, tahmisten istediler. Yok, kara kaşlarını çattın gene. Lan yahu, büyük oğlun Hıdır, küçük oğlun Veli, büyük gelinin Naciye, küçüğü Meryem, torunların etiğinin dibinde, Yozgat'ın namlı çarşı esnafı sorgunlu Hacı İlyas yanı başında. Dahası, şu koca İstanbul'un biri kıyısında, biri göbeğinde 2 dükkanla işe koyulmaya niyet etmişiz. Kaşlarını çatacağına hemen duan bereketiyle kolları sıvayıp selamete çıkalım.
4: Amin, sen bize kuvvet ver ya Rabbi.
0: Geldik.

0: Yadırgamayacak mısın? Anandan, abilerinden uzakta.
1: Benim yerim dizin dibi. Oğlumun yanı.
0: Buraya alışacak mısın?
1: Evin, ablonun oradan ayrıcalığı mı var?
0: Doğru. Evden çıkmadıktan sonra gök aynı gök. Yerköylü İbrahim'i gördüm.
1: Buradalar mı?
0: Lakin Hıdır yüz vermedi. Kötü gözle baktı. Karısıyla fabrikada çalışırmış.
1: Kötü mü?
0: Bilmem. Ağamın dediğine göre.
1: Çalışmak ayıp mı?
0: Değil elbet. Ama kadın kısmı evde gerek.

0: Muska da fayda etmedi.
1: Çoyuktur, geçer. Yel girmiştir. Anama söyle, nefesi kuvvetlidir. Bizi öyle iyi ederdi.

0: Kulağınıza sığmadınız besbelli. Kaynatanın önünde kocaya göz süzmek neyin nesi? Yeni görenek mi ola bu haller, yoksa mı İstanbul'a geldik diye mi? İstanbul şu avlunun dışında. Burayı gene Yozgat toprağı bellesen iyi olur.
1: Şu mahallenin bizim oradan farkı yok. Burası İstanbul diye bildiğin Anadolu kasabası. Ne var ki biraz karışık. Güneylisi, Egelisi, Karadenizlisi hep bir arada. İstanbul, şu yapıların ardı. Orayı bir tuttuk mu yürü, önünde kimse durmasın. Şundan burada 5 kuruş kalır, kentin göbeğinde 25 kuruş var anla artık. Burada alışveriş gramla, orada kiloyla. Sen şu ispirto şişeleri rafa yerleştir.
2: 250 gram zeytin, ekmek, bir makarna.
1: 250 gram.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Veli söylediydi dün, İbrahim'i görmüş.
0: Temelli mi geldiniz?
1: Temelli. Buyur bir kahve süreyim.
0: Sağ ol. Hastaneye baktırmaya gideceğim. Üstüne afiyet, belim ağrıyor da fabrikadan vizite aldım. Şöyle bir yüzünü göreyim dedim. Ne de olsa memleketlisine hasret kalıyor insan.
1: İyi ettin, gene gel.
2: Gelin, Osman'a bir hal oldu. Kız Meryem!
3: Yavrum!
0: Getir bebeği, bir okuyup üfleyeyim. Nereye kapıp aldın?

0: Şimdi geçer. Bir şeycikleri kalmaz.
1: Sık sık olur mu böyle?
2: Memlekette muska yazdırdıydık. Fayda etmedi. Doktor dedilerdi ya.
1: Doktor evet. Doktora bir göstermeli ya.
0: Doktor da neymiş? Çocuk bu. Ha deyince doktora mı gidilirmiş? Doktor diye elin adamını elletmeye fabrikada alışmışsın zahir.

0: ana.
1: Söyle yavrum, de anana.
0: Dışarı çıkalım.
2: Bu kare tanışın mı olur?
1: Bizim oralı, yer köylü İbrahim'in eşi. Veli'nin asker arkadaşı olur.
2: Sözünü ayağını ondan kes. Bize göre değil onun gibiler.
1: Biz iyi biliriz.
2: Senin bilmen ne ola? Buraya geleli yoz olmuşlar. Gel.
3: Savsaklıyor.
4: Domuzun birine çattık da sana.

0: Babam gittikten sonra açık şaraf veriyorum.
1: Haberi var mı?
0: Orasını Allah bilir. Biliyor da ses etmiyor mu, yoksa esrah bilmiyor mu bilemedim. Ama iyi para bırakıyor. Onun bütün gün yaptığı parayı kapatıncaya kadar açık şaraptan yapıyorum.
1: Bu para nereden diye?
0: Olacak oldu. Akşam alışverişi hızlı oluyor dedim.
2: Lan ne arıyorsunuz? Ne kakışıyorsunuz öyle?
3: Tenekeleri düzenliyoruz ha baba.
2: Ha iyi düzenle varım. Efendim. Ya sen ne örüyorsun Osmancık, ha?
3: Zorla güreş tutmak istiyor.
2: Sen de tutuver. Pehlivan değil misin? Şöyle bir elense, lan sıkı bas hele.
3: İstemiyorum ağa baba.
2: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolların sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
3: Yiyorum ağa baba.
2: İyi ya da şunun hakkında bir geliver.
1: Ticaret dediğim bir başka canım. Para bir avucundan bir avucuna akıyor. Rençberlik gibi değil.
4: Veli, çocuk bugün havalelendi.
1: Çocuktur, olur. Anama okutaydın.
4: Okuttuk ya.
1: Paranın üstünü verirken şaşırmayacaksın. Onu öğrendim ilk. 435 kuruş tuttu değil mi? 10 lira verdi. Önce 15 kuruş verip üstüne sayacaksın, edecek 450. 50 daha verdin mi, etti 5. 5 daha, etti 10. Şaşmaz.
4: Nöbet gelince göğsünü çekiştiriyor. Kuş gibi çırpındı yavrum.
1: Hava değişimindendir, alışınca geçer. Ha sonra, dur bakayım. Olmayan bir mal istendin mi, yok demeyeceksin. Kalmadı, yok dersen ayağı kesilir müşterinin. Çok çeşit olacak. Bir başka canım. Ağam gibi olsaydım keşke. Reçberliğe heves etmeseydim.
4: Güler geldiydi.
1: Güler?
4: Yerköylü İbrahim'in.
1: Buraya mı? Hı. Anam...
4: Bir kötü çıkıştı Osman'ı doktora göstertin deyince.
1: Doktora mı? Nesi varmış Osman'ımın? Anam bizi doktorla mı büyüttü? Sen meraklanma. Hele yeni bir dükkan açalım. Sen gör o zaman kocanı.
5: Thank you.

0: almış düştüyse?
1: Dünkü gibi oldu yine. Nerede? Fabrikada çalışan kadın var ya, eve götürdü.
0: Hangi kadın?
1: Nerede? Çabuk götür beni.
0: Kız, üstünü başını örtmeden! Tövbe, bunlara bir hal olmuş.
2: Böyle dik oturunca sanki daha bir rahat ediyor.
1: Çocuklarla koşarken düşüverdi birden. Aldığıma kızmadın ya.
2: Allah razı olsun, niye kızayım?
1: Yo yo, biraz kendine gelsin. Kucağında da olsa sarsılır. Geç otur şöyle.
2: Bir iyice yerleşmişsiniz.
1: Beş yıl oldu geleli. Ama yerleşmiş sayılmayız. Bir yıla kalmadan gideceğiz buradan.
2: Memlekete mi?
1: Öylesi değil. İbrahim'le sigortalıyız ikimiz de. Sigorta borç veriyor, kendi evimize taşınacağız.
2: Çocuk yok mu?
1: Hele evimize geçelim. Kısmet olursa o da olur.
2: Ben gideyim. Şimdi nerede kaldın diye üstüme yürürler.
1: Meryem, bak ben sana bir şey diyeyim. Bu bebeği doktora bir göstersen. Bak ben dün hastaneye gittim. 3 gün dinlenme verdi doktor. Devlet hastaneleri para almaz. Yarın götüreyim seni.
2: Mümkünü yok, bırakmaz.
1: Sorma, kap gel Osman'ı. Hazır işe gitmezken yol gösteririm sana.
2: İsterim ya. Olmaz bir şey.
1: Babasına söyle. Onun da aklı ermez değil ya.
2: Veli.
0: Hangi cehennemin dibine baktın böyle? Bu İstanbul seni 2 günde mi azdırdı yoksam? Hangi yaban evine göründün bu yalınlığınla? O karın evine mi gittin yoksam? Ayağını kes demedin miydi? Ana, atasözü ayağa mı düştü? Vay ki başımıza gelen! Veli'ye deyin de ayağının altında essin seni!
3: Paça lastiği sarı kutuda Veli amca. Şuradan ölçeceksin.
4: Pazarola! Alışıyor musun?
3: Ben yardım ediyorum baba.
4: İyi, hadi sen eve git.
3: Yemeğe?
4: Ne oldu dükkan?
5: Verimkar ya, karı gibi olmazlanıyor.

0: Yemeği koyuver, hacı neredeyse gelir camiden. Bunun başı sert.
1: Kolay eğilmeze benzer.
0: Nereye gene?
2: Osman'a bir bakayım dedim.
0: Şimdi yemeğe gelirler dedim. Bu evde başına buyruk iyilik getirmez gelin.
3: Selamun aleyküm.
4: Bak yahu, eczacı var ya, diz ağrılarım için ilaç verdi. Bir güzel oğu vereceksin. Yemek hazır mı?

0: Sofrayı kaldır, kahveyi koy.
1: Yurttan Sesler programımız sona erdi. Şimdi oda müziği dinleyeceksiniz.
2: Hele şu dizlerimi bir iyice ov bakalım.
3: O ne?
2: Eczacı verdiydi, dizlerimin ağrısına iyi gelirmiş.
3: Aramın duaları iyi gelmedi mi?
2: Kocadı mı ne fayda etmez oldu.
0: Söyle şuna, sen anandan doğduğun gibisin he mi? Uzat dizini, duam olmasa bir adım ataman ya.
2: Namert görünmedi demek bugün.
3: Ne yapsa boş baba, o dükkanı bizim bilsen.
2: Bildik bilmesine, lakin diyeceğim şu... Ramazan gelmeden...
3: Her şey hazır, buzdolabını aldım. Çelik raflar var, ayarlı. Onları ısmarladım. Toptancı, konserveci, gazozcuları kapattım. Bir taşıması kaldı.
2: Lan oğlum buna güç yetmez.
3: Hacı İlyas'ın adı dağları düz ediyor baba. Toptancılar senet bile istemedi.
2: Hacı İlyas öyle ya. Sorgullu Hacı İlyas. Biz bizi unutmuşuz.
0: İyi bildin. Biz İstanbul'un kıyı bakkaliyesinde çürüyecek ocak mıyız? Sebzeleri iyice kıyarsınız. Tenekelere bastırmak için beni bekleyin. Sirke iğneyi getiririm öğleye doğru. Sen başla, ben birazdan gelirim.
4: Nereye? Osman'a bir bakayım. Gene ortalarda yok. Bir hal gelmesin.

0: Gel. Hasta küçük mü? Nesi var?
1: Bir hal oluyor bazen. Havale gibisin. Sanki soluğu kesiliyor. Kuş gibi çırpınıyor.
0: Ne zamanlar oluyor bu?
1: Bilemeyeceğim. Öyle dün olmuştu.
0: Şuraya oturt, üstünü soy. Kaç yaşında?
1: 6.
0: Adı, soyadı?
1: Osman Sorgunlu.
0: Doğum yeri?
1: Yozgat.

0: Al şu kağıdı. Röntgenciye sor dışarıdaki hasta bakıcıya. Çocuğun filmini aldır, sonra tekrar bana gel. Hadi bakayım.
1: Bir şey yok ya bebenin.
0: Hele sen filmi getir, sonra bakarız.
1: Ne dedi? Bir şey dedi ya, anlamadım. Şu kağıdı verdi. Film çekecekler. Çocuğun içine bakacaklar. Nasıl? Hiç fotoğraf çektirdin mi sen?
2: He.
1: Onun gibi işte. İçinin fotoğrafını çekecekler. Gel.

0: Ne olacak şimdi? Çarşamba günü buraya gelip resmi alacaksın. O ilk bakan doktora götürecek.
1: Ben mi?
0: Ben o gün çalışmaya başlıyorum ama seni buraya kadar getiririm.
1: Neyi varmış demediler Osman'ımın?
0: Resme bakıp diyecekler.
1: İlaç da vermediler.
0: Onu da verecekler. Sakın boş verme. İlle gelmelisin. Zorlu bir maraz olmadan böyle resim çektirmezler.
2: Sağmışsın demek. Ben sizi öldü bildimdi. İşi başıma yıkıp savuşmak iyi akıl. Neredeydin şimdiye dek?
1: Osman'ı...
2: Osman, ne olmuş Osman'a? Neresine baksan marazlı bir çocuk. Boş yere üstüne düşmektesin. Benimkilere benzer erkek gibi erkek doğursaydın. Çaylak görmüş tavuk gibi dövüneceğine.
3: Ben camiye gidiyorum. Hıdır gelirse beni orada bulsun.
4: Olur baba.
5: Veli amca, benim iş tamam. Yerine götürdüm.
4: İyi, sen git artık.
5: Yevmiye?
4: Al, bu da benden.
5: Sağ ol ya. Bu gidişle batarsın Veli amca. Ticarette avcundan mıh söktürmeyeceksin. Meryem yengemi meydanın orada gördüm Osman'la.
0: Sen nasıl bir erkek olmalısın ki eyalin sokaklara düşsün? Buna hiç mi yular vurmadın sen? Başına başına vurup terbiye etmedin mi? Sözünü ayağını kes dediğim yırtıkla nerelere gider erinin haberi olmadan? Bu evin ırzı kimden sorulacak?
4: Ne ırzı ana? Irzımıza ne olmuş evelallah?
0: Onu karın olacağı sor. Nerelere gitmiş başını alıp da?
4: Ben gönderdim. Gideceğinden haberim vardı.
0: Sen mi? İstanbul'un gayyasına hemi, o ırzı kırık Güler'le.
4: Görüp bilmeden elin ehline kara sıvamak Müslümana yakışmaz ana.
1: Evlat acısı bilmeyen analığın ne olduğunu bilmez.
4: Ana olmakla...
1: Osman'ı hastaneye götürdüm. Güler ön ayak oldu, Allah razı olsun.
4: İzin almadan.
1: Vermezdin. Yavrum olup bitenin kimse farkında değil. Osman'ım kuş gibi çırpınmakta havale geldiğinde. Geçer, çocuktur, yel almıştır. Denilen hep bu. Osman'ımızda bir maraz var Veli.
4: Bunu mu dediler hastanede?
1: Yok. Çarşamba günü filme bakıp diyecekler ne varsa.
4: Nereden bilmişler öyleyse oğlumun marazlı olduğunu? Hiçbir şey yok, aslan gibi. Hava değişimidir. Nesi varmış aslanımın?
5: Baba...
4: Söyle Şahin'im.
5: Beni Beydağ'ına götürecektin.
4: Götürürüm elbet.
5: Kavalda çalacak mısın?
4: Çalarım elbet. Oyunun suyu geçtiği havayı.
5: Çiçek de toplar mıyız?
4: Toplanmaz mı? Nakış işleriz renk renk.
5: Ana, ana beni yatır.

0: Çarşamba günü tut elimden gidelim. Kadın başımla ben üstesinden gelemem.
1: İyi dedin, kadın başının neye yeteceğini bil. Evinde otur. Anama yardım et.
0: Oh Veli, etme. Osman'ımın nesi var bilmemek hiç olmaz.
1: Mümkünü yok. Çarşamba günü babam ağamla gidecek. Dükkana ben bakacağım. Çarşamba dananın kuyruğu kopacak. Ya hep ya hiç.

0: Selamun aleyküm.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Buyurun, şöyle oturun.
0: Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Şu işi bitirelim dedik. Sen istedikten sonra kolay. Bitiririz. Fazla veren var.
3: Bak ha! Orayı bizden başka kimse alabilemez, bunu iyi belli. Parayı az buluyorsam keyfin bilir. Ben kapıya vurdum mu girerim.
0: Çocuk hasta.
4: Ne lazımsa söyle de ilaç alıp iyi edelim.
0: İlaçlık değil. Otur. Ameliyat gerek.
4: Ameliyat.
0: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var. Kan gereğince temizlenmiyor. Havale geldiğinde havasız kalışı, boğulur gibi oluşu ondan. Kimin kimsen var mı?
4: Babası var.
0: İyi. Anlat ona. Hali vakti iyi mi? Paranız var mı?
4: Para mı gerek?
0: Bak kızım, bura devlet hastanesi. Bakım parasız denecek kadar azdır. Lakin bazı masraflar vardır. Ne kadar fakir olursa olsun onun parası alınır. Bu iş en fakirine 6-7 bin liraya mal olur kızım.

0: Ameliyatsız olmaz mı?
1: Ameliyat olmazsa çok yaşamaz kızım. İki, bilemedin üç ay. Doğuştan böyle, kadere rıza göstermek lazım.

0: Boş laf etmişiz. 10.000 eksik.
1: Hakkı budur. İmzala. Fazlası kursağında erimez. O dükkan bizden başkasına yar olmaz. O kadar.

0: Nerede kaldın gelinim? Müjdemiz var. Dükkan tutuldu.
1: Hastaneye mi gittin benden habersiz?
2: Baba, ben hastaymışım.
1: Bir şeyin yok aslanım. Nesi varmış?
3: Sen içeri götür aslanımı, ben şimdi gelirim.
1: De bakalım neyin nesiymiş ağlayıp duracağına.
2: Kalbinde delik varmış. Ameliyat gerekmiş.
0: Evet, bu nasıl iş? Kalbinde delik olur muymuş? Onun derdi yemesinden. Osmancığımı ben yedireyim bir güzel, bak bakalım bir şey kalır mı? Hadi zevzekliği bırakın da işimize bakalım. Davranın.
4: Avrat gibi avrat olup bebene bakacağını hastanelerde sürtersin. Bir şeyciği yok Osman'ımız.
5: Yürü,

0: para başka bir dünya.
1: Öyle. Şimdi ilk iş müşteri tutmak.
0: Daha ucuza verilecek, öyle mi?
1: Bilemedim. Ucuza verdin mi kötü beller. Erkenden kapısına dayanıp soracaksın. Bir isteğin var mı? İyi mal geldi, ayıralım mı diye. Daha bin çeşit yol.
0: Üstesinden geliriz evvelallah.

0: Etti şimdi toparlayınca borcumuzun yekûnu?
1: 135 bin.
0: Ana oğlum?
1: Malı sattıkça 15 günde bir ödeyeceğiz. Bir aya kalmaz tamam.
2: Bir ay?
1: Ne sandın küçük ha? Para harıkla akar dedim ya sana. Borç dediğin mal, sattın mı götür ver. Kârını da ver. Küçük dükkan bizi geçindirir. Sonra bir adım daha.
2: Dahası?
1: Sırası gelince görürsün.

0: Bismillah. Gelin. Gel hele gel. Ben onu bir ey yedirdim. De bakalım, neymiş şu marazı Osman'ın?
1: İki, bilemedin 3 ay yaşardı da ameliyat olmazsa. 6-7

0: 7.000 lira gerekmiş.
1: Lan kızım, bunlar adamı kesip biçerler boş yere. Bizim Ali Uçmaz vardı. Böbreğinin tekini almaya kalktılardı ölürsün diye. Elinin tersiyle iti verdi. Dolanmakta hala.
2: Ağlamanın yararı ne? Kes! Biz varırken ona bir şeycikler olmaz.
1: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira. Hadi al şunu da ye. Ye de canına bak.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bereketli olsun.
2: Pazar var.
0: Hele şunu asfiyere, dua berekatıyla yürüsün dükkan. Kazanan Allah'ın sevgili kuludur denmiştir.
3: Başüstüne hanımefendi. Huzur apartmanı 3. kata 1 kilo beyaz peynir, yarım kaşar, 2 ekmek, 10 yumurta, 5...
4: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
3: Her şey.
4: Ben Hacı İlyas'a bakayım bir. Akşam namazına gider, dükkan boş kalmasın. Sen gide dur, hadi. Buyur, hoş geldin, buyur.
5: Nasıl Osmancık?
6: Nasıl olsun? Kurşun döktüler. Şimdi de okutmaktan geliyoruz.
5: Veli'nin de aklı yatmıyor mu ameliyata?
6: Anasıyla babasının ağzına bakmakta Veli. Bir de dükkan. Varsa yoksa dükkan. Geceleri alışveriş sayıklıyor. Sanki humma tutmuş. Dükkan derdini ateşler içinde yanıyorlar. Hepsi.
5: Peki, ne olacak?
6: Kadın başımla üstesinden gelmeye bakacağım.

0: İbrahim kardeş. Şunları sevabına bozduruver. Babam öldüğünde tarla payımı abimin verdikleri. Varım yoğun bu. Yeter mi ola?
1: Neyin ne ettiğini bildiğim yok. Bozdurur bakarız.

0: Fincan.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: olsun.
1: Ajet ve bu fiyatlara uçarsın.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Siparişiniz?
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
9: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te.
8: Bu fırsat kaçmaz.
10: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine.

0: Idol Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Pantene şampuan çeşitleri 129 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Karşınızda Arçelik Maxifit.
6: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
7: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Bakın. Sevgiyle büyütülen

0: favori dip sosunla sen de twist'le.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
8: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist.

0: hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim be?
6: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsınız?

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kurulu.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
3: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
7: Hamşine mamay pipi kaydın mı kız?
8: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
9: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
10: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
7: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
8: Çok güzelsin.
9: Ne kadar?
8: 500 liracık.
11: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
8: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım?
12: Sabah 9'da buradan.
8: Bak şunlara kızım, bunlara para derler para.
9: Ne yaptın? Açık konuş.
12: Seni sevdiğimden yaptım.
8: Nereye attın torbaları?
9: Orasını sorma.
8: Nasıl fark ettin peki?
9: O da benim işim oğlum.
13: Ateş Böceği yarın 16.15'te TV4'te.
14: Şurayı bir başka düzenlemeli. Salam sosis gibilerden. Marav yerine de bir şeyler düşünüyorum. Bir de kasa kayıt makinesi gerek. Hesapları bir çırpıda görüverenden.
15: Para?
14: Bakacağız. Yolunu bulmak gerek.

0: Buyur ağa baba. Allah bereketini artırsın.
1: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek. Yarın Ramazan, işler daha bir artar. Tez günde kapatırız borcu.
0: İnşallah, inşallah oğlum.

0: Ben? Daha yatmadım ben. Gel. Gel hele kucağıma.
1: Meryem. Altınların. Sen de ver ver.
2: Sattım.
1: Sattın mı? Bana sormadan.
2: Osman'a gerekecek.
1: Osman'a mı? Ya biz neciyiz?
2: Siz! Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek. Toz duman bürümüş her yanı. Göz gözü görmüyor paradan başka. Bırak! Bırak oğlumu! Senin okuyup üflemen ne fayda? Osman'ım elden gidecek.
0: Bu öyle değildi.
3: Sen
0: ya.
3: Daha görüştür o Güler'le, o fabrikanın kızıyla. Ne oluyorsa onun yüzünden oluyor. Ona uymanın sonu bu. Daha başımıza neler örecek, gör ki bak.
0: Şöyle bir iki gördümdü. O karının gözü göz değil. Hısım mısım olaydı, çoktan izi vermiştim.

0: Bu İstanbul bir başka canım. Her bir köşesi cennet. Taşı toprağı da altın dedikleri gibi.
1: Tuttuğu altın olan adam acından ölmüş. Ekmeği, suyu hep altın olmuş.
0: Bu sözü nereye getirmektesin?
1: Yeni dükkan açılalı daha da fakirleştik. Tarhana bulgurdan başka bir şey yemez olduk.
0: Kimseye muhtaçlığımız yok şükür. Yakında ferah çıkarız evelallah. Hele sabır.
1: Sabır. Benim sabrım kalmadı Veli. Osman'a bir çare gerek.
0: Bak Meryem, sana vurmayacaktım ya, yüzümü kara ettin herkesin içinde. Babam anam sandığın kadar kötü değiller. Bak pazar günü bile çalışıyor bu yaşında. Ne? Kendine mi? Hep bize. Şu kadar lirayı mı esirgeyecek Osman'dan, senden, benden? Bilemedin Meryem, Naci'ye kadar olamadın. Yüzümü kara ettin. Ben olsam...
2: Üşüdüm ana!
0: Hoppala! Sevdin mi Deniz'i?
2: Beni dağa götürecektin baba.
0: Götürürüm yavrum.
2: Yozgat'taki dağa mı?
0: Hangisine istersen.
2: Bana kaval da çalmaz oldun. Gelmeyeydik keşke. Gelmeyeydik anama da vurmazdın değil mi?

0: Ağa baba, ben kusur ettim. Cahilliğime ver, analık acısına ver. Şu altınların parası, 2000 lira eksiği var ameliyat için. Var bildiğin gibi yap.
1: Biz bir ocağız gelinim. Birimizin canı hepimizin. Can bostanda bitmez denmiştir. Çocuklarımızın kadrini biliriz elbet. Lakin şu sıra elimiz darda. Hele bir iki hafta geçsin, bakalım devran ne gösterir.

0: Haftaya tamamlarız kısmet olursa.
1: Sıkma canını. Başka bir şey lazım mı?
0: Orasını Hıdır'a sor.
1: Tuttu demek dükkan.
0: Öyle şükür.
1: Sen de kapa burayı, geç yeni dükkanı.
0: Bura hak kapısı. Buranın bereketi başka.

0: Al baba.
1: Bir 20 teneke turşu daha istediler kızım. Naci ile el ele verip yetiştiririz.
0: Yetiştiririz ya. Osman iyi değil. Adım atsa tıkanır gibi oluyor. Bir hafta dediydin. Ramazan bitti.
1: Ah kızım, bu yeni dükkan sanki değirmen. Ne gelse öğütüyor. Yarın bayram. Onu atlayalım, ondan sonrası senin.
0: Elini ayağını öpeyim ağababa.
1: Öpenlerin çok olsun. Göreyim seni şu turşuları yetiştirin.

dükkana gelmeni söyledi, aceleymiş.

0: Koca bayram geçti. Birbirimizin yüzünü göremedik.
1: Dükkandan, işten baş edebildin mi?
0: İş öyle. İnsanı ufalayan bir iş.
1: İş dediğin durdurak bilmez Meryem.
0: Osman'ı da gözün görmez oldu.
1: Osman iyi olacak. Şimdi dükkana yeni kısım açılacak. Dar geçit taşıyoruz. Her bir şeye katlanmak gerek.
0: Var katlan sen. Osman'ımı elinize bırakmam. Sen dükkanına git. Varsın paralar bir avucundan bir avucuna aksın.

0: Maşallah.
1: Beğendin mi?
0: Mübarek olsun.

0: Bunu bana mı aldın ağababa?
1: Yoo, bu kurban olacak.
0: Kurban ne demek ağababa?
1: Gel anlatayım. Gel.
2: Vaktin bir evvelinde İbrahim peygamber varmış. Bir de oğlu varmış, adı İsmail. İbrahim peygamber oğlunu Allah'a kurban etmek istemiş.
0: Oğlunu mu?
2: Oğlunu ya, Allah'a inancını ispatlamak için dağ başına götürmüş.
0: Çocuk korkmuş mu?
2: Korkmamış. Boyun eğmiş acı kadere. İbrahim peygamber tam bıçağı çalacakken göklerden bir koç göndermiş Allah. Ben senden razıyım İbrahim demiş, oğlunu bağışladım. Var bu koçu kurban et demiş. İşte o gün bugün koçlar bayramda kurban edilir. Anladın mı? Hadi. Bayrama kadar bu koç senin. Onu bir güzel besle. Hadi.

0: Çarşıdaki banka müdürü. Şurada bir dükkan var, orayı tutun dedi.
1: Niye?
0: Kredi vereyim, buzdolabı, radyo, televizyon satarsınız diyor. Bismillah deyip sıvanalım derim.
1: Altından nasıl kalkarız?
0: Borç yiğidin kamçısıdır denmiştir. Allah'ın yürü ya kulum dediği bu olmalı.

0: Göresin diye getirdim ağababası.
1: Kızım gelinim, ne diyeyim sana? Yüzümü yere kodu bu dükkan. Alıp alıp götürüyor ne varsa.
0: Şimdi de sıra bizde mi olacak?
1: Oh, Allah korusun. Hadi sen çocuğu götürüver, üşümesin. Yarın bayram sabahı bir ödemem var kızım. Ondan sonra hepsi senin, hepsi Osman'ımızın.

0: Bunu sen tak.
1: Bu sana gerek yavrum. Hep böyle yeşil kalasın.
0: Ben niye ağladığını biliyorum. Ben öleceğim diye ağlıyorsun.
1: Yok yavrum. Sen ölmeyeceksin. Anan seni iyi edecek.
0: Bayrama iyi olur muyum?
1: Olursun yavrum.
0: Babam beni arabaya bindirir mi bayramda? Sen de gelirsin.
1: Gelirim.
0: Beni hiç bırakma anacığım.

0: Gecede işin ne?
1: Seni bekledim.
0: Osman'a bir şey mi oldu?
1: Yatıyor. Olmadı ama olacak Veli.
0: Tövbe de, nereden bildin?
1: Analar bilir. Veli, babana söyle gayrı. Bunun bekleyecek tarafı kalmadı.
0: Yarın bayram namazından sonra söylerim. Bir ödememiz var. Zar zor denkleştirdik. Sonrası ferah.
1: Yok. Bu dükkan her bir şeyi sömürmekte. Her birimiz bu dükkana kurban olacağız. Başta Osman, sonra belki yeni gelen.
0: Yeni gelen?
1: Bir bebemiz olacak.
0: Bilemedim. Niye demedin şimdiye?
1: Desem ne fark eder? Gözün dükkandan başka neyi görmekte?
0: Ya ben kime çalışmak diyeyim? Varım yoğum sen değil misin Osman? Bu gelen de erkek mi olur?
1: Tanrı bilir.
0: Sana bir diyeceğim var. Doğumdan sonra evi ayırırız. Kendimize bir dam kurarız. Ne dersin?
1: Osman. Önce Osman iyileşmeli.

0: Oynaman, rahat bırakın hayvanı. Şu önlüğümü getir.
1: Sen dükkanı açıver, çoluk çocuk öteberi alır.

0: Osman'ı. Osman'ı.
1: Hoş Veli amcana söyle gelsin, sen dükkanda kal.
2: Thank you.

Kurban Bayramı'nın mübarek olsun Hacı İlyas.

0: Basit bir kaza.
1: Peki arabanızı ateş açanlar?
0: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
2: Hoş geldin dostum. İnan ki çok sevindim.
0: Ne de olsa eski toprağız. Kolay kolay ölmeyiz değil mi?
2: Tabii.
3: Beni başından mı atıyorsun?
0: Yolun açık olsun.
3: Görürsün sen.
0: İşte Türkan. Bu da Tarık.
4: Merhaba.
5: 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
4: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin. Şoför Tarık.
0: Onu önceden tanıyor muydun?
4: Tuhaf bir soru.
2: Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
0: Bu gemi Seden Holding'in gururu olacaktır.
6: Evet efendim.
0: Yapamazsın.
4: Beni seviyorsun.
5: Sevmiyorum.
4: Seviyorsun.
5: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum!
4: Onu çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum.
7: Evlerin aşkı birazdan TV4'te.

0: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira. Bulunmaz, ben
1: bilirim, ben bilirim. Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
5: Aldığınızdan daha fazlası.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya?
18: Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
15: Botanik,
1: abaküs,
9: kasa,
6: marul,
18: kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara!
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Wow. Baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut.

0: Alaska.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarını

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyelim neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
0: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severek.

0: Ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
1: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
2: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
0: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
1: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
0: Kararsızın ve Zülal'in.
3: Hali vakti yerinde.
1: Ay yakışıklı da.
2: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
1: Odamda ne işin var?
0: Buradan ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
4: Samanyolu, yarın 18'de TV4'te.
5: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
11: Çok iyi.
12: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
13: gazoz. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
17: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
18: Tam da leslik.
19: Engin Can.
20: Dedeciğim.
19: Yoksa sen de mi bonus doldun?
20: Bonus kurulu.
19: Ne?
20: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
19: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
21: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
20: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
19: Yıkıldım şu an.
20: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

0: kızım. Gelinim.
1: Osman öldü ağababa. Bir daha gelmekte. Burada. Onu da büyütüp yoluna kurban edeceğim. Yeter ki dükkan yürüsün, iş büyüsün.
0: Takdiri ilahi kızım. Elimizden ne gelir?
1: Dizlerin nasıl ağababa?
0: İlaç az biraz fayda etti ya.
1: Sana gelince ilaçtan medet umuyorsun öyle mi? Şimdi başını yarsam doktor moktor istemezsin elbet.
0: Kızım, gelinim kendine gel.
1: Bunlar senin can yongan. Etini koparsalar bu kadar acımaz, he mi? Parayı ver.
0: Vereyim kızım, ne kadar lazım?
1: Sana verdiğimi. Osman'ım ameliyat olacak.
0: Vereyim kızım, lakin birazdan toptancı gelecek de...
1: Ver!
0: Dur, hay Allah!

0: Haber. Meraklanma.
1: Nereye kaybolur? Ne yapar kadın başıyla ve de iki canıyla?

0: Bu bir kavgadır Veli kardeş. Çark dönmeye başladı bir kere. Durmak olmaz. Bu değirmen güç ister, yürek ister. Dayanacaksın.
1: Arada bir kurban da alır, öyle mi?
0: İstediğin gözyaşı bilmez. Hakkını vermezsen bitirir adamı. Böyle.

0: Selamun aleyküm usta.
1: Kıdıram.
0: Bırak ağamı şimdi. Meryem'i sormaktayım.
1: Meryem'i?
0: Öyle. Yol iz bilmez bir kadın. Sen ya da avradın yol göstermeyince nereye gider? De bakalım. Hırz işi bu.
1: Yangın günü, Gültepe'de yengemiz var, oraya götürdüm.
0: Hemşerilik bu, öyle mi?
1: Hemşerilikten anlamam ben. Benim bildiğim insanlık.
0: 10 gündür ne yer ne içer, sığıntı mı? Yoksa memlekete mi gidecek?
1: Bir yere gidişi yok, sığıntı da değil. Yardım ettik az biraz. O da tuttuk, fabrikada çalışıyor.
0: Fabrikada mı?

Almışa bir şey denmez. Şu sebeptendir ki alın yazısıdır. Mal dünya malı. Sel alır, yangın tüketir. Kimi ölür, kimi sürünür, kimi abad olur. Lakin ırz işi başka. Seninki şu fabrikada çalışmaktaymış. Buna boyun eğmeli değil. Var bildiğin gibi yap.

Fabrikada bana da iş var mı?

0: Cevap geldi beyefendi.
1: Kabul etmişler mi beyefendi?
2: İşi Süreyya Bey'e vermişler.
1: Süreyya Bey'e mi? Neden, neden her yerde karşımıza çıkıyor? Ne istiyor bizden bu adam?
2: Bizi boğmak istiyor. Öyle olsun Süreyya. Sen istedin savaşı.
1: Evet?
3: New York'tan telgraf efendim. Kontratı da derhal gönderiyorlarmış.
1: Teşekkürler. Nedir bu?
3: Avni Çarmıklı Bey cumartesiye sizin onurunuza bir garden parti veriyormuş.
1: Ben Boğaz'daki köşke gidiyorum. Tüm randevuları iptal edin.
3: Beni seviyor musun Tarık?
4: Teessüf ederim sana. Demek bana itimadın yok. Ne yapalım? İşte kapı. İstersen git.
3: Ah, bayılıyorum sana canım. Belki de dünyanın en palavracısısın ama ölüyorum gene de sana.
4: Bırak şimdi ölümlü cenazeli lafları.

0: Tanımam bile kimin nesi. Niye öldürmek isteyeyim onu?
1: Biz de onu soruyoruz.
0: Bakın, benim gibi bir adamın milyoner Süreyya Bey'le ne alışverişi olabilir?
1: Onu sen söyleyeceksin.
0: Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum.
2: İnanın çok üzüldüm. Süreyya Bey takdir ettiğim bir iş adamı ve en yakın arkadaşımdı. Teessürüm sonsuz.
3: Galiba en büyük rakibinizdi.
2: Bana rakip diyorsunuz, doğru. Ama rakipsiz yükselme olmaz ki delikanlı. Süreyya meslektaşımdır. Şayet onu kurtaramazlarsa iş alemi tüm canlılığını yitirir. Onun için dua edelim. Süreyya Bey'in kurtulması, yaşaması için dua edelim arkadaşlar.
4: Gözün aydın. Süreyya Bey kurtuldu ve ifade verdi.
0: Geberseydi.
4: O zaman kim kurtarırdı seni? Dua et ki ölmedi.
0: Edeciğim, gidebilir miyim artık?
4: Elbette, serbestsin. Yalnız bir dakika. Dışarıda iki kişi bekliyor. Seninle görüşmek istiyorlar.
0: Hı?
4: Süreyya Bey'in adamları.
0: Ben onlarla görüşmek istemiyorum.

0: Suikast değildi. Sadece basit bir kaza.
1: Peki arabanızı ateş açanlar?
0: Ateş eden falan yok. Paslı bir çivi parçası otomobilimin lastiğini patlatan.
2: Yani düşmanınız yok mu demek istiyorsunuz?
0: Ha, var elbet. Bir iş adamının önemi düşmanlarının çokluğuyla ölçülür.
3: Kendinizi yormayınız beyefendi.
4: İyiliğin için söylüyor şekerim.
1: Ben gene de suikast konusunda direniyorum beyefendi.
4: Yorma kendini canım.
0: Basın toplantısı bitmiştir baylar.
1: Yani cevap vermekten kaçınıyorsunuz.
0: Sadece tıbba saygı delikanlı. Müsaadenize.
1: Teşekkür ederim.
0: Nihayet gelebildim delikanlı. Yaklaş bakalım. Hayatımı kurtardın. Anlıyorum. Al. Önceden saptanmış olan randevuları iptal edin. Acele olarak da İtalya'yı arayın.
4: Baş üstüne efendim.
0: Senin de bu paraları neden almadın?
5: Saltanatına göre hayatın pek ucuzmuş.
0: Aha, anladım. Al. Çok mu zenginsin?
5: Pek fakir sayılmam.
0: Ne iş yaparsın?
5: Sana rastlamadan önce bir arabam vardı.
0: Hayatımı kurtardım. Kimseye borçlu kalmak istemem. Benim için çalışır mısın?
5: Bu kadar adamın varken mi?
0: Senin gibi birine ihtiyacım var.
5: Sağ ol ama emir altında çalışmayı sevmem.
0: Bir dakika. Uşak değil, dost arıyorum. Evet dersen çok memnun olurum.
5: Evetliğine evet de, bir dakikanızı rica edebilir miyim?
0: Tabii.

0: Ben de sevmem borçlu kalmayı.
1: Anlıyorum.
2: Affedersiniz, Avni Bey'e nasıl bir mazeret telgrafı çekelim?
1: Ha?
2: Sizin onurunuza bu gece bir garden parti veriyor da.
1: Olmaz! Aziz dostumuz Avni Çarmıklı'nın şerefime vereceği ziyafete gitmemek olur mu hiç ha?
3: Nen var sevgilim?

0: Hoş geldin
1: hoş
0: Süreyya.
1: Hoş geldiniz şekerim, geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz.
0: Hoş geldin dostum, inan ki çok sevindim.
3: Ha, tabii inanırım. Ne de olsa eski toprağız. Öyle kolay kolay ölmeyiz değil mi?
0: Tabii, tabii.
3: Ne güzel bir parti değil mi? Cidden çok teşekkür ederim. İlk fırsatta ben de senin için unutulmayacak bir gece hazırlayacağım. İnan.
0: Müsaadenle.

0: Onarım işini iyi tetkik etmişsiniz. Teşekkür ederim. Sen ne dersin?
1: Bence onarımı derhal durdurmalı.
0: Yani Şilebi bu yürümez haliyle mi satacağız?
1: Bize ne? Alan yürütsün.
0: İşe yaramaz bir gemiyi kim alır?
1: Tamir maliyeti yükseltir. Bu da bizim işimize gelmez, değil mi? Oysa ucuz mala her zaman alıcı bulabiliriz.

0: Analizin sonucu olumlu. Onca yıl boşuna ihmal etmişsiniz. Müsaade ederseniz bu konuda biraz daha çalışmak istiyorum.
1: Olur. Maden babamdan kalma. Bunca yıldır da değerinin farkında değildik.
0: Maden tekniğin araştırma raporuna göre %15 demir cevheri, sonra %4 manganez ve %36 antimon var. Dinlemiyorsun.
1: Kendimi kutluyordum. Hakkında... Evet, hakkında yanılmadığım için.

0: Ayrıca lisans belgelerini, her şeyi hazırlattım.
1: Çok iyi, çok, çok.
2: Gitarımı denize attı.
1: Sana çalma dedi.
2: Sana gitarımı denize attı diyorum.
1: Doğru. Hoşlanmam. Cemal Bey.
3: Buyurun efendim.
1: Ayla Hanım'ın canı sıkıldı. Geziye çıkacak. Kendilerine yardımcı olun.
3: Baş üstüne.
2: Hiçbir yere gidecek değilim.
1: Gideceksin.
2: Hayır, gitmeyeceğim işte.
1: Eşyalarını daha sonra yollarsınız. 500.000 liralık da bir çek verin kendine.
3: Peki.
2: Beni başından mı atıyorsun?
1: Yolun açık olsun. Güle güle.
2: Görürsün sen.
4: Üzgünüm. Benim yüzümden.
1: Boş ver, aldırma. Sıkılmıştım zaten. Gel, bu olayı ile kutlayalım. Hepimizin hayatında böyle tatsız anılar hatırlatan bir müzik vardır. Seni etkileyen kadını merak ettim. Öyleyse daha iyi. Bizim işlerde kadınlara yer yok.
4: Yok öyle bir kadın. Ne bir kadın, ne de mazim. Beni tanıştığımız gün doğmuş sayabilirsin.
1: Transferi. Ünlü iş adamlarımızdan Süreyya Seden'in gözdesi manken Ayla, Avni Çarmıklı'ya transfer oldu.
4: Avni Bey eski bir dost. Yorgun görünüyor. Madencilik ağır bir meslek. Armatörlükle bir arada yürütemiyor. Ona yardım arkadaşlık göreviniz sayılır. Çalıştığı şirketlere bir teklif de biz yapsak? Ha? Uçakta yerimi ayırttım. Yarın erkenden Avrupa'ya gidiyorum. Transfer nasıl yapılırmış görsün Avni Bey.

0: tarafından beklenen 807 sefer sayılı uçak alanımıza inmek üzeredir.
1: Hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk.
1: Beyefendi sizi bekliyor.
2: Önce eve uğrayayım ya.
1: Hemen rica etti. Sizi almam için arabasını yolladı.
3: Hoş geldin Tarık.
2: Hoş bulduk.
3: Ben de seni bekliyordum.
2: İyi haberlerle döndüm.
3: Çok iyi, çok. Benim de sana iyi haberlerim var.
2: Bütün tekliflerinizi olumlu karşıladılar. Kontratlar yanımda. Avni Bey herhalde çok şaşıracaklar.
4: Merhaba.

0: İşte Türkan. Bu da Tarık. Hayatta en güvendiğim, en sevdiğim insan.
1: Merhaba. Sizden çok bahsettiler. Her yerde, her konuda. Hele bu evde çok duydum sizi.
2: Bense sizi hiç duymadım. İzninizle.
0: Bir dakika. Ne lüzum var bu kadar aceleye?
2: Yorgunum.
0: Bu akşam beraber olmak istemiştim.
2: Bense tam aksini sanıyordum. Hani işlerimize kadın girmezdi?
0: Bu kadın başka. Ötekilerden değil.
2: Yoksa evlenecek misin onunla?
0: Önemli olan sevmektir Tarık. Onu seviyorum.
2: Peki, bunu gönderirken ne kadarlık bir çek vermeyi düşünüyorsun?

0: davrandın. Alay eder gibi.
1: Bilmem. Sana öyle gelmiş.
0: Hayatımı kurtardı. O hayatta inandığım tek insan. Benim tek dostum o. Onu sevmeni istiyorum.
1: Emin misin?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiç. Yakışıklı çocuk.
0: Evet. Ama çocuk.

0: Ateşin var mı? Oturabilir miyim? Deli mi ne?
1: Her yerde seni aradık.
2: İçmek istedim.
1: İnsanlardan, bilhassa kadınlardan kaçar.
3: Ama biz yakalarız insanı böyle.

0: Arkadaşımla içiyorduk. Gel bakalım, gel. Tanıtayım. Sahi adın neydi senin? Neyse, bayan falan filan işte. Süreyya Bey. Ve de hanımefendi. Süreyya Bey'in arkadaşıdır.
1: Memnun oldum cicim.
2: Sizi telefondan rica ediyorlar Süreyya Bey.
3: Hemen gelirim.
4: Bana da bir söyler misin?
1: Ben de içeyim mi? Ha? Deli mi ne?

0: Neresi?
1: Kutlarım. 12'den vurmuşsun. Manikürcü Türkan.
0: Sen de durumundan pek şikayetçi değilsin, şoför Tarık.
1: Paralı adam. Düşlediğinden daha da zengin.
0: Parası olması suç mu? Yerimde olsan sen ne yapardın?
1: Yerimde olmamaya çalışırdım.
0: Neden?
1: Ben satılmam.
0: Beni satın alan adam seni de kiralamış Tarık. Birbirimize söyleyecek fazla bir şeyimiz yok.
2: Hanımefendiyle dans etmeme müsaade eder misiniz?
1: Hayır. Hayır dedik, bas hadi.
0: Neden olmasın?
2: Ama beyefendi...
0: Beyefendi kocam değil, bana karışamaz.

0: Sıkılacak bir şey mi oldu?
1: Türkan nerede?
0: Dans ediyor.
1: İzin vermeyecektin.
0: Sahibi ben değilim ki.
1: İşin kötüsü de bu ya. Bir erkek sevgilisini başkasının kolundan alırsa komik duruma düşer. Git onu getir.

0: Dans bitti.
1: Aa, en hızlı yerindeydi.
0: Onu anlatırsın.
1: Bırak.
0: Yürü. Yürü.
1: Tarık Bey iyi bir koruyucu.
2: Daha önce söylemiştim. Tarık bana ait her şeyle ilgilenir.
1: Ben de görevleriniz arasında mıyım yoksa?
2: Görev değil, dostluk.
1: Biliyor musun? Delice eğlenmek istiyorum bu gece. Canım dans etmek istiyor, çılgınlık etmek, şarkı söylemek.
2: Neden olmasın? Rufa çıkmak istiyoruz. Nereye Tarık?
0: Müsaadenizle.
2: Aa! Lütfen.
3: Buyurun efendim, buyursunlar, buyursunlar.
1: Daha açılmamış kimseler yok. Ah ne güzel.
2: Rahat eğlenmen için boşalttırdım. Eğlenmen için her şey emrinde yavrum.

0: Neyin şerefine içiyoruz? Siz söyleyin, neyin şerefine içiyoruz Tarık Bey? Hı? Tarık Bey!
1: Söylemiştim, Tarık'ın kadınlarla yıldızı pek barışık değildir.
0: Kalbiniz kadınlara kapalı mı yoksa? Eski bir aşk mı?
1: Dostum, fena darbe yemişsin.
0: Merak ettim. Bu acı aşk hakkında anlatacağınız şeyler vardır. Öyleyse, size acı çektiren bu kadının şerefine içelim.
2: Zahmet etmeyin.
0: Neden?
2: Öldü. Yani benim için.
0: Hepimiz nefret edelim o kadından.
1: Kahrolsun o kadın!
0: Kahrolsun o kadın! Şunu açar mısın lütfen?
1: Onu önceden tanıyor muydun?
0: Tuhaf bir soru.
1: Soruma cevap ver.
0: Hayır, onu daha önce gördüğümü hiç sanmıyorum.
1: Biliyor musun Türkan, sen küçücük bir çocuksun. Sana güzel şeyler vermek hoşuma gidiyor.
0: Çok iyisin.
1: Bazen de kötü. Sevdiğim şeyler için çok, ama çok titizimdir, anlıyor musun? Benim olan benimdir. Kimseyle paylaşmam, kimse benden bana ait bir şeyi alamaz.
0: Tarık için konuşuyorsan nefret ediyorum ondan.
1: Nefret garip bir duygudur Türkan, çok kuvvetli bir duygu.
0: Aşktan da mı kuvvetli?
1: Aşktan da. Nefreti aşan tek duygu vardır. O da kıskançlık. Hayatta hiçbir şeyin tehlikeli olmasına izin vermedim.
0: Cesur olmak güzel şey.
1: Güzel olmak daha da güzel.
0: Dünüm yok demiştim sana. Beni karşılaştığımız gün doğmuş sayabilirsin.
1: Garip değil mi? Biri daha aynı şeyi söylemişti bana.

Hoş geldin. Ah.

0: Açık konuşacağım, 63 yaşındayım. Yıllar tek şey öğretti bana. Düşmanını parçalamak için iki yol vardır. Ya mazisini kullanacaksın, ya da dostunu. Bir yaştan sonra ne paranın ne kadınların önemi kalıyor. İnsanın gözü hiçbir şey görmez oluyor. O zaman tek dostu kalıyor insanın. Haysiyeti, işi ve işindeki savaş. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Elbette.
0: İhtiyacım var sana. Senin gibi birinin yanımda olmasını istiyorum.
1: İşimden memnunum ben.
0: Yanılıyorsun. Ben sana iş değil, ortaklık teklif ediyorum. Patronluk tatlı şeydir.
1: Bitti mi?
0: Milyonları tepiyorsun.
1: Gidebilir miyim?
0: Tabii, elbette. Bir dakika. Teklifimi reddedeceğini biliyordum. Ama bir gün evet demek için kendin geleceksin.
2: Her kilidin bir anahtarı vardır. Anahtar da genellikle bir kadındır. Onu seviyor, seviyor.
0: Kim? Kimi seviyor?
2: Tarık, Türkan'ı. Süreyya'nın sevgilisini seviyor. Ha? Geçen akşam gördüm onları. Kadın gözü asla yanılmaz.

0: Siz Süreyya'nın en büyük başarısısınız. Ama... aynı zamanda ne yazık ki en büyük hatası. Hem de ilk hatası.
1: Kimsiniz siz?
0: En büyük hayranınızım. Böyle davrandığım için... bağışlayın beni. Ama mecburdum buna. Onun için özür dilerim. İnsanın sizin gibi bir kadını olur da... hala dünya işleriyle uğraşıyorsa... buna affedilmez bir hata denir.

0: Rahatınız için tüm tedbirleri aldım. Telefon gürültülü, rahat kaçıran bir araç. Gözyaşlarınızla bile muhteşemsiniz.
1: Kimsiniz? Bırakın gideyim, ne olur bırakın beni!
0: Süreyya'nın eski bir dostuyum. Ne istediğime gelince bunu ona söyleyeceğim. Siz yalnızca kıymetli bir konuğumsunuz. Bilmem anlatabildim mi?
1: Ünlü iş adamı Süreyya Seden'in sevgilisi henüz bulunamadı. Ünlü iş adamı bu konuda yardımcı olacak ve Türkan'ın yerini bildirecek kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini söylemiştir. Ünlü...
0: İnsanlar gençken bazı şeylerin değerlendirilmesini hakkıyla yapamıyorlar.

0: 1 milyon lira. Oysa sizin için baha biçilmez. Sizin gibi bir kadın için insan göz kırpmadan hayatını bile verir. Ama Süreyya çok genç, çok da hırslı, yahut da sizi tam anlamıyla sevmiyor.
1: Buyurun.
0: Sen konuşma, yalnız dinle. Söylediklerimden tekini bir başkası duyarsa onu hiç göremezsin. Yarın sabah erkenden bekliyorum seni.
1: Kimdi? Yanlış numara.
0: Buraya kendi ayağınla geleceğini söylemiştim sana. Evet. Parayla seni satın alamadım. Milyonlara bir anda sırt çevirdin. Ama insanları satın almak için daima bir şeyler bulunur. Daha önem verdiği şeyler. Mesela uğruna can verdiği şeyler. Onu sevdiğine kuşkum yoktu. Emindim, gelecektin onu kurtarmaya. Hem de tek sözle. Çok ilginç. Demek onu bu kadar seviyordun ha?
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt. O sana iyi bir işçi bulur.
3: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
4: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
5: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
6: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
3: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
4: Çok güzelsin.
5: Ne kadar?
4: 500 liracık.
5: Çok önemli bir iş.

0: Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
1: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım? Sabah 9'da buradan.
2: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
3: Ne yaptın? Açık konuş.
4: Seni sevdiğimden yaptım.
2: Nereye attın torbaları?
3: Orasını sorma.
2: Nasıl fark ettin peki?
3: O da benim işim oğlum.
5: Ateş Böceği yarın 16.15'te TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
7: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
8: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. 30'lu besler yumurta 119 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
10: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
6: Aldığınızdan daha fazlası.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba. Nasılsınız?
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ver Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0. Yaşanacaksa,
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
16: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
17: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
16: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
17: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
18: Buraların redlisiyim.
19: Nerelerim mi?
18: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba. Nasılsınız?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.

0: Sil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Kısa kes! Nerede onu söyle!
1: Benim için çalışmayı kabul ettiğin an hemen göreceksin. Serbest kalacak. Evet mi?

0: Evet mi?
1: Evet dedik ya!
0: Sana inanıyorum. Sözümü tutacağım.
1: Ben de.
0: Öyleyse anlaştık.

0: Süreyya seni bekliyor. Gidelim.
1: Umarım...
2: Konuğum olduğunuzu söylemezsiniz Süreyya abi. Bazen küçük yalanlar çok yararlı olur. Sırf Tarık Bey'in iyiliği için konuşuyorum.

0: Peki neden yaptın bunu? Neden haber vermedin?
1: Beni ne kadar sevdiğini anlamak için yaptım.
0: Seni aramadığımız yer kalmadı. İkimiz de çok korktuk. Güleceksin ama seni kaçırdıklarını sandık. Değil mi Tarık? Tarık da çok üzüldü. Seni çok seviyormuşum. Yokluğunda daha iyi anladım.
2: Seninle konuşmam lazım.
0: Tabii.
2: Ben ayrılmak istiyorum.
0: Elbet. Hakkın tabii, git istediğin kadar gez dolaş.
2: Öyle değil.
0: Nasıl yani? Anlayamadım.
2: Bütün bütün gidiyorum. Temelli.
0: Neden? Neden ama? Senin yerinde burası. Kardeş gibiydik. Peki... Nereye gideceksin?
2: Şansımı başka yerde denemek istiyorum.
0: Nerede? Söyle, nerede?
2: Avni Bey'in yanında.
0: Şaka yapıyorsun. Şaka bu.
2: Şaka değil, gerçek.
0: Gerçek mi? Değil. Gerçek olamaz bu. Şaka yapıyorsun.
2: Şaka değil, gerçek.
0: Yapamazsın. Sen yapamazsın.
2: Gerçek.
0: Yapamazsın.

Tarık! Seninle konuşmam gerek. Tarık! Lütfen!

0: Neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Belki... Belki zamanı unutup gerilere dönmeli.
1: Bunları söylemek için mi çağırdın?

0: seni ne kadar sevdiğini bugün anladım Tarık. Beni kurtarmaya geldiğin zaman, bana sarıldığında titrediğini hissettim. Seviyorsun hala. Anladım bunu Tarık. Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
1: Eski yok artık. Seni Süreyya için getirdim. Daha paralı bir iş buldum. Artık ben de zengin olacağım.
0: Yalan mı? Söylesene, yalan değil mi?
1: Seni Süreyya'ya götürdüm. Karşılığında yeni bir iş buldum kendime. Koskoca bir ortaklık. Hepsi bu.
0: Yalan söylüyorsun. Oraya benim için geldiğini biliyorum.
1: Oraya zengin olmak için gittim.
0: Hayır, inanma. İyi tanırım seni. Bütün bunları para için yapamazsın sen.
1: Neden? Ben de senin gibiyim artık. Eski Türkan gibi. Gözü yükseklerde. Gözü parada.

0: Aklınız aydın beyefendi. Balkanların en büyük gemisi Süreyya denize indirildi.
1: Bu gemi, Seden Holding'in gururu olacaktır.
0: Evet efendim. Sigortası için Lloyd şirketi talimatınızı bekliyor.
1: Sigorta istemez.
0: Fakat efendim...
1: İstemez dedim. Ben bu gemiyi şimdiye kadar ödemediğim sigorta paralarıyla yaptırdım.
2: Şimdi yaktım seni Süreyya. Gemiyi sigorta ettirmemiş. Bana komando Ziya'yı bulun.
3: Başüstüne efendim.
4: Hayrola?
2: Süreyya Bey dostuma eşsiz bir sürprizim var.

0: Almanya'ya gidiyorum, şilep kazaya uğradı, sigortası yok. Bir şeyler yapmam gerek. Hoşça kal.
1: Güle güle.
0: Haftaya cuma buradayım. Kendine iyi bak.

0: hayat senin senin olsun. Hatıralar hasret benim, ömrüm senin senin olsun.
1: Bırak, bırak beni! Bırak diyorum, bırak!
2: Patronun emri mi? Size şeyi tanıtayım efendim, Bay... neydi ismi? Şey işte, adı önemli değil. Buranın yeni ortağı ve patronu. Çok mühim bir kişi. Ve de çok kudretli. Niye sustunuz? Çalın, daha hızlı, daha hızlı bir şeyler çalın.

0: Ne arıyorsun burada?
1: Bırakalım oyunu Tarık. Yorulmadın mı daha? Yeter artık. Ne kendine acı çektir ne de bana. Attığın tokat bile... aşkının sesiydi.
0: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret, aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü. Beni seviyorsun.
0: Sevmiyorum.
1: Seviyorsun.
0: Sevmiyorum.
1: Seviyorsun.
0: Sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum!

0: Nereden buldun bunu?
1: Sakladığın yerden.
2: Ver o resmi bana! Bak aynaya! İyi bak! Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi! Bu resme... neren benziyor senin? Sen bu resimdeki saf kız mısın? Fotoğraftaki temiz kızdan ne kalmış geriye söylesene! O saygıdeğer bir kızdı. Sevdiğim kızdı. Sense para diye bütün güzelliklere lanet okumuş bir... Gel! Ya bunu da gördün mü? Bunu da okudun mu? Ben her gün okuyorum. Ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum! Şimdi defol!

0: Yarın geliyor.
1: Onunla konuşacağım.
0: Hayır, ben konuşacağım. Lütfen sevgilim.

0: Hoş geldin sevgilim.
1: Hoş bulduk.
0: Beni görünce neden şaşırdın?
1: Seni yarın bekliyordum.
0: İşlerim çabuk bitti. Sonra seni umduğumdan daha çok özledim. Ya sen yavrum? Nasıl? Yokluğumda iyi vakit geçirdin mi? Ha?
1: Seninle konuşmam lazım.
0: Olur.
1: Sana anlatacaklarım var.
0: Benim de sana.
1: Onu çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum. Hem de bilemediğin kadar çok.
1: O zaman anlaman lazım beni.
0: Senin de beni anlaman lazım. Sana söylemiştim. Ona da söyledim. Benden hiç kimse hiçbir şeyi alamaz.

0: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
1: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
2: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
0: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
1: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
0: Kararsızın ve Zülal'in.
3: Hali vakti yerinde.
1: Daha yakışıklı da.
2: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
1: Odamda ne işin var?
0: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
4: Samanyolu, yarın 18'de TV4'te.
5: Günaydın Türkiye.
6: Hadi kalk kalk kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
7: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abaküs.
13: Kasa.
12: Marul. Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
20: Siparişiniz
21: ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa.
13: yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
20: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz algida

0: lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa,
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok.

0: Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
1: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü ev

0: boğa güreşlerinin yapıldığı yerlerden biri Ronda.
1: Şu anda bir başka duraktayız. Beşinci günü yaşıyoruz ve Ronda gerçekten çok özel bir kasaba. Sevilla'ya yaklaşık olarak 1,5 saat otobüs yolculuğuyla ulaştığımız bu kasaba ilk boğa güreşlerinin yapıldığı yer olarak biliniyor. İlk arenada, boğa güreşleriyle ilgili ilk arenada burada kurulmuş. Ronda ile ilgili birçok detay var. Bu keyifli, güzel turistik kasabayı gelin beraber gezelim, bakalım Ronda'da neler bulacağız.

0: ve şimdi arenayı geziyoruz.
1: Bu boğa heykeli ve hemen arkasında arenanın girişi. İşte boğa güreşleri İspanya'nın bir klasiği diyoruz. Her ne kadar hani boğa güreşleri bizim için farklı bir algı yaratsa da İspanya'da bir gelenek. Şu anda bir gösteri yok ama arenayı, yani dünyanın ilk boğa güreşi arenasını birlikte gezme zamanı diyoruz. Ve Ronda'da yapılacaklar listesine ekliyoruz. Haydi bakalım.

Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda bizler Ronda Arenası'ndayız ve arenanın hemen dış kısmında atların barındırıldığı nokta buralar, ahırlar yani. Çünkü burada yapılan gösterilerde atlar da kullanılıyor. Boğayı önce atlı süvariler diyebileceğimiz kişiler yoruyor. Ondan sonra da matadorla boğa baş başa kalıyor. İşte bu noktada kullanılan atlar bu arkamızda görmüş olduğunuz yerlerde eğitiliyor. Zaten bu Ronda Arenası ile alakalı bir dipnot. Burası arena olarak kullanılmadan önce bir at yetiştirme çiftliği olarak kullanılıyormuş. 15. 16. yüzyıllarda ise şövalyeler burada eğitiliyormuş. Atlı şövalyeler bu noktada eğitilip ondan sonra savaşlara gidiyorlarmış diyoruz. Daha sonraki yıllarda da boğa güreşleri için kullanılmaya başlanmış.

0: Ronda'nın ilginç bir tarihi var. Gelin bu tarihi birlikte dinleyelim.
1: Ronda turu devam ediyor. Ronda ile ilgili söylenecek birçok şey var. Onların başında uçurumlar üzerine kurulmuş bir kent olduğu, bir kasaba olduğu elbette. İki ronda var aslında. Bir tanesi 1600 yıllarda kurulmuş. Şu anda içinde bulunduğumuz yer. Karşısı da Orta Çağ Rondası. Ve bu ikisini bağlayan bu köprüye yeni köprü diyorlar ama o köprüde 1600 yıllardan kalma, yeni dediğinize aldırmayın diyoruz. Hakikaten uçurumların kenarında evler, böyle derin uçurumlar var. Ve hatta uçurumların hemen yan tarafında uçurumlardan çıkan bir şelale de söz konusu. Eşsiz bir manzara var Ronda'da. Ronda'yı niye bu kadar turistik diye düşündüren etkenlerden bir tanesi işte bu güzel manzaralar diyoruz. Kameranızı çevirdiğiniz her noktada harika görüntülere rastlayabiliyorsunuz diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.

Şimdi de Orta Çağ şehrine geçiyoruz. Ronda bir krallıkmış. Buradaki ilk krallığı da Müslümanlar kurmuş. Evet değerli izleyenlerimiz, Ronda'da köprüden karşıya geçtik ve şu anda Orta Çağ şehri olarak adlandırılan bölümdeyiz. Bu bölgeyle ilgili çok önemli detaylar da var elbette. Ronda eski çağlarda bir derebeylikmiş, yani kendine ait bir krallıkmış. Daha sonraki yıllarda Granada ile birleşmiş, sonra da Sevilla krallığıyla bir araya gelmiş ve uç beyliği diye adlandırılan bir noktadaymış. Kimlere karşı? Müslümanlara karşı, Endülüs Emevilerine karşı. Bu noktada bulunan bazı evler Fas'tan kalma, çünkü Ronda'da ilk kurulan krallık Fas kralı tarafından oğlu için kurulmuş. Arkada bir kale var, şu anda müze pozisyonunda kullanılıyor. O kalede yaşıyormuş Fas kralının oğlu.

0: Ronda Nisi ile meşhur derseniz mantar, keçi peyniri.
1: Eski yıllardan beri burada yaşamın devam ettiğini biliyoruz. Romalılardan önce de burada bir yaşam var çünkü tam bir kesişme noktasında. Ve tabii dağın tepesinde olduğu için Rondalılar geçimlerini ağırlıklı turizmden kazanıyorlar. Onun dışında şaraplarda kullanılan şarap mantarı burada çok yetiştiriliyor ve dünyanın dört bir yanına Ronda mantarı olarak ihraç ediliyor. Ve de elbette keçi peyniri.
0: Bunlar da Ronda'nın keyifli evleri.
1: Evet, Ronda'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi dağın tepesine kurulmuş olması ve uçurumlar kenarında evlere sahip olması dedik. İşte bunun bir kanıtı arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu yarlar, bu uçurumlar ve o uçurumların tepesinde evler görüyorsunuz. Şu anda butik oteller ve restoranlar olarak kullanılıyor. Arkamda görmüş olduğunuz yapılar, hakikaten manzara çok çok güzel.

Ronda turunu tamamlıyor, Sevilla'ya geri dönüyoruz. Ve Sevilla'da yapılması gerekenlerden birisi, belki de en önemlisi tekne turu. Değerli izleyenlerimiz, Ronda'dan döndük ve tekrar Sevilla'dayız ve şimdi tekne turu zamanı diyoruz. Tabii Sevilla içinden nehir geçen bir kent ve Sevilla'da tekne turları çok çok meşhur. Geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken şeylerin başında yer alıyor. Bizim neyimiz eksik dedik ve tekne turu zamanı diyoruz. Bakalım bu geziyi beğenecek misiniz? Bence çok keyifli bir gezi olacak. İşte teknemiz bizi bekliyor. Binelim teknemize, gidelim yolculuğumuza. Tekne turu başlıyor. Ortalama olarak bir saat süren bu yolculuk boyunca Sevilla'yı ortadan ikiye bölen nehirde keyifli bir yolculuk yaşanıyor. Sağıyla soluyla her noktasıyla Sevilla'nın tarihi binaları ve görülmesi gereken yerleri tekne turunda bir kez de nehir vasıtasıyla görülüyor diyoruz.

bir nehir kenti olduğu için Sevilla şehrin iki yakasını birbirine bağlayan birçok köprü var. Bu köprülerin altından geçe geçe yolculuğu yapacağız. Birçok tarihi eser göreceğiz elbette. Bir başka dikkat çekici detaysa Sevilla'da bu nehirde kanoların sıklıkla kullanıldığı. Zaten İspanyollar bu kano yarışlarında son derece önemli başarılar elde ediyorlar. Bunun etkileri zannedersem o, en küçük yaşta çocuklardan büyüklere kadar birçok kişi kano yapıyor burada diyoruz. Ve tekne turumuzdan keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Nehir şehri ikiye ayırıyor.
1: Şehri ikiye bölüyor Darsena Nehri ve hemen sağ tarafımızda Santa Cruz Mahallesi yer alırken sol tarafımızda da Betis Mahallesi yer alıyor. Yani Santa Cruz Mahallesi eski şehri ve tarihi şehri anlatırken hemen sol tarafımız biraz daha yeni kurulmuş mahallelerden ve yapılardan oluşuyor diyebiliriz. Bu iki farklılık futbolda da kendini gösteriyor değerli izleyenler. Sağ tarafımızda yer alan Santa Cruz Mahallesi'nin takımı Sevilla iken sol tarafımızda yani Betis Mahallesi'nin takımı Real Betis, La Liga'nın her iki temsilcisi diyoruz. Bir köprünün de altından geçerek yolumuza doğal akış içinde devam ediyoruz.

Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Emirgan'da Emirgan korusundayız. Mükemmel bir program sizleri bekliyor. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlayalım.

Emirgen Korosu'nu çok özlemişim. Çok uzun süre oldu açıkçası gelmeyeli. Şu an muhteşem bir manzara var. Şöyle bakıyorum da karşıdan. Gerçekten çok güzel görünüyor. Ve hemen sağ tarafımda Pembe Köşk var sevgili seyirciler. Emirgen Korusu'ndaki 3 köşkten biri Pembe Köşk. Pembe Köşk'te özel davetlerinizi organize edebiliyorsunuz. Pembe Köşk'ün haricinde Sarı Köşk ve bir de Beyaz Köşk bulunuyor diyelim. De yürüyüş yolundan yürüyerek Sarı Köşk'e gidelim. Önce güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonra korunun keyfini çıkartalım. Hadi gelin.

0: Kaynanam seviyormuş herhalde. Buyurun dedi hanımefendi. Şimdi böyle buraya geldiğiniz zaman piknik de yapabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Piknik masaları var ama semaver ve mangal yasak, onu söyleyeyim. Hemen piknik yaptığınız yerin ilerisinde, ben bunu gittiğim her yerde hatırlatıyorum ve söylüyorum. Ne var? Çöp kutusu var. Piknik yaptıktan sonra lütfen çöplerinizi çöp kutusuna bırakın. Böyle güzel yeşil alanlarımızı kirletmeyin. Bu uyarıyı nedense yapmak zorunda hissediyorum. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ay ne güzel duruyor. Allah ne isterseniz buyurun dedi. Vallahi kaynanamız seviyormuş. Biz de Sarı Köşk'e gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Merhaba. Okul grubu mu?
1: Evet.
0: Süper. Bunlar hazır herhalde.
1: Yok, onu her şey yani. El yapımı.
0: Hepsi el yapımı mı? Siz öğretmensiniz. Siz öğretmenim, siz hiçbir şey yapmadınız mı?
2: Ben bir sonra, benim şovum sonra olacak.
0: Benim şovum sonra olacaktı. Ya yanlış anlamayın, biz de pikniğe giderdik. Bizim öğretmenler de hiçbir şey yapmazlardı. Biz getirir, öğretmenler başımıza tacıdır. Onun için söylemiyorum. Bütün öğretmenlerimiz çok değerlidir. Öğretmen, veliler, öğrenciler hepsi gelmişler Emirgan Korusu'na, ne güzel piknik yapıyor.

0: geliyorlar. Hafta sonları hafta içine göre daha kalabalık olduğunu söyleyebilirim bu arada Emirgen Korusu'nun. Siz de evinizde hazırladıklarınızı işte böyle güzel bir şekilde masalara koyup burada yiyebilirsiniz. Bence çok güzel. Değil mi? Sizin canınız bir şey istiyor mu? Recep bizim kameraman diyette. Protein diyeti yapıyormuş. Kasları ortaya çıkartmak için Recep gülüyor şu an. Şu an Zafer Recep'i gösteriyor. Recep de bugün turuncu. Şuradan git 500 metre öteden Recep'i görürsün bugün. Reçelleri kim yaptı?
1: Veliler yolladım onu.
0: Siz mi yaptınız? Ya. Ay ellerinize sağlık. Bir şeyin tadına bakayım bari şu ucundan ya. Söyle şu ne reçeli?
1: Vişne reçeli, bir de incir reçeli.
0: Hmm. Vallahi vişne çok güzel olmuş. Siz yemiyor musunuz? Örtmeyelim.
2: Biz...
0: Çaylarınızı soğutmayın ya. Bak ben de gayet rahat bir şekilde. Durum.

Ay sevgili seyirciler, şu an ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Ama ben o kadar mutluyum ki. Yıldız hayırdır diyebilirsiniz. Ben hayatımda ilk kez sincap gördüm. Yürürken tam kameraman arkadaşlara dedim ki, biliyor musunuz ya şuraya o kadar geldim dedim. Bütün korulara gittim. Bir sincap görmedim dedim. Ve sincabı görüyorum şu anda. Keşke aşağı inse de sevsek. Ay o kadar mutluyum ki size anlatamam. İnsanlar işte böyle küçük şeylerle bence mutlu olabilmeli. Bu arada Nurbanu öğretmenim ve velilere teşekkür ediyorum misafirperverlikleri için. Burada birçok piknik alanı var. Sadece Pembe Köşkü'nün o yukarısından gittiğimiz piknik alanı yok. Görmüş olduğunuz gibi her yerde piknik masaları var. Burada pikniğinizi yapabilirsiniz ki şöyle görüyorum, herkes piknik yapmaya geliyor buraya. Hafta içi de kalabalık. Hava hemen böyle bir güzelleşti ya, şu an her ne kadar kapalı olsa da güneş bir kendini gösteriyor. Bir geri çekiliyor ama gayet güzel hava. Ben her ihtimale karşı kot ceketimi aldım ama ne olur ne olmaz diye. Korudaki üç köşkten biri Sarı Köşk'e gidiyoruz kahvaltı yapmaya.

Ve koruda yürüyerek Sarı Köşk'e geldik. Şimdi Sarı Köşk hafta içi saat 9'dan, sabah 9'dan akşam 22'ye yani 10'a kadar açık. Cumartesi pazar da yine 9'dan akşam 10'a kadar açık. Burada bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Yazın buraya geldiğinizde değmeyin keyfinize. Açık havada oturabiliyorsunuz. Evet, yani öğle ve akşam yemeğinizi de burada yiyebilirsiniz. Çok güzel. Hadi gelin girelim içeriye. Kahvaltımızı burada yapalım. Sonrasında korunun keyfini çıkartmaya devam edelim.

muhteşem bir kahvaltıyla karşıladım sizi Emirgan Korusu'nda Sarı Köşk'te. Üç köşkten biri Sarı Köşk, Koru'daki. İki köşk daha var. Pembe Köşk'ü göstermiştik zaten. Bir de Beyaz Köşk var. Pembe Köşk ve Beyaz Köşk kapalı. Sadece özel davetlerde açık olduğunu belirtmek istiyorum size. Sarı Köşk'e geldiğinizde böyle güzel yiyecekleri yiyebilirsiniz. Ya da sıcak soğuk bir şeyler içebilirsiniz. Ve şimdi kahvaltı tabağı hangisi onu söyleyeyim size. Şu. Lale kahvaltısı bir kişilik. Yumurta. Şöyle simit, börek, görmüş olduğunuz gibi söğüş tabağı, peynir çeşitleri, tereyağı, bal, şöyle pekmez. Valla bence gayet güzel kahvaltı. Yani tek kişilik kahvaltıyla da doyabilirmişiz. Aslında ben bunları da siz görün diye söyledim. Ben nedense omletten başlamak istiyorum. Bir yutkundum, omlet yutkundum. Ben anlamadım, evet. Söyle, tereyağlı. Tereyağlı mı diye soruyor Recep. Hmm. Bu arada omlet de beyaz peynirliymiş. Hmm, çok güzelmiş valla. Boğazı görüyorum, denizi. Yeşilliklerin arasında çok güzel bir kahvaltı yapıyorum. Ve gayet de mutluyum. Hemen beyaz peynirli yumurtamı yiyeyim. Biz ekipçe yumurtayı çok seviyoruz değil mi arkadaşlar? Hele bir de tereyağlıysa, dibi yanmışsa tadından yenmiyor. Hmm. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim ekran karşısında. Bana diyeceksiniz ki Yıldız saçmalama. Yumurtayı yapanın el lezzeti de önemli. Yani. Vallahi bak, yumurta deyip geçmemek lazım bence. Açıkçası. Mesela benim babam çok güzel yumurta yapıyor biliyor musunuz? Ben hayatta onun gibi yapamıyorum. Yani ben de yağda göz yumurtayı güzel yapıyorum ama babamın yaptığı gibi böyle karıştırıyor, içine baharatları koyuyor. O kadar lezzetli oluyor ki. Nasıl yaptın falan diyorum böyle babama. Geçen çünkü bana arkadaşlarım böyle alt tarafı yumurta ya hani nasıl yapabilirsin ki dedi. Öyle değil işte, öyle olmuyor. Şöyle böreğin de tadına bakayım hemen sizin için. Hmm, çok güzelmiş vallahi. Ben bu kahvaltının yani şu tek kişilik lale kahvaltısının doyurucu olduğunu düşünüyorum. Bunları da siz görün diye söyledim. Burası hafta içi de hafta sonunda. Sabah 9'dan akşam 10'a kadar açık. Emirgan Korusu'nun içinde. İster öğle yemeğini ister akşam yemeğine gelebilirsiniz. Hamburger, cheeseburger, makarna, tost çeşitleri. Ne ararsanız var, et çeşitleri, işte yumurta olsun, kırmızı et olsun. Benden söylemesi, fiyatların uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Çalışanlar güler yüzlü, daha ne olsun, kahvaltım bitsin. Bir diğer köşk olan Koru'nun içindeki Beyaz Köşk'ün oradan sizi karşılayalım efendim ama kahvaltıdan sonra.

0: Ve Beyaz Köşk'e giderken burada güzel insanlar çiçek ekiyorlar. Kolay gelsin. Şimdi Emirgen korusu aslında lale zamanında o kadar güzel oluyor ki sevgili seyirciler. Size anlatamam. Tabii geldiğiniz zaman o laleleri kopartmamanız gerekiyor. Lalelerin etrafında fotoğraf çekebilirsiniz ya da çektirebilirsiniz ama şöyle hani lalelerin üstüne basmamak gerekiyor. Tabii ki çimlerde de oturabiliriz ama o lalelerle güzel oluyor çünkü Emirgen korusu. Onu söyleyeyim size. Lale zamanı ne zaman? Lale zaman?
1: Lale zamanı Kasım'da dikim başlıyor.
0: Kasım'da dikim başlıyormuş. Çıkışı?
1: Nisan.
0: Yani Nisan'da geldiğiniz zaman burası sarı, pembe, kırmızı lale, değil mi? Aynen. Şimdi ne ekiyorsunuz? Çiçek adı yok mu? Begonya. Çiçek olduğunu görüyoruz zaten. Oturmuş orada bak bak. Mithat nereden? Mithat beni andı. Kameramanların isimlerini karıştırıyorum. Recep, bir gösterir misin? Çiçek çiçek diyor, görünüyormuş. Çiçek. Görüyoruz çiçek olduğunu. Adı ne? Begonya.
1: Begonya.
0: Oh abim benim, eline sağlık. Bekle, geliyorum yanına. Şuradan şöyle gelsem olur mu? Dur şöyle geleyim. Ya çiçeklerle o kadar güzel oluyor ki böyle korular. Geldim. Çantamı bırakayım. Şöyle bir dikime yapacağız. Sen orada sadece ama söyle. Zafer gösterir misin? Bak hiçbir şey yapmasınsa bir el sallar mısın kameraya? Sadece orada durduğu yerde gösteriyor, bir dikim yapın. Ne ekiyorlar? Çiçek. Bana öyle cevap veriyor sevgili seyirciler. Şimdi bu begonya.
2: Begonya.
0: Ha. Anne ne kadar güzel kolay kolay ekiyorsun. Şunlar ne? Şu ne?
2: O lale.
0: Ha bu lale, aha. Lale tohumları mı çıkıyor şu an?
2: Tabii bunlar bitmiş yani, bu tohumdur ha.
0: Ha bitti artık bunun, aha, işi.
2: Bitti, bitti, işi.
0: Kasım'da
2: bitti.
0: Tekrar ekilecek ama bunlar. Aynen. Ay ne kadar güzel ya. Ne kadar sürede begonyaları ekiyorsunuz peki?
2: Valla süre 2,5 ay sürüyor.
0: 2,5 ay sürüyor. Çıkması mı yoksa ekmesi mi?
2: Ekmesi, ya ekmesi 1 ay.
0: Ha ekmesi 1 ay, çıkması?
2: Çıkması bu ala kalacak, yani 2 ay, 3 ay kalacak.
0: Ha 2 ay, 3 ay kalacakmış. Oo senin el alışmış valla amca. İsim?
2: Ramazan.
0: Ramazan amcam.
2: Heh.
0: Ellerin dert görmesin. Ben de bir deneyeyim mi?
2: Deneyecek mi?
0: Deneyeyim. Deneyeyim. Hadi deneyelim, dur. Şöyle deneyelim. Ay var ya, sen bir tanesin Ramazan amcam.
2: Heh,
0: al. Ektim bitti işte.
2: Ektim bitti.
0: Ektim bitti işte. Ramazan amca her işi bilen yapsın. Yani keşke elimden gelse vallaha. Ne kadar hızlı hızlı yapıyorlar. İşte her iş kolay diye bir şey yok. Aslında her şey çok zor. Böyle korulara, böyle çiçekli yerlere gittiğiniz zaman bakın şunu özellikle söylemek istiyorum size. Bakın nasıl emek veriyor burada insanlar. O yüzden bu çiçekleri kopartayım, yolayım ya da ne bileyim üstüne böyle basarak geçeyim yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben, bilmiyorum. Bir de bu konuyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu konuya aslında çok bağlantılı değil ama sabah geldiğimde öğretmenlerin yanında hani piknik yapmıştık, bir şeyler yemiştik. Çöpler çöp kutusuna demiştim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi dışarıda girdiğimiz bazı tuvaletleri pisletebiliyoruz. Bunu başkası temizliyor diye muhtemelen biz pis bırakabiliyoruz. Şu an beni izleyenler aha evet falan diyordur. Kendi evimizde yapmayacağımız şeyleri aslında dışarıda bir başkası temizliyor diye yapmamak gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. O yüzden de böyle bakın hiçbir iş kolay değil. O yüzden bütün çalışanlara yardımcı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yıldız sen dört dörtlük müsün derseniz tabii ki benim de hatalarım oluyor, görmezden geldiklerim oluyor. Ama önemli olan farkındalık diyorum. Tamam Recep, susuyorum. Sizi burayla baş başa bırakıyorum. Önce bu güzel çiçekler nasıl dikiliyor şöyle bir göz atın. Sonrasında tamam söz veriyorum. Beyaz Köşk'ün önünden karşılıyorum.

0: Korudaki üç köşkten biri olan Beyaz Köşk'e geldik şimdi. Beyaz Köşk'ün de özel davetlerde açık olduğunu söylemiştim. Beyaz Köşk'ün de buradan bir güzel manzara var. Ay şuraya gitmek istiyorum şu anda. Telefonu niye aldım elime? Şimdi Beyaz Köşk'le ilgili bir bilgi hani varsa sizinle paylaşayım diye. Bu kadar da doğal bir program. Yani tarih programı olmadığı için yani o yüzden ben hani ezberleyip gelmedim. Zaten ezberim de kötü, yalan yok. Yalan mı söyleyeyim?
1: Doğru, hiç yok ezberi.
0: Doğru, hiç yok ezberi diyor. Doğru, vallahi bak bir şey anlatacağım. Mesela gittiğim yerde fiyat bilgisi anlatacağım. Ya da ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor onu anlatacağım. Gittiğim yerde mesela beyefendi ya da hanımefendi bana söylüyor. 10 saniye geçmiyor, bir daha soruyorum sevgili seyirciler. Ay ne güzel bak, küçük bir şelale yapmışlar burada. Zaten her yerde böyle küçük küçük şelaleler var ve çok güzel duruyor. Korunun her yerden manzarası çok güzel. Bence kışında, yazında, ilkbaharda, sonbaharda yani 4 mevsimde gelinebilecek en güzel korulardan biri İstanbul'da diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz Recep Bey?
1: Bence de.
0: Bence de dedi. Şimdi Beyaz Köşk'e bakalım. Emirgen Korusu'ndaki bu Beyaz Köşk ve diğer köşkler Mısır Hidivi İsmail Paşa tarafından 1878 yılında inşa edilmiş. Wow, bayağı da eski. İçeri giremiyoruz zaten, sadece o yüzden davetlerde açılıyor. Biz korunun içinde gezmeye biraz devam edelim. Sonra aşağı sahile yürüyelim sevgili seyirciler. Sahilde ne var ne yok sizlere gösterelim. Bir gölet alanı var, orayı gösterelim size. Mesela hanımlar ne yapıyorsunuz orada diye soralım. Ha dut ağacı varmış orada. Aa bir dakika dur. Dut ağacından dut yiyebiliyor muyuz? Ha görevliye sordum. Varsa yiyin dedi. Ha varmış. Dut yemeyelim mi koruya gelmişken? Programı koruda bitirmek istemiyorum aslında ben ama koruda bitecek gibi. Bitirmeyeceğim. Teyze de bitir bitir diyor. Bitirmeyeceğim koruda.

0: Gezesim var biraz sahilde falan.
1: Evet.
0: Ha, dut varmış ama olmamış ki bu dutlar.
1: Olmuş.
0: Hangisi olmuş?
1: Gerçekleri yiyoruz biz.
0: Ay sağ olasın teyzem. Kurban ya. Olurum sana ben, o dişler nereye gitti o dişler?
2: O dişler amca almış gitmiş.
0: Kim almış?
2: Amca.
0: Amca almmış gitmiş o dişleri diyor. Aldım iki tane aldım yeter. Tamam alayım. Nasıl? Alayım tamam ölmem alayım.
2: Sana da vereyim oğlum dur.
0: Onun boyu uzun ya
3: aldım,
0: aldı.
3: Aldım ben teyze sağ ol.

Gerçekten Kore'yi izlemeye doyamadım. Kore'ye çocuklarınızla geldiğiniz zaman çocuklarınızın farklı farklı oyun alanlarında oynayabileceğini söyleyebilirim. Koru çok büyük. Ben bu korunun tamamını sizlere açıkçası gezip gösteremem. Şunu söyleyebilirim ama koruyla ilgili size. Koru 17. yüzyılda Osmanlı Padişahı 4. Murat tarafından Emir Güneoğlu Yusuf Paşa'ya armağan edilmiş. Ya o zamanlarda baksanıza korular falan armağan ediliyordu. Tam ismini hatırlamıyorum. Bir yerde de yüz görümlüğü armağan edilmişti. Böyle bir mihrabat korusu. Kime armağan edildiğini hatırlamıyorum ama yüz görümlüğü olarak hediye edilmişti. Düşünsene bana böyle bir korunun armağan edildiğini. Niye güldün? Herkes ister. Yıldız korusu, evet. Yıldız Parkı var zaten. Yani daha önce Feridun Bahçeleri olarak adlandırılıyormuş bu bölge. Sonrasında Emirgen Korusu olarak adlandırılmış. Bu bilgiyi verebilirim ama 17. yüzyıldan bugüne kadar burada farklı farklı birçok ağaç çeşidi, kuş çeşidi, her şeyi görebilirsiniz. Tabii ki yenilenerek bizleri misafir ediyor şu anda koru. Piknik yapabileceğiniz yerlerin olduğunu söylemiştim. Buraya geldiğiniz zaman tabii ki yemek yiyebileceğiniz sadece Sarı Köşk ve biraz Sarı Köşk'ün alt tarafında neresi var biliyor musunuz? Böyle küçük küçük kafeler var. Oradan da aperatif bir şeyler alabilirsiniz. Yazın özellikle çok güzel olduğunu belirtmek istiyorum. Çimlere yayılıp da pikniğinizi yapabilirsiniz ki hanımefendi, kameraman arkadaşımız Zafer orada hatta şu an görüntü çekiyor. Çimlere yayılmış sandviçlerini yiyorlar, yemeklerini yiyorlar. Ne kadar güzel. Arkada da hemen oyun parkı olduğunu söyleyeyim. 7'den 70'e herkes buraya gelip nefes almayı tercih ediyor. Onu da söyleyebilirim sizlere. Bakın gençler de gayet de korunun içinde bir günlerini en güzel şekilde geçirebiliyorlar. Emirgen tarafında olmanıza gerek yok Emirgen Korusu'na gelmek için. Koruya geldikten sonra koruda yürüyüşünüzü yapıp hem de evcil hayvanınızla gezebilirsiniz, sporunuzu yapabilirsiniz. Sonrasında sahile inebilirsiniz. Sahil çok güzel. Anadolu yakasından buraya geçişin de çok kolay olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen gelelim düğün ve özel gün fotoğraflarına. Koruya geldiğiniz zaman kamerayla gelirseniz eğer ücret alınıyor özel gün fotoğraflarınızdan, video kamerasıyla. Belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ama onun dışında fotoğraf çekebileceğiniz ve çektirebileceğiniz birçok alanın olduğunu belirtmek istiyorum. Herhangi bir ücret yok. İşte düğün, nişan fotoğrafınızı çektirebileceğiniz birçok yer var. Ücret ödemiyorsunuz, onu söyleyeyim size. Susuyorum. Haftanın 7 günü açık koru. Sabah 9'dan akşam 11'e kadar açık. Sonrasında kapanıyor. Birçok güvenliğin de olduğunu belirteyim. Şöyle bir koruya göz atın. Ben de yürüye yürüye artık yavaş yavaş sahile doğru gideyim. Bu güzel temiz havanın İstanbul'un içinde ama sanki İstanbul'un dışındaymış gibi keyfini çıkartayım. Ve sizi çok güzel bir yerden karşıladım. Emirgen Korusu'nun her yeri ayrı güzel sevgili seyirciler. Bakın burada kaplumbağalar yüzüyor, ne kadar güzel. Onları izlemek ayrı bir keyif ama sizlerden rica ediyorum. Bakın çocuklarınız da buraya geldiği zaman onlara zarar vermemeleri gerektiğini ve buradaki toprakları bu havuza atmamaları gerektiğini lütfen söyler misiniz? Sizlerden rica ediyorum. Huzurla bu hayvan.

Bakın böyle bir tabela var. Ördekleri beslemeyiniz diye burada. Nedenini merak ettim. Ekmek ve bazı gıdalar onları hasta eder, doğru besinler içermez ve kışın sıcak tutmak için gerekli olan kaloriyi sağlamazlar demişler. Bakın mesela ben de ördekleri ekmekle beslemenin doğru olduğunu düşünüyordum. Doğru değilmiş. Ördeklerimizi bir proje varmış. O proje kapsamında yeterli şekilde sağlıklı besliyoruz demişler. Çürüyen yiyecekler suyu kirletebilir demişler. Buna da dikkat edelim diyelim. Limonata da var. Ben dondurma yiyecektim ama biraz önce limonatanın şeyi görseli güzel gözüktü. Ben limonata var mı? Limonata içeyim o zaman. Şöyle oturayım banka, şelalenin karşısında. Banka oturdum da bak, yerlerde çöpler. Söylemeyeyim diyorum. Tutamıyorum dilimi, ne yapayım? Her yerde de çöp kutusu var ama neyse, konuşmayacağım. Biraz daha nefes alayım Emirgan korusunda. Yeşilliğin keyfini çıkartayım. İstanbul'un içinde ama İstanbul'un dışındaymışım gibi hareket edeyim. Sonra aşağı yürüyerek gideyim ve Boğaz'da biraz gezeyim.

0: Hemen buradan geçen yani Emirgan Korusu'na gidebileceğiniz otobüsleri de söyleyeyim. 22 Rize Edirne, 42 Trabzon otobüsleri bu şeritten geçiyor. Şu an bulunduğumuz bu sahil Sakıp Sabancı Caddesi, hatta bir bölümde Sakıp Sabancı Müzesi'ne de gelelim bence sevgili seyirciler. Emirgan Korusu bayağı büyük olduğu için ben açıkçası şöyle bir şey yapmak istedim. Hani Sakıp Sabancı Müzesi'nde harcamak istemedim. Hani kısa böyle yer vermek istemedim. Şurada Sakıp Sabancı Müzesi, onu söyleyebilirim size. Burada da güzel bir amcamız var. Araba durdu, bir şey sordu. Ne sordu?
1: Mısır fiyatı soruyor.
0: Mısır fiyatı sordu.

0: Şu anda Emirgan'da Doğru Muvakkitane Caddesi burası. Onu söyleyebilirim size. Hatta polis merkezinin hemen çaprazında bir duvarı. Bu güzel hanımefendi boyuyor. Bize bugün sürpriz oldu Doğru Muvakkitane Caddesi'ndeki çekimimiz. Neden diyeceksiniz? Burada bir çalışma var sevgili seyirciler. O yüzden bu caddeyi aslında size gösteremiyoruz ama kameraman arkadaşım Zafer şöyle çok kısa bir şekilde gösterirse caddede neden yürüyemediğimizi ve neden çekim yapamadığımızı, Yıldız sadece neden duvarı çekiyorsun ya da yukarı doğru çıkıyorsun olmasın. Güzel bir görüntü olmayacağı için sizlere göstermek istemedik. Ben buradan çıksam, ressam mısınız?
1: Evet, ressamım, doğru.
0: Çok güzel boyuyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Buraya örneğini koymuş yan tarafına. Duvarı o örnekle boyuyor. Burası kafe mi olacak?
1: Burası bir vintage mobilya mağazası olacak.
0: Vintage mobilya mağazası olacak.
1: Hem vintage hem de günümüzden mobilyaların, dekoratif objelerin yer aldığı bir obje olacak. Ben de resimlerini ve sanatsal işlerini yapıyorum. Bana da sürpriz oldu doğrusu yolun bu kadar kazı çalışmasında olması.
0: Bize de sürpriz oldu, sorma.
1: Ha, bir şekilde yapıyoruz. Burada mahallenin yardımıyla beraber neşemizi yitirmiyoruz.
0: Emirganlı mısınız?
1: Hayır, ben Florya'lıyım.
0: Florya, bizim oradan. Biz de o taraftan geliyoruz.
1: Evet.
0: Bizim oradan. Buralar bize de uzak ama çok güzel yerler değil mi?
1: Çok, çok evet. Ben geldiğimden beri bakınıyorum acaba kiralık var mı? Hani böyle ya, hem atölye yapabileceğim hem yaşayabileceğim bir yer var mı diye. Çok keyifli bir semt. Halen herkes birbiriyle sohbet ediyor arkadaş. Yani
0: mahalle kültürünü kaybetmemiş
1: kültürü
0: bir yer değil mi?
1: Çocuklar sokaklarda, neşe içinde, mutluluk içinde.
0: O şimdi biz de birazdan çıkacağız yukarıya
1: evet,
0: doğru.
1: Siz aldırış etmeyin, kızı çalışmasına gezin derim bence.
0: Ay geziyoruz zaten evet. Hiç umurumuzda değil mi Recep? İşin gücün rast gitsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. Şöyle bir yere değmeden geçeyim. Asıl ben şuraları batırmadan geçeyim ben. Kolay gelsin Meriç. Eğer gelirseniz Doğru Muvakkitane Caddesi'nde Emirgan'da Meriç'i görebilirsiniz efendim. Burayı Meriç boyuyor. Şöyle bir gösterir misin burayı? Recep, teşekkür ederim. Burayı Meriç boyadı. Bu güzel kadın boyadı. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıda çok güzel evler var, tarihi evler. O evlerin arasında biraz yürüyelim. Ara sokaklarda kaybolalım. Bakalım Emirgan'da neler varmış, neler yokmuş. Hepiniz belki bu semtlere geldiğinizde sadece sahil tarafındaki kafelerde, restoranlarda bir şeyler yiyip içiyorsunuz ve dolaşıyorsunuz. Hiç belki ara sokaklara gitmiyorsunuz. Bugün değişik bir şey yapıp ara sokaklarda kaybolalım.

0: Evlere bakmaya doyamadım ya. Film gibi değil mi? Şöyle baktığında... Güzelmiş dedi Recep. Kuzguncuğa benzetti Recep burayı. Kuzguncuk'ta da gerçekten çok güzel evler var. Şöyle yukarıya doğru gittiğinde ne kadar güzel evler vardır. Yürüyeceğiz tabii biraz. Halen Doğru Muvakkithane Caddesi'ndeyiz, Emirgan'da. Aynı zamanda Hamidi Evvel Camii'nin olduğu cadde burası sevgili seyirciler. Şöyle yukarıya doğru yürüyelim. Mesela kameraman arkadaşım Recep'in arkasında çok güzel pamuktan ürünler satan bir butik var. Şöyle sepeti de koymuşlar. Ne güzelmiş bu. Aa, içeride kimse yok mu acaba diyecektim. Çok güzel bir hanımefendi var. Merhaba. Şimdi siz o zaman buraya dışarıya bakın. Bence eski tarihi evlere bakın. Ben bu güzel hanımefendinin butiğinden karşılayabilir miyim izleyicilerimi?
1: Tabii ki.
0: Tabii ki dedi. Siz şöyle buradaki tarihi güzel evlere bakın. Ben isim hanımefendi.
1: Ayla.
0: Ayla Hanım'ın butiğinden sizleri karşılayayım Emirgan'da.

0: Bak vallahi çok doğal bir program görüyorsunuz değil mi? Siz tarihi evlere baktınız. Daha göremediğiniz o kadar güzel evler var ki Emirgan'da, sahil şeridinde olsun, daha yukarılarda olsun sizlere anlatamam. Yukarısı da ayrı bir güzel Emirgan'ın, size o kadarını söyleyeyim. Ve Ayla Hanım'ın butiğine geldik. Dışarıdan gördüm, girebilir miyiz dedim, girdim. Pamuktan ürünler var burada.
1: Evet, evet.
0: Yazın mesela denize girmek isteyenler burada mayosunu alıp hop boğazın serin sularına kendini bırakabilir. Ama girilebilecek yerlerde tabii ki. Bu arada şunu da söyleyeyim size, akıntıya lütfen dikkat edin. Yaz aylarında çünkü boğulmalar çok oluyor. Hani denize gireyim, serinleyeyim diyoruz evet ama sonrasında Allah göstermesin kötü bir sonuçla karşılaşmayalım. Kaç senedir buradasınız?
1: 22 senedir.
0: Emirganlı mısınız?
1: Değil, Etiler.
0: Etilerlisiniz. Emirgan'da dükkan açtınız.
1: Evet.
0: Ay ne kadar güzel. Peki Emirgan'da mı ikamet ediyorsunuz, Etiler'de mi?
1: Etiler'de.
0: Etiler'de. İşler nasıl?
1: İyi.
0: İyi. Sizin zaten bu mahalleden vardır çok müşteriler. Ya burada seçip karıştırmanız gerekiyor. Bence evet, böyle butiklerde çok güzel şeyler oluyor. Baksanıza şöyle mankenleri de çok güzel giydirmiş Ayla Hanım. Dışarıda içim açıldı. Yaz gelince benim içim açılıyor. Zaten Recep'e bugün sabahtan beri bakıyorum içimi açtı. Turuncu vallahi çok yakışmış Recep. Şöyle kısaca buraya göz atın. Ben de tarihi evlerin arasında kaybolayım. Gel ablacığım. Ya bu yıldız yıldız dedi. Aa gel, niye utanıyorsun? Yıldız demeyi biliyorsun ama böyle bütün süsünle. Ne yapıyor? Utanmıyorsan yanıma gel de görsünler seni. Yıldız dedin, sesini duydu izleyicilerim. Yüzünü görmesinler mi?
2: Görmesin.
0: Görsünler.
2: Boş ver.

0: Ay boş vermeyeceğim ya. Geliyorum oraya. Ben geldim. Ters aşağı düştük gerçi ama geldim. Bak kameramanı zorda bıraktım.
1: İzliyorum hafta sonu.
0: Öyle mi?
1: Gezmek olsun değil mi?
0: Tabii gezmek olsun.
1: Aferin tatlı şey.
0: Daha zayıf duruyorum değil mi? Sen söylemeden yes. Ben söyleyeyim.
1: Bir yes. Mimar gözüyle de öyle.
0: Ya mimar mısınız?
1: Evet.
0: Maşallah. Allah sağlık versin. Emirganlı mısınız?
1: Hayır.
0: Nerelisiniz?
1: Beyoğlu Galata.
0: Beyoğlu Galata. Oradan buraya geldiniz gezmeye.
1: Audrey Hepburn'e benziyorsunuz.
0: Ay çok teşekkür
1: söyleyen
0: ederim.
1: Söyleyen oldu mu hiç?
0: Yok söylemedi.
1: Çünkü
0: Audrey Hepburn. Benziyor muyum sevgili seyirciler? Benziyor muyum bilmiyorum.
1: Ta kendisi.
0: Ya.
1: Evet.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Teşekkür ederim.
0: Memnun ben teşekkür ederim. İyi gezmeler. Ben. Tarihi evlerin sokaklarına gidiyorum. Siz de çok kısa şuraya bir göz atın. Emirgan Çeşmesi sokağı da çok güzel. Recep gösterebilir misin rica etsem? Gerçekten. Yani orada da çok güzel tarihi evler var. Yani bu caddede de çok güzel tarihi evler var. Tam bir mahalle kuaförü var sol tarafımda. Merhaba.

0: Aydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, Hacim 1, Kepek 0.
10: Tüysüz Mahmut'a git, selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
11: Hamşine mamay, pi pi kaydın mı kız?
12: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
13: Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
12: Bilmem.

0: öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası. Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
1: Çok güzelsin.
2: Ne kadar?
1: 500 liracık.
3: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
4: Marmaris'e götüreceksin.
1: Nereden alacağım?
4: Sabah 9'da buradan.
1: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
2: Ne yaptın? Açık konuş.
4: Seni sevdiğimden yaptım.
1: Nereye attın torbaları?
2: Orasını sorma.
1: Nasıl fark ettin peki?
2: O da benim işim oğlum.
5: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
16: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Bu ümitsiz aşk bana çok acı çektirdi.
18: Yani hep böyle boş ve avare mi yaşayacaksın?
17: Eniştemin burada bir fabrikası, ayrıca birçok arkadaşı var. Kendisiyle senin için konuşacağım.
19: Bu meseleyi halledersen hayatım boyunca senin için her şeyi yaparım.
18: Senin arkadaşın bu adam oğlum.
19: Kararsızın ve Zülal'in.
18: Hali vakti yerinde.
20: Daha yakışıklı da.
17: Saadetimi sana borçluyum, bunu hiç unutmayacağım.
18: Odamda ne işin var?
19: Burada ne aradığımı bilmiyorum. Yalnız mahvolduğumun ve manen öldüğümün farkındayım.
5: Samanyolu bugün 18'de TV4'te.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
21: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı,

0: Attila Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
10: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Team. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Bunlar da Hasan'la Hüseyin. Görsem çıkaramazdım. Buraya alışacak mısın?
6: Evin, avlunun oradan ayrıcalığı mı var?
5: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolların sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
6: Doktora bir göstermeli ya. Çocuk bu. Ha deyince doktora mı gidilirmiş?
5: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var. Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira.
7: Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli ya, olsun.
5: Mazar olsun. Bir 9-10 bin lira daha gerekecek.
6: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
5: Her şey.
6: Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek.
5: Bak yiyesini 2 haftaya kadar. Kurban bayramının 1. günü isterim.
7: Şu önlüğümü getir.

0: Birazdan TV4'te.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim be?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Emirgan Mektebi Sokağı, şu anda olduğum yer. Biraz önce de yokuş aşağı indiğim yer. Şimdi çok güzel bir yer gördüm. Şöyle şuradan bir bakmak istiyorum. Recep de size gösterir zaten. Aa Recep, buradan gösterir misin lütfen? Neden biliyor musun? Yukarıda da çok güzel tarihi bir ev var, mavi. Ya burası çok güzel bir yer ya. Emirgan'a o kadar geldim. Burayı ilk kez görüyorum. Emirgan Mektebi Sokağı'nda sevgili seyirciler burası. Onu söyleyebilirim size. İçeride pizza, kahvaltı, sıcak, soğuk, içecek. Ne isterseniz var. Ben şöyle bir oturayım. Burada neler var neler yok bir sizlere söyleyeyim. Siz de o arada buraya ve bu güzel sokağa Recep'in güzel görüntüleriyle bir göz atın. Ben bu güzel yere oturdum. Gerçekten çok şirin bir yer. Bir kadın girişimci tarafından açılmış bir yer. Buraya geldiğiniz zaman aynı zamanda sızma zeytinyağı ve zeytinyağlı sabun da alabilirsiniz. En doğalından. Sabah 9'da açılıp gece 12.30'a kadar açık olan bir yer. Emirgan'da Emirgan Mektebi Sokağı burası. Tekrar belirteyim. Bence çok güzel bir yer. Yani bilmiyorum, kameraman arkadaşlarıma da sorayım. Çok şirin bir yer. Pandemide açılmış burası. Sakin bir yer. Perşembe akşamları özel böyle programlar olabiliyormuş. Aynı zamanda 15-20 kişilik arkadaşlarınızla işte bir doğum günü ya da bir organizasyon yapmak isterseniz içeriği kiralayabiliyormuşsunuz. Onu da söylemek istiyorum. Yani bilmiyorum, çok sevdim. Pizzaları bayağı meşhurmuş. Peynir tabakları bayağı meşhurmuş. Onu söyleyebilirim sizlere. Tek kişilik kahvaltı 240 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakıyorum pizza fiyatlarına. Merhabalar. Şöyle hemen ayağa kalkayım ben. Güzel dostumuzu rahatsız etmeden sol tarafımızda da.
1: Daha yeni anne oldu.
0: Evet, belli.
1: Dolu dolu.
0: Evet, süt dolu. Onu görüyorum, o yüzden fazla rahatsız etmedim. Bu güzel dostumuzu da kameraman arkadaşlarımız şimdi gösteriyordur muhtemelen sizlere. İsim?
1: Evin.
0: Evin Hanım. Çok güzel bir yer.
1: Teşekkürler.
0: Rica çok ederim. Gerçekten Emirgan'a o kadar geldim. Böyle güzel... Hani bir yeri ilk kez görüyorum.
1: Ay, teşekkürler. Vallahi. Emirgan'ın o kendisi çok güzel. Bu sokak şahane. Biz öyle bu sokağa dahil olmuş küçük bir yeriz aslında.
0: Vallahi çok güzel bir yer. Ben çok beğendim. Pizzaları biraz önce dediğim gibi çok meşhur.

0: Ne şanslısınız var. Valla burada kimse gelmese bile şurada otursanız geleni geçeni izlemekten vakit çok güzel geçer bence.
1: İnanılmaz huzurlu. Hiç tatil ihtiyacı falan hissetmiyorsunuz zaten. Çöle sokağa çekmişsinizdir hissiyatını.
0: Çektik.
1: Kuş seslerini.
0: İnşallah da uzun ömürlü olsun. Umarım. Hangi pizzayı yiyelim?
1: Şimdi size böyle ben sizi de narin gördüm. Çok böyle dolu dolu bir şey yapmayalım. Sakin sakin ilerleyelim. En güzeli margaritadır.
0: Margarita da domates soslu ve mozzarella peynirli. Aynen.
1: Güzel bir margarita size hazırlayalım. Yanında da eşlik edecek güzel bir içecekle
0: tamam. İlerleyelim. Tamam. İçeceği kendiniz mi yapıyorsunuz?
1: Yani soğuk çaylarımız var ev yapımı.
0: Aa! Ev yapımı soğuk çay o zaman içerim vallahi.
1: Fresh bir şey mi olsun yoksa daha tatlımsa?
0: Yok, fresh bir şey olsun tamam. İsmi bence.
1: Kasım olan, Kasım gibi sarı rengi olan bir şeyden getirelim.
0: Soğuk çay. Tamam, bekliyorum. Size. Çok teşekkür ederim.
1: Tatlıyla tatlandırırız.
0: Tamam vallahi çok teşekkür ederim.

Ben bu pizzayı nefes almadan bitiririm. Burası sabah 9'da açılıp gece 12.30'da kapanan bir yer. Çok butik ve çok güzel bir yer. Pizzanın yanı sıra tabii ki burada farklı yemek alternatifleri de var. Şimdi ben pizzamı yiyeyim, soğuk çayımı da yanında içeyim. Sonra tatlıyla sizleri karşılayayım.

Ben uzun süredir böyle hafif ve lezzetli bir tatlı yemedim. Sevgili seyirciler, ben bugün dolu dolu çok güzel bir gün geçirdim. Umarım güzel enerjim sizlere de yansımıştır. Tatlı, pizza, emirgan, koru, her şey çok güzeldi. Bugün benim yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Son kez emirgana bir göz atın.

0: Hoş geldin. Hoş geldin yenge. Bu da Osman öyle mi? Kocamış neredeyse. Davran.
1: Ana bu ne?
0: Gemi. Şimdi ona bineceğiz.

0: Şu Boğaz. Şura Üsküdar. Galata.
1: Koca kent.
0: Bu gördüğün onda biri. İstanbul dediğin insan denizi.
2: Thank you.

0: Hoş geldin oğul. Hoş geldin, hoş geldin. Maşallah, maşallah Osmancık, kocaman olmuşsun.
1: Bunlar da Hasan'la Hüseyin.
2: Görsem çıkaramazdım.
0: 6 yıl az mı? Şunca bebeydiler memleketten çıktığımızda. İyi, kapı önünde durmayın, hadi.
1: Biz dükkana kadar gidelim, gel.

0: Baba. Geldin mi?
1: Geldik.
0: Geldin demek, iyi.
2: Veli.
1: Hoş geldin ağam.
0: Hoş bulduk.
1: Ne zaman geldin?
0: Az önce. Seni duyduydum ya.
1: 5 yıl oldu yengenle buradayız. Sen babanginlesin herhalde. İyi. Görüşürüz. Abi eyvallah.
0: Yenge bize selam et. Yer köylü İbrahim'i tanımadın mı?
3: Tanıdık ya, kulağı asma.
0: Nedir?
3: Gurbet elde memleketine el vermek gerekir ya. Buna boş ver. Bir tuhaf. Avradını fabrikada çalıştırır. Olacak iş mi? Ora büyük kentin bir yanı. Yeni dükkanı orada açacağız.
0: Büyük yer.
3: Büyük ne ki oğlum, görsen aklın şaşar. Alışana dek akla karayı seçtik ilk geldiğimizde.
4: 46.500. Değerine verememişsin.
0: Gideceğimi sezmişler neredense. Kıroğlu diretti durdu.
4: Kıroğlu ya mı? Bir de selam edip ellerimden öper. Varsın Yozgat'ın taşı toprağı onun olsun. Orayla işimiz kalmadı gayet.
5: O nasıl söz? Memleketin! Bunca hısım akrabam var. Hepsini satıp sanmayacaktık. Mendil kadar da olsa bir yer kalmalıydı.
4: Lan yahu, bilir bilmez konuşursun. Malın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın denmiştir. İstanbul'un şu toprağını yurt mu tuttuk şimdi? Malımız da burada olmalı. Derle topla şu işi. He yap, yap şu dükkanı tutuver. Para dediğin işte yatmalı, kesede durdukça çürür.
3: Verecek ya, 50.000'den aşağı inmiyor. Sözde Karadenizli kardeşler de isteyeymiş.
4: Ben soruşturdum, öyle bir niyetleri yok. Aklınca kızıştıracak. Hele sen zorla bir. Yoksa şu mahalle bakkallığı ne öldürür, ne ondurur. Unutayazdım, kafa mı kaldı? 20 teneke turşu bastıracaksın, tahmisten istediler. Yok, kara kaşlarını çattın gene. Lan yahu, büyük oğlun Hıdır, küçük oğlun Veli, büyük gelinin Naciye, küçüğü Meryem, torunların etinin dibinde, Yozgat'ın namlı çarşı esnafı sorgunlu Hacı İlyas yanı başında. Dahası, şu koca İstanbul'un biri kıyısında, biri göbeğinde 2 dükkanla işe koyulmaya niyet etmişiz. Kaşlarını çatacağına hemen duan bereketiyle kolları sıvayıp selamete çıkalım.
5: Amin, sen bize kuvvet ver ya Rabbi.
0: Geldik.

0: Yadırgamayacak mısın? Anandan, abilerinden uzakta.
1: Benim yerim dizin dibi. Oğlumun yanı.
0: Buraya alışacak mısın?
1: Evin, ablunun oradan ayrıcalığı mı var?
0: Doğru. Evden çıkmadıktan sonra gök aynı gök. Yerköylü İbrahim'i gördüm.
1: Buradalar mı?
0: Lakin Hıdır yüz vermedi. Kötü gözle baktı. Karısıyla fabrikada çalışırmış.
1: Kötü mü?
0: Bilmem. Ağamın dediğine göre.
1: Çalışmak ayıp mı?
0: Değil elbet. Ama kadın kısmı evde gerek.

0: Muska da fayda etmedi.
1: Çocuktur, geçer. Yel girmiştir. Anama söyle, nefesi kuvvetlidir. Bizi öyle iyi ederdi.

0: Kafanıza sığmadınız besbelli. Kaynatanın önünde kocaya göz süzmek neyin nesi? Yeni görenek mi ola bu haller, yoksa İstanbul'a geldik diye mi? İstanbul şu avlunun dışında. Burayı gene Yozgat toprağı bellesen iyi olur.
1: Şu mahallenin bizim oradan farkı yok. Burası İstanbul diye bildiğin Anadolu kasabası. Ne var ki biraz karışık. Güneylisi, Egelisi, Karadenizlisi hep bir arada. İstanbul, şu yapıların ardı. Orayı bir tuttuk mu yürü, önünde kimse durmasın. Şundan burada 5 kuruş kalır, kentin göbeğinde 25 kuruş. Var anla artık. Burada alışveriş gramla, orada kiloyla. Sen şu ispirto şişeleri rafa yerleştir.
2: 250 gram zeytin, ekmek, bir makarna.
1: 250 gram.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Veli söylediydi dün, İbrahim'i görmüş.
0: Temelli mi geldiniz?
1: Temelli. Buyur bir kahve süreyim.
0: Sağ ol. Hastaneye baktırmaya gideceğim. Üstüne afiyet, belim ağrıyor da fabrikadan vizite aldım. Şöyle bir yüzünü göreyim dedim. Ne de olsa memleketlisine hasret kalıyor insan.
1: İyi ettin, gene gel.
2: Gelin, Osman'a bir hal oldu. Kız Meryem!
3: Yavrum!
0: Getir bebeği, bir okuyup üfleyeyim. Nereye kapıp aldın?

0: Şimdi geçer. Bir şeycikleri kalmaz.
1: Sık sık olur mu böyle?
2: Memlekette muska yazdırdıydık. Fayda etmedi. Doktor dedilerdi ya.
1: Doktor evet. Doktora bir göstermeli ya.
0: Doktor da neymiş? Çocuk bu. Ha deyince doktora mı gidilirmiş? Doktor diye elin adamına elletmeye fabrikada alışmışsın zahir.

0: ana.
1: Söyle yavrum, de anana.
0: Dışarı çıkalım.
2: Bu kare tanışın mı olur?
1: Bizim oralı. Yerköylü İbrahim'in eşi. Veli'nin asker arkadaşı olur.
2: Sözünü ayağını ondan kes. Bize göre değil onun gibiler.
1: Biz iyi biliriz.
2: Senin bilmen ne ola? Buraya geleli yoz olmuşlar. Gel.
3: Savsaklıyor.
4: Domuzun birine çattık da sana.

0: Babam gittikten sonra açık şaraf veriyorum.
1: Habere var mı?
0: Orasını Allah bilir. Biliyor da ses etmiyor mu, yoksa esrah bilmiyor mu bilemedim. Ama iyi para bırakıyor. Onun bütün gün yaptığı parayı kapatıncaya kadar açık şaraptan yapıyorum.
1: Bu para nereden diye?
0: Olacak oldu. Akşam alışverişi hızlı oluyor dedim.
2: Lan ne arıyorsunuz? Ne kakışıyorsunuz öyle?
3: Tenekeleri düzenliyoruz ha baba.
2: Ha iyi düzenle varım. Efendim. Ya sen ne örüyorsun Osmancık, ha?
3: Zorla güreş tutmak istiyor.
2: Sen de tutuver. Pehlivan değil misin? Şöyle bir elense, lan sıkı bas hele.
3: İstemiyorum ağa baba.
2: Lan anan olacak sana bakmamış mı? Şu kolları sap gibi kalmış, yemiyor mu yoksa?
3: Yiyorum ağa baba.
2: İyi ya da şunun hakkında bir geliver.
1: Ticaret dediğim bir başka canım. Para bir avucundan bir avucuna akıyor. Rençberlik gibi değil.
4: Veli, çocuk bugün havalelendi.
1: Çocuktur, olur. Anama okutaydın.
4: Okuttuk ya.
1: Paranın üstünü verirken şaşırmayacaksın. Onu öğrendim ilk. 435 kuruş tuttu değil mi? 10 lira verdi. Önce 15 kuruş verip üstüne sayacaksın, edecek 450. 50 daha verdin mi, etti 5. 5 daha, etti 10. Şaşmaz.
4: Nöbet gelince göğsünü çekiştiriyor. Kuş gibi çırpındı yavrum.
1: Hava değişimindendir, alışınca geçer. Ha sonra, dur bakayım. Olmayan bir mal istendin mi, yok demeyeceksin. Kalmadı, yok dersen ayağı kesilir müşterinin. Çok çeşit olacak. Bir başka canım. Ağam gibi olsaydım keşke. Reçberliğe heves etmeseydim.
4: Güler geldiydi.
1: Güler?
4: Yerköylü İbrahim'in.
1: Buraya mı? Hı. Anam...
4: Bir kötü çıkıştı Osman'ı doktora göstertin deyince.
1: Doktora mı? Nesi varmış Osman'ımın? Anam bizi doktorla mı büyüttü? Sen meraklanma. Hele yeni bir dükkan açalım. Sen gör o zaman kocanı.
4: Böyle dik oturunca sanki daha bir rahat ediyor.
5: Çocuklarla koşarken düşüverdi birden. Aldığıma kızmadın ya.
4: Aa, Allah razı olsun, niye kızayım?
5: Yo yo, biraz kendine gelsin. Kucağında da olsa sarsılır. Geç otur şöyle.
4: Bir iyice yerleşmişsiniz.
5: 5 yıl oldu geleli. Ama yerleşmiş sayılmayız. Bir yıla kalmadan gideceğiz buradan.
4: Memlekete mi?
5: Öylesi değil. İbrahim'le sigortalıyız ikimiz de. Sigorta borç veriyor, kendi evimize taşınacağız.
4: Çocuk yok mu?
5: Hele evimize geçelim. Kısmet olursa o da olur.
4: Ben gideyim. Şimdi nerede kaldın diye üstüme yürürler.

0: Meryem. Bak ben sana bir şey diyeyim. Bu bebeği doktora bir göstersen. Bak ben dün hastaneye gittim. 3 gün dinlenme verdi doktor. Devlet hastaneleri para almaz. Yarın götüreyim seni.
1: Mümkünü yok, bırakmaz.
0: Sorma, kap gel Osman'ı. Hazır işe gitmezken yol gösteririm sana.
1: İsterim ya. Olmaz bir şey.
0: Babasına söyle. Onun da aklı ermez değil ya.
1: Veli.
2: Hangi cehennemin dibine baktın böyle? Bu İstanbul seni 2 günde mi azdırdı yoksa? Hangi yabanın evine göründün bu yalınlığınla? O karın evine mi gittin yoksa? Ayağını kestemedin miydi? Ana, atasözü ayağı mı düştü? Vay ki başımıza gelen! Veli'ye değil de ayağının altında essin seni!
3: Paça lastiği sarı kutuda Veli amca. Şuradan ölçeceksin.
4: Pazarola! Alışıyor musun?
3: Ben yardım ediyorum baba.
4: İyi, hadi sen eve git.
3: Yemeğim?
5: Ne oldu dükkan?
4: Verim kar ya, karı gibi olmazlanıyor.

0: Yemeği koyuver, hacı neredeyse gelir camiden. Bunun başı sert.
1: Kolay eğilmeze benzer.
0: Nereye gene?
2: Osman'a bir bakayım dedim.
0: Şimdi yemeğe gelirler dedim. Bu evde başına buyruk iyilik getirmez gelin.
3: Selamun aleyküm.
4: Bak yahu, eczacı var ya, diz ağrılarım için ilaç verdi. Bir güzel oğu vereceksin. Yemek hazır mı?

0: Sofrayı kaldır, kahveyi koy.
1: Yurttan Sesler programımız sona erdi. Şimdi oda müziği dinleyeceksiniz.
2: Hele şu dizlerimi bir iyice ov bakalım.
3: O ne?
2: Eczacı verdiydi, dizlerimin ağrısına iyi gelirmiş.
3: Aramın duaları iyi gelmedi mi?
2: Kocadı mı ne fayda etmez oldu.
0: Söyle şuna, sen anandan doğduğun gibisin he mi? Uzat dizini, duam olmasa bir adım atamay ya.
2: Namert görünmedi demek bugün.
3: Ne yapsa boş baba, o dükkanı bizim bilsen.
2: Bildik bilmesine, lakin diyeceğim şu... Ramazan gelmeden...
3: Her şey hazır.

0: Hazır, buzdolabını aldım. Çelik raflar var, ayarlı. Onları ısmarladım. Toptancı, konserveci, gazozcuları kapattım. Bir taşıması kaldı.
1: Lan oğlum, buna güç yetmez.
0: Hacı İlyas'ın adı dağları düz ediyor baba. Toptancılar senet bile istemedi.
1: Hacı İlyas öyle. Sorgullu Hacı İlyas. Biz bizi unutmuşuz.
2: İyi bildin. Biz İstanbul'un kıyı bakkaliyesinde çürüyecek ocak mıyız? Sebzeleri iyice kıyarsınız. Tenekelere bastırmak için beni bekleyin. Sirke iğneyi getiririm öğleye doğru. Sen başla, ben birazdan gelirim.

0: Nereye?
1: Osman'a bir bakayım. Gene ortalarda yok. Bir hal gelmesin.

0: Gel. Hasta küçük mü? Nesi var?
1: Bir hal oluyor bazen. Havale gibisin. Sanki soluğu kesiliyor. Kuş gibi çırpınıyor.
0: Ne zamanlar oluyor bu?
1: Bilemeyeceğim. Öyle dün olmuştu.
0: Şuraya oturt, üstünü soy. Kaç yaşında?
1: 6.
0: Adı, soyadı?
1: Osman Sorgunlu.
0: Doğum yeri?
1: Yozgat.

0: Al şu kağıdı. Röntgen diye sor dışarıdaki hasta bakıcıya. Çocuğun filmini aldır, sonra tekrar bana gel. Hadi bakayım.
1: Bir şey yok ya bebenin.
0: Hele sen filmi getir, sonra bakarız.
1: Ne dedi? Bir şey dedi ya, anlamadım. Şu kağıdı verdi. Film çekecekler. Çocuğun içine bakacaklar. Nasıl? Hiç fotoğraf çektirdin mi?

He, onun gibi işte. İçinin fotoğrafını çekecekler. Gel,

0: Ne olacak şimdi? Çarşamba günü buraya gelip resmi alacaksın. O ilk bakan doktora götürecek.
1: Ben mi?
0: Ben o gün çalışmaya başlıyorum ama seni buraya kadar getiririm.
1: Neyi varmış demediler Osman'ımın?
0: Resme bakıp diyecekler.
1: İlaç da vermediler.
0: Onu da verecekler. Sakın boş verme. İlle gelmelisin. Zorlu bir maraz olmadan böyle resim çektirmezler.
2: Sağmışsın demek. Ben sizi öldü bildimdi. İşi başıma yıkıp savuşmak iyi akıl. Neredeydin şimdiye dek?
1: Osman'ı...
2: Osman, ne olmuş Osman'a? Neresine baksan marazlı bir çocuk. Boş yere üstüne düşmektesin. Benimkilere benzer erkek gibi erkek doğursaydın. Çaylak görmüş tavuk gibi dövüneceğine.
3: Ben camiye gidiyorum. Hıdır gelirse beni orada bulsun.
4: Olur baba.
5: Veli amca, benim iş tamam. Yerine götürdüm.
4: İyi, sen git artık.
5: Yemeyeyim.
4: Al, bu da benden.
5: Sağ ol ya. Bu gidişle batarsın Veli amca. Ticarette avcundan mı söktürmeyeceksin? Meryem yengemi meydanın orada gördüm Osman'la.
6: Sen nasıl bir erkek olmalısın ki eyalin sokaklara düşsün? Buna hiç mi yular vurmadın sen? Başına başına vurup terbiye etmedin mi? Sözünü ayağını kes dediğim yırtıkla nerelere gider erinin haberi olmadan? Bu evin ırzı kimden sorulacak?
4: Ne ırzı ana? Irzımıza ne olmuş evelallah?
6: Onu karın olacağı sor. Nerelere gitmiş başını alıp da?
4: Ben gönderdim. Gideceğinden haberim vardı.
6: Sen mi? İstanbul'un gayyasına hemi, o ırzı kırık Güler'le.
4: Görüp bilmeden elin ehline kara sıvamak Müslümana yakışmaz ana.
1: Evlat acısı bilmeyen analığın ne olduğunu bilmez.
4: Ana olmakla...
1: Osman'ı hastaneye götürdüm. Güler ön ayak oldu, Allah razı olsun.
4: İzin almadan.
1: Vermezdin. Yavrum olup bitenin kimse farkında değil. Osman'ım kuş gibi çırpınmakta havale geldiğinde. Geçer, çocuktur, yel almıştır. Denilen hep bu. Osman'ımızda bir maraz var Veli.
4: Bunu mu dediler hastanede?
1: Yok. Çarşamba günü filme bakıp diyecekler ne varsa.
4: Nereden bilmişler öyleyse oğlumun marazlı olduğunu? Hiçbir şey yok, aslan gibi. Hava değişimidir. Nesi varmış aslanımın?
5: Baba...
4: Söyle Şahin'im.
5: Beni Bey Dağı'na götürecektin.
4: Götürürüm elbet.
5: Kavalda çalacak mısın?
4: Çalarım elbet. Oyunun suyu geçtiği havayı.
5: Çiçekte toplar mıyız?
4: Toplanmaz mı? Nakış işleriz renk renk.
5: Ana, ana beni yatır.

0: Çarşamba günü tut elimden gidelim. Kadın başımla ben üstesinden gelemem.
1: İyi dedin, kadın başının neye yeteceğini bil. Evinde otur. Anama yardım et.
0: Oh Veli, etme. Osman'ımın nesi var bilmemek hiç olmaz.
1: Mümkünü yok. Çarşamba günü babam ağamla gidecek. Dükkana ben bakacağım. Çarşamba dananın kuyruğu kopacak. Ya hep ya hiç.

0: Selamun aleyküm.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Buyurun, şöyle oturun.
0: Merhaba.
2: Merhaba, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Şu işi bitirelim dedik. Sen istedikten sonra kolay. Bitiririz. Fazla veren var.
3: Bak ha! Orayı bizden başka kimse alabilemez, bunu iyi belli. Parayı az buluyorsan keyfin bilir. Ben kapıya vurdum mu girerim.
0: Çocuk hasta.
4: Ne lazımsa söyle de ilaç alıp iyi edelim.
0: İlaçlık değil. Otur. Ameliyat gerek.
4: Ameliyat.
0: Senin anlayacağın kadarını söyleyeyim. Çocuğun kalbinde delik var. Kan gereğince temizlenmiyor. Havale geldiğinde havasız kalışı, boğulur gibi oluşu ondan. Kimin kimsen var mı?
4: Babası var.
0: İyi. Anlat ona. Hali vakti iyi mi? Paranız var mı?
4: Para mı gerek?
0: Bak kızım, bura devlet hastanesi. Bakım parasız denecek kadar azdır. Lakin bazı masraflar vardır. Ne kadar fakir olursa olsun onun parası alınır. Bu iş en fakirine 6-7 bin liraya mal olur kızım.

0: Ameliyatsız olmaz mı?
1: Ameliyat olmazsa çok yaşamaz kızım. İki, bilemedin üç ay. Doğuştan böyle, kadere rıza göstermek lazım.

0: Boş laf etmişiz. 10.000 eksik.
1: Hakkı budur. İmzala. Fazlası kursağında erimez. O dükkan bizden başkasına yar olmaz. O kadar.

0: Nerede kaldın gelinim? Müjdemiz var. Dükkan tutuldu.
1: Hastaneye mi gittin benden habersiz?
2: Baba, ben hastaymışım.
1: Bir şeyin yok aslanım. Nesi varmış?
3: Sen içeri götür aslanımı, ben şimdi gelirim.
1: De bakalım neyin nesiymiş ağlayıp duracağına.
4: Kalbinde delik varmış. Ameliyat gerekmiş.
0: Evet, bu nasıl iş? Kalbinde delik olur muymuş? Onun derdi yemesinden. Osmancığımı ben yedireyim bir güzel, bak bakalım bir şey kalır mı? Hadi zevzekliği bırakın da işimize bakalım. Davranın.
5: Avrat gibi avrat olup bebene bakacağını hastanelerde sürtersin. Bir şeyciği yok Osman'ımız.
6: Yürü,

0: Bura başka bir dünya.
1: Öyle. Şimdi ilk iş müşteri tutmak.
0: Daha ucuza verilecek, öyle mi?
1: Bilemedim. Ucuza verdin mi kötü beller. Erkenden kapısına dayanıp soracaksın. İyi isteğin var mı? İyi mal geldi, ayıralım mı diye. Daha bin çeşit yol.
0: Üstesinden geliriz evvelallah.

0: Etti şimdi toparlayınca borcumuzun yekûnu?
1: 135 bin.
0: Ana oğlum?
1: Malı sattıkça 15 günde bir ödeyeceğiz. Bir aya kalmaz tamam.
2: Bir ay?
1: Ne sandın küçük ha? Para harıkla akar dedim ya sana. Borç dediğin mal, sattın mı götür ver. Kârını da ver. Küçük dükkan bizi geçindirir. Sonra bir adım daha.
2: Dahası?
1: Sırası gelince görürsün.

0: Ich bin da. Gelin. Gel hele gel. Ben onu bir ey yedirdim. De bakalım neymiş şu marazı Osman'ın?
1: İki. Bilemedin üç ay yaşardı da ameliyat olmazsa. 6-7 bin lira gerekmiş.
0: Lan kızım bunlar adamı kesip biçerler boş yere. Bizim Ali Uçmaz vardı. Böbreğinin tekini almaya kalktılar da ölürsün diye. Elinin tersiyle iti verdi. Dolanmakta hala.
2: Ağlamanın yararı ne? Kes! Biz varırken ona bir şeycikler olmaz.
0: Bu kadar borç altındayken sokağa atılır param 6-7 bin lira. Hadi al şunu dayı, ye de canına bak.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Yaşanacak.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
9: Hamşine mamay pipi kaydın mı kız?
10: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
11: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
12: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
9: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden. Canım,
12: çok güzelsin.
11: Ne kadar?
12: 500 liracık.
13: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
14: Marmaris'e götüreceksin.
12: Nereden alacağım?
14: Sabah 9'da buradan.
12: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
11: Ne yaptın? Açık konuş.
14: Seni sevdiğimden yaptım.
12: Nereye attın torbaları?
11: Orasını sorma.
12: Nasıl fark ettin peki?
11: O da benim işim oğlum.
6: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Yaşanacaksa.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
18: Bu var ya bu.
19: Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
10: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Ne var ya bu?
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa,
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.

0: Hele şunu Asfiye'ye, dua berekatıyla yürüsün dükkan. Kazanan Allah'ın sevgili kuludur denmiştir.
1: Başsın hanımefendi. Huzur apartmanı 3. kata 1 kilo beyaz peynir, yarım kaşar, 2 ekmek, 10 yumurta, 5...
2: 5 kiloluk zeytinyağı, 3 kilo pirinç, 3 kangal sucuk.
1: Her şey.
3: Ben Hacı İlyas'a bakayım bir. Akşam namazına gider, dükkan boş kalmasın. Sen gide dur, hadi. Buyur, hoş geldin, buyur.
4: Nasıl Osmancık?
5: Nasıl olsun? Kurşun döktüler. Şimdi de okutmaktan geliyoruz.
4: Veli'nin de aklı yatmıyor mu ameliyata?
5: Anasıyla babasının ağzına bakmakta Veli. Bir de dükkan. Varsa yoksa dükkan. Geceleri alışveriş sayıklıyor. Sanki humma tutmuş. Dükkan derdini ateşler içinde yanıyorlar. Hepsi.
4: Peki, ne olacak?
5: Kadın başımla üstesinden gelmeye bakacağım.

0: İbrahim kardeş, şunları sevabına bozduruver. Babam öldüğünde tarla payımı abimin verdikleri. Varım yoğum bu. Yeter mi ola?
1: Neyin ne ettiğini bildiğim yok. Bozdurur bakarız. Şurayı bir başka düzenlemeli. Salam sosis gibilerden. Manav yerine de bir şeyler düşünüyorum. Bir de kasa kayıt makinesi gerek. Hesapları bir çırpıda görüverenden.
2: Para?
1: Bakacağız. Bir yolunu bulmak gerek. Ben sirkeciye iniyorum. Kapamadan gelirim.

0: Buyur ağababa. Allah bereketini artırsın.
1: Bir 9-10 bin lira daha gerekecek. Yarın Ramazan, işler daha bir artar. Tez günde kapatırız borcu.
0: İnşallah, inşallah oğlum.

0: Ben?
1: Daha yatmadım mı? Gel. Gel hele kucağıma.
2: Meryem. Altınların. Sen de ver ver.
3: Sattım.
2: Sattın mı? Bana sormadan.
3: Osman'a gerekecek.
2: Osman'a mı? Ya biz neciyiz?
3: Siz! Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek. Toz duman bürümüş her yanı. Göz gözü görmüyor paradan başka. Bırak! Bırak oğlumu! Senin okuyup üflemen ne fayda? Osman'ım elden gidecek.
1: Bu öyle değildi.
4: Sen daha görüştür o Güler'le. O fabrikanın kızıyla. Ne oluyorsa onun yüzünden oluyor. Ona uymanın sonu bu. Daha başımıza neler örecek gör ki bak.
1: Şöyle bir iki gördümdü. O karının gözü göz değil. Hısım mısım olaydı çoktan izi vermiştim.

0: Bu İstanbul bir başka canım. Her bir köşesi cennet. Taşı toprağı da altın dedikleri gibi.
1: Tuttuğu altın olan adam acından ölmüş. Ekmeği, suyu hep altın olmuş.
0: Bu sözü nereye getirmektesin?
1: Yeni dükkan açılalı daha da fakirleştik. Tarhana bulgurdan başka bir şey yemez olduk.
0: Kimseye muhtaçlığımız yok şükür. Yakında ferah çıkarız evelallah. Hele sabır.
1: Sabır. Benim sabrım kalmadı Veli. Osman'a bir çare gerek.
0: Bak Meryem, sana vurmayacaktım ya, yüzümü kara ettin herkesin içinde. Babam anam sandığın kadar kötü değiller. Bak pazar günü bile çalışıyor bu yaşında. Ne? Kendine mi? Hep bize. Şu kadar lirayı mı esirgeyecek Osman'dan, senden, benden? Bilemedin Meryem, Naci'ye kadar olamadın. Yüzümü kara ettin. Ben olsam...
2: Üşüdüm ana!
0: Hoppala! Sevdin mi Deniz'i?
2: Beni dağa götürecektin baba.
0: Götürürüm yavrum.
2: Yozgat'taki dağa mı?
0: Hangisine istersen.
2: Bana kaval da çalmaz oldun. Gelmeyeydik keşke. Gelmeyeydik anama da vurmazdın değil mi?

0: Ağababa, ben kusur ettim. Cahilliğime ver, analık acısına ver. Şu altınların parası. 2000 lira eksiği var ameliyat için. Var bildiğin gibi yap.
1: Biz bir ocağız gelinim. Birimizin canı hepimizin. Can bostanda bitmez denmiştir. Çocuklarımızın kadrini biliriz elbet. Lakin şu sıra elimiz darda. Hele bir iki hafta geçsin, bakalım devran ne gösterir.

0: haftaya tamamlarız kısmet olursa.
1: Sıkma canını. Başka bir şey lazım mı?
0: Orasını Hıdır'a sor.
1: Tuttu demek dükkan.
0: Öyle şükür.
1: Sen de kapa burayı, geç yeni dükkanı.
0: Oo, bura hak kapısı. Buranın bereketi başka.

0: Aa baba.
1: Bir 20 teneke turşu daha istediler kızım. Naci ile el ele verip yetiştiririz.
0: Yetiştiririz ya. Osman iyi değil. Adım atsa tıkanır gibi oluyor. Bir hafta dediydin. Ramazan bitti.
1: Ah kızım, bu yeni dükkan sanki değirmen. Ne gelse öğütüyor. Yarın bayram. Onu atlayalım, ondan sonrası senin.
0: Elini ayağını öpeyim ağababa.
1: Öpenlerin çok olsun. Göreyim seni şu turşuları yetiştirin.

0: dükkana gelmeni söyledi, aceleymiş.
1: Sen yengeni eve götürürsün.

0: Koca bayram geçti. Birbirimizin yüzünü göremedik.
1: Dükkandan, işten baş edebildin mi?
0: İş öyle. İnsanı ufalayan bir iş.
1: İş dediğin durdurak bilmez Meryem.
0: Osman'ı da gözün görmez oldu.
1: Osman iyi olacak. Şimdi dükkana yeni kısım açılacak. Dar geçit taşıyoruz. Her bir şeye katlanmak gerek.
0: Var katlan sen. Osman'ımı elinize bırakmam. Sen dükkanına git. Varsın paralar bir avucundan bir avucuna aksın.

0: Maşallah.
1: Beğendin mi?
0: Mübarek olsun.

0: aldın ağababa?
1: Yoo, bu kurban olacak.
0: Kurban ne demek ağababa?
1: Gel anlatayım. Gel. Vaktin bir evvelinde İbrahim peygamber varmış. Bir de oğlu varmış, adı İsmail. İbrahim peygamber oğlunu Allah'a kurban etmek istemiş.
0: Oğlunu mu?
1: Oğlunu ya, Allah'a inancını ispatlamak için dağ başına götürmüş.
0: Çocuk korkmuş mu?
1: Korkmamış. Boyun eğmiş acı kadere. İbrahim peygamber tam bıçağı çalacakken göklerden bir koç göndermiş Allah. Ben senden razıyım İbrahim demiş, oğlunu bağışladım. Var bu koçu kurban et demiş. İşte o gün bugün koçlar bayramda kurban edilir. Anladın mı? Hadi. Bayrama kadar bu koç senin. Onu bir güzel besle. Hadi.

0: Çarşıdaki banka müdürü. Şurada bir dükkan var, orayı tutun dedi.
1: Niye?
0: Kredi vereyim, buzdolabı, radyo, televizyon satarsınız diyor. Bismillah deyip sıvanalım derim.
1: Altından nasıl kalkarız?
0: Borç yiğidin kamçısıdır denmiştir.

0: Göresin diye getirdim ağababası.
1: Kızım gelinim, ne diyeyim sana? Yüzümü yere kodu bu dükkan. Alıp alıp götürüyor ne varsa.
0: Şimdi de sıra bizde mi olacak?
1: Oh, Allah korusun. Hadi sen çocuğu götürüver, üşümesin. Yarın bayram sabahı bir ödemem var kızım. Ondan sonra hepsi senin, hepsi Osman'ımızın. Al, hadi, hadi, bir şeycikleri kalmayacak.
2: Ana beni gezdir.
0: Nereye yavrum?
2: Nereye olursa gezdir.

0: bunu sen tak.
1: Bu sana gerek yavrum. Hep böyle yeşil kalasın.
0: Ben niye ağladığını biliyorum. Ben öleceğim diye ağlıyorsun.
1: Yok yavrum. Sen ölmeyeceksin. Anan seni iyi edecek.
0: Bayrama iyi olur muyum?
1: Olursun yavrum.
0: Babam beni arabaya bindirir mi bayramda? Sen de gelirsin.
1: Gelirim.
0: Beni hiç bırakma anacığım.

0: Gecede işin ne?
1: Seni bekledim.
0: Osman'a bir şey mi oldu?
1: Yatıyor. Olmadı ama olacak Veli.
0: Tövbe de, nereden bildin?
1: Analar bilir. Veli, babana söyle gayrı. Bunun bekleyecek tarafı kalmadı.
0: Yarın bayram namazından sonra söylerim. Bir ödememiz var. Zar zor denkleştirdik. Sonrası ferah.
1: Yok. Bu dükkan her bir şeyi sömürmekte. Her birimiz bu dükkana kurban olacağız. Başta Osman, sonra belki yeni gelen.
0: Yeni gelen?
1: Bir bebemiz olacak.
0: Bilemedim. Niye demedin şimdiye?
1: Desem ne fark eder? Gözün dükkandan başka neyi görmekte?
0: Ya ben kime çalışmaktayım? Varım yoğum sen değil misin Osman? Bu gelen de erkek mi olur?
1: Tanrı bilir.
0: Sana bir diyeceğim var. Doğumdan sonra evi ayırırız. Kendimize bir dam kurarız. Ne dersin?
1: Osman. Önce Osman iyileşmeli.

0: Aman rahat bırakın hayvanı. Şu önlüğümü getir.
1: Sen dükkanı açıver, çoluk çocuk öteberi alır.

0: Osman. Osman da.
1: Koş Veli amcana söyle gelsin, sen dükkanda kal.
0: Yavrum.

helak olsun Hacı İlyas. Ah babası.

0: Kanal donmuş ağababa. Su da eriteyim dedim.
1: Sen hepimizi bastıracaksın.
0: Sayende ağababa. Ben gideyim mi?

0: kızım. Gelinim.
1: Osman öldü ağababa. Bir daha gelmekte. Burada. Onu da büyütüp yoluna kurban edeceğim. Yeter ki dükkan yürüsün, iş büyüsün.
0: Takdiri ilahi kızım. Elimizden ne gelir?
1: Dizlerin nasıl ağababa?
0: İlaç az biraz fayda etti ya.
1: Sana gelince ilaçtan medet umuyorsun öyle mi? Şimdi başını yarsam doktor istemezsin elbet.
0: Kızım, gelinim kendine gel.
1: Bunlar senin can yongan. Etini koparsalar bu kadar acımaz, he mi? Parayı ver.
0: Vereyim kızım, ne kadar lazım?
1: Sana verdiğimi. Osman'ım ameliyat olacak.
0: Vereyim kızım, lakin birazdan toptancı gelecek de...
1: Ver!
0: Dur, hay Allah!

0: haber? Meraklanma.
1: Nereye kaybolur? Ne yapar kadın başıyla ve de iki canıyla?

0: Bu bir kavgadır Veli kardeş. Çark dönmeye başladı bir kere. Durmak olmaz. Bu değirmen güç ister, yürek ister. Dayanacaksın.
1: Arada bir kurban da alır, öyle mi?
0: İstediğin gözyaşı bilmez. Hakkını vermezsen bitirir adamı. Böyle.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Tüysüz Mahmut'a git. Selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur.
3: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
4: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
5: Hı? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış.
6: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası.
3: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden.
4: Çok güzelsin.
5: Ne kadar?
4: 500 liracık.
7: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var.
4: Marmaris'e götüreceksin. Nereden alacağım? Sabah 9'da buradan.
8: Bak şunlara kızım, bunlara para derler, para.
5: Ne yaptın? Açık konuş.
3: Seni sevdiğimden yaptım.
8: Nereye attın torbaları?
5: Orasını sorma.
8: Nasıl fark ettin peki?
5: O da benim işim oğlum.
9: Ateş Böceği bugün 16.15'te TV4'te.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Selamun aleyküm usta.
1: Kıdıram.
0: Bırak oğlumu şimdi. Meryem'i sormaktayım.
1: Meryem'i?
0: Öyle. Yol iz bilmez bir kadın. Sen ya da avradın yol göstermeyince nereye gider? De bakalım. Hırz işi bu.
1: Yangın günü, Gültepe'de yengemiz var, oraya götürdüm.
0: Hemşerilik bu, öyle mi?
1: Hemşerilikten anlamam ben. Benim bildiğim insanlık.
0: 10 gündür ne yer ne içer, sığıntı mı? Yoksa memlekete mi gidecek?
1: Bir yere gidişi yok, sığıntı da değil. Yardım ettik az biraz. O da tuttuk, fabrikada çalışıyor.
0: Fabrikada mı?

Almışa bir şey denmez. Şu sebeptendir ki alın yazısıdır. Mal dünya malı. Sel alır, yangın tüketir. Kimi ölür, kimi sürünür, kimi abad olur. Lakin ırz işi başka. Seninki şu fabrikada çalışmaktaymış. Buna boyun eğmeli değil. Var bildiğin gibi yap.

Fabrikada bana da iş var mı?

0: ben Şeffaf Edince. Yarışmamızın dördüncü gününde de yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Wow, işte bu. Görmek istediğim pozitif enerji. Nasılsın Serdar?
2: Zımba gibiyim şefim bugün.
0: Muhteşem. Nalan abla?
3: Süperim şefim.
0: Muhteşem. Kemal ne yapıyorsun be ya?
4: İyi be şefim, 5 yıldızlı devam.
0: Güzel.
4: 5 yıldızlıyım bugün.
0: Pınar abla?
5: Çok iyiyim şefim bugün, bomba gibiyim.
0: Allah iyilik versin.
5: Günün acısı çıkacak.
0: Muhteşem. Yarışmanın bugün dördüncü günü, yarın 10 bin liranın sahibi belli olacak. Bugün sizler için muhteşem güzel bir yemek hazırladım. Ama yemeğe geçmeden önce formatı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Efsane bir yemek var. Bu yemeği benim vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonra ne gözlüydü bu?
4: Jockey gözlüğü.
0: Jockey gözlüğümüzü takıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puanları veriyorlar. Sonra benim puanım başlıyor. Ben de puanı verdikten sonra bugünü kapatıyoruz. Yarın ise sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. Ve 10 bin liranın sahibi bakalım yarın kim olacak?
6: Benim yemeğim.
0: Süremiz 35 dakika. Bugün benden iyi bir tantuniye 5 puan geliyor.
2: İnşallah bana işiniz düşmez Nalan Hanım.
0: Bak Kemal'deki hareketi söyleyeyim.
5: Şefim şöyle çalışabilir miyim şu şekilde?
0: Duvar örüyorum.
5: Evet şefim, harikasınız. Eldiven takıyorum, eldiven takıyor. Tuz döküyorum, tuz döküyor. Yağ koyuyorum, yağ koyuyorum.
3: Çok güzel yaptın. Teşke benim yemeğim olaydı.
4: Ya senin maşallah dediğin 3 gün yaşamıyor zaten. Benimle konuşman bile yeter yani.
3: Korktun herhalde Nalan isminden. Ağlatacağım ya.
4: Al 11'i de kurtar bizi, canımızdan olmayalım bari.
5: Nalan abla patladın gitti bugün.
3: Patlayalım da çatlamayalım.
4: Benimle uğraşırken kendi kafanı yedin işte.
0: Hata bir yer.

0: Hata 2. Hata 3. Hata 4.
1: Tuzu bayağı bol tutmuş.
2: Antin şap olmuş.
3: Etler ısırdıkça sekiyor karşı tarafa.
2: Çok kötü.
3: Hamurumu çıtır çıtır yapmıştım.
4: Serdar da yaptı çıtır çıtır.
3: Benimki daha çıtır.
2: 5.
4: 2 veriyorum.
3: 5 benim yemem bu. Motive olduğum zaman Messi gibiyim.
5: Serdar Bey'in şefim. Ben hamurumu bu kadar kötü yapmadım.
4: Lidere selam, yola devam diyorum.
2: Peki. Şefin adaletine güveniyorum.
0: Benim yemeğim.
6: Şimdi hazır mıyız?
7: Hazırız.
6: Kaldıralım torşonları. Nalan abla ne olabilir?
2: Pideye benzettim. Kuşbaşılı.
6: Yakın bir şey Serdar.
4: Ben de kuşbaşılı direkt pide yapacağız diye düşündüm.
6: Geçtik. Kemal.
3: Hamurlu bir şey, et de var. Ben de aklıma ilk pide gelir, ilk gelen
6: pide.
3: Şey.
6: Pide, sen de geç. Pınar.
5: Ya et kapama gibi bir şey mi yapacağız hamurun içinde?
6: Bir Mersin'e gidelim. Mersin'in muhteşem Tarsus, Mersin yöresine ait. İnanılmaz böyle yemesi o kadar lezzetli bir yemek. Bugün sizler için tantuni yaptık. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış, izleyelim.
0: Benim yemeğim.
6: Bugün tantuni zamanı, gelsin malzemeler. 150 gram yağsız dana eti, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Salatası için 1 adet domates, yarım soğan, 5 dal maydanoz, 5 dal taze nane, yarım limon, 1 tatlı kaşığı sumak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber. Tantuni'nin lavaşı için 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz ve alabildiğine ılık su. Hadi başlayalım. İlk önce ocağımın içerisine zeytinyağımı ilave edeceğim, dana etini ilave edeceğim. Tantuni'nin içerisindeki salatası. Domatesini ortadan ikiye böleceğim ve çok küçük bir şekilde doğrayacağım. Nane ve maydanozu ince ince doğrayacağım. Soğanımın yarısını yine domates küçüklüğünde doğrayacağım. Etime biraz tuz, biraz karabiber, kırmızı toz biber. Hafif şöyle birbirine karıştıracağım. Bir çay bardağı suyla güzelce çekmesini sağlayacağım. Etin güzelce suyunu çekerken ben salatayı yapmaya devam edeceğim. Yarım limon, sumağımı ilave edeceğim, tuz, zeytinyağı ve salatayı güzelce karıştıracağım. Şimdi hamur için öncelikle kuru mayamı kabımın içerisine bıraktım, suyumu ilave ettim, mayayı suyla birlikte eriteceğim. Mayam burada erirken bir taraftan şekerini ilave edeceğim ve şimdi sıra geldi una. Tuzumu ilave edeceğim ve yavaş yavaş hamurumu güzelce karıştırmaya başlayacağım. Hamurum hazır. Yaklaşık 5 dakika mayalamak için bekleteceğim. Hamurum mayalandı. Şöyle küçük bir beze alıyorum. Hamurlarımı şöyle küçük küçük beze haline getireceğim. Şimdi tantuni hazır. Ben kendim için yaptım 2 tane. Siz de normalde 2 tane yapacaksınız. Öncelikle şu hamurumun arasına tantuniden ekleyeceğim. İçerisine az bir şey salatasından ilave edeceğim. Sonra bunu sarmaya başlayacağım. Şimdi tantuninin şöyle güzel yağından da üstüne şöyle bir gezdireyim. Efendim afiyet olsun, daha ne olsun, sizlere kolay gelsin. Çok kolay, çok lezzetli, hem ekonomik hem pratik lezzetli bir tarif. Ben orada kendime göre hazırladım çalışma tekniğini ama size bir kolaylık sağlayayım. Ben sizin yerinizde olsam ilk önce hamuru yaparım. Hamuru yoğururken eti burada kavururum. Sonra salataya geçerim. Lütfen un ayırmayı unutmayın. Yarışma başlamıştır. Süremiz 35 dakika. 35 dakika içerisinde efsane, bol böyle ekşili, güzel bir tantuni bekliyorum. Kemal, Pınar, Nalan ve Serdar.
3: Gelecek hocam, gelecek şefim.
6: Hadi bakalım be ya.
3: Gelecek. An itibariyle Trakya'daki bütün tantuniciler bitmiştir şefim.
6: Bakın bu yemek iddialı bir yemek. Yapımı kolay ama o lezzeti çok önemli.
5: Evet.
6: Çünkü ben bunu yapmadan önce meşhur bir tantuni ustasından

0: işin bütün püf noktalarını öğrendim. Ona göre hazırladım. Malzemeler birebir aynıdır. Hiç fazla eksik bir şeyiniz yok. Malzemeyi iyi kullanmalısınız. Ve bugünün lideri hala Serdar. Ne gelecek bugün senden çok merak ediyorum.
1: Çok sevdiğim bir yemek şefim.
0: Sen her yemeği çok seviyorsun da geliyorsun tam sonda bugün Pınar abla gibi kendine gol atıyorsun.
1: Bugün ağzınıza layık yapmak istiyorum. Evet. Özellikle sizin gönlünüzü kazanmak için
2: benden
1: elimden gelmeyeni de yapacağım. Evet. İnşallah bana işiniz düşmez Narhan Hanım.
0: Evet.
1: Çünkü dün bir kaşık unu bana fazla gördü şefim. Narhan abla bir kaşık unundan alabilir miyim?
2: Alamazsın çünkü neden? Sadece açmaya unum kaldı. Herkes eşit yarışıyor. Herkese aynı oranda veriliyor. Evet. Kullanacaksın malzemeni.
1: Liderliğimi hazmedemediğini düşünüyorum.
0: Kimin?
1: Narhan ablanın.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Şefim böyle bir şeften dün 5'i kim aldı?
0: Tam silip değdiğim gibi olmuş. Evet. Malzemesi, tadı, her şey yerinde.
2: Afiyet olsun şefim.
0: Ben kolay kolay kimseye 5 puan vermem.
2: Çok sağ olun
0: sana
2: şefim.
0: Sana puanım 5.
2: Çok teşekkür ederim şefim. Afiyet olsun.
0: Kim ya aldı? Beni övme. Yemek yap. Yemek.
2: Kendimi dövüyorum şefim. Sizin gibi bir şeften 5 almak kolay Kurban değil olurum. Şefim. Hepsi korkuyor benden. Korksun da.
1: Asla Nalan'dan korkmuyorum. Nalan benden korktuğu için böyle söylüyor.

0: Suyla ne yapıyorduk?
1: Suyla önce mayamızı bir ıslatıyoruz. Evet. Öncelikle.
0: Kemal yine bak bak bak, Kemal'deki hareket bu.
2: Ya şefim.
0: Bak Kemal'deki hareketi söyleyeyim.

0: Çevreden yararlanıyorum.
1: Şefim şöyle çalışabilir miyim şu şekilde?
2: Ben duvar örebilir miyim?
1: Şu şekilde yani, çalışabilir miyim?
2: Duvar var burada.
3: Pınar'cığım niye yardımlaşıyordunuz birbirinizle?
2: Yok, Cemal ne yapıyorsun?
3: Öyle ters çizdin.
1: Bugün yardım falan yok Nalan abla. Dün şeften 2 puan aldım. Çok üzüldüm. Bugün 5 alacağım.
3: Ama yardımlaşıyordunuz.
1: Kemal abi vallahi bugün hiç kusura bakma. Benden yardım falan bekleme.
0: Ya yardım etmeyeceğim. Neye yardım etti ki? Etmesin o zaman. Onun yardımına muhtaç mıyız biz?

0: Ne yapıyorsun Kemal?
1: Mayayı yapıyor şef.
0: Ne yapıyorsun? Şef, eritmemişsin daha mayayı. Bu maya erimiş mi? Ya, normalde yatmamam lazım da. Duvar örüyorum.
2: Evet şefim, harikasınız. Lütfen bu şekilde yayın boyunca.
0: Şimdi bu yardımlaşma.
2: Yok hayır şefim, eldivenimi çıkarttım. Tutuyorum.
0: Hayır, maya, mayalar içinde pötür pötür bak.
2: Ben onun içinde hemen yoğuracağım şefim.
0: Mayayı eritme. Erittim elimle. Eritmeden. Erimemiş bak, dibini görüyor musun? Bak tomurcuk tomurcuk tüm, gördün mü?

0: Serdar sen ne yaptın?
1: Vallahi benden kopya çekiyor.
0: Serdar'ın kollara bak maşallah. Kemal'in kollarıyla yarışıyor. Kolunuz gibi hamur yapmayın Kemal.
2: Taş gibi olmayacak şefim. Yumuşacık böyle lavaş kıvamında.
0: Evet.
2: Ağzınıza layık enfes bir tantuni tattıracağım size.
0: Valla şu an hamur kıvamında olan hamur Pınar ve Nalan ablada. Kıvamlı gerçekten güzel gözüken. Hatta seninki biraz cıvık.
1: Şefim kabarması için yumuşak olması gerekir.
0: Wow.
1: Biraz cıvık olması lazım.
0: Ben gideyim buradan. Benim yerime sen gelsen.
1: Olur mu şefim öyle şey? Bu
0: alnınızda unlara ne işi var?
1: Un mu var? Pudra olmasın onlar şey.
0: Pudra değil yok un hatta hamur yani.
1: O güzellik şeyi.
0: Ne?
1: Güzellik versin diye yaptım biraz daha. Biraz esmer tenim var da.
0: Öyle mi?
1: Beyazlaşıyor.
0: Sizin gelin falan var mı?
1: Gelin?
0: Gelininiz var mı?
1: Var abimin eşi var. Buradan ona da selamlar.
0: Oğlunuzun falan eşi var mı?
1: Aa yok küçük oğlum 23 yaşında daha. Şefim ben ne yapacak erkenden evlenip?
0: Senin kaynanalığını hiç düşünemiyorum.
3: Ben de aynı şeyi söyledim Nalan ablaya.
0: Kemal bir şey soracağım. Böyle bir kaynanan olduğunu düşünsene be.
4: Direkt beni nüfustan düşsünler daha iyi. Hiç uğraşamam onunla.
1: Benle uğraşamıyorsun.
4: Yo zaten bir ipte iki can bozanamaz. Yo gider ya ben.
0: Yarışmacı olarak bakma.
4: Anne, yok be abi.
0: Anne yarışmacı, yani.
4: Yarışmacı olarak bu kafene bir de kaynanam olduğunu düşünsene onu.
1: Vallahi var ya benim gibi kaynanan olsun öp de kafana koy.
4: Vallahi Nalan ablayı görünce kaynanamın ellerinden öpesim geldi. Öyle kaynanam.

0: Arkadaşlar. Hızlı Kemal.
1: Çok güzel yaptın. Teşke benim yemeğim olaydı.
2: Eline sağlık Kemal.
3: Kemal abi burada bir laf geldi yalnız.
1: Anlayana.
0: Evet işte bu Pınar. Aferin süper.
1: Kemal anlamadın değil
0: devam,
1: mi?
0: Devam devam çevir. Anlamadım. Çevir. Ha? Nerede onun kırmızı toz biberi?
3: At, biraz kavrulmasını bekledim şefim. Suyunu vermeden hemen toz biberini de atacağım içine.
0: Aga sen soğan doğramayı bilmiyor musun be?
4: Biraz zorlanayım soğan doğrarken.
0: Kabuklar olmayacak değil mi?
4: Onu daha doğramadım ama.
0: Kavrulma doğramayı düşünüyorum be. Kabuklarını alsene.
4: Yarısını aa, bırakacağız.
0: Kabuk... Bak kabuklar duruyor
4: alayım
0: burada.
4: Şef onun kabuğunu.
0: Eldiveni değiştirsen diyorum be.
4: Yeni taktım daha
0: eldiveni. Yeni mi taktın? İyi.
4: Tabii.
0: Şu kabukları falan diyorum kaldırsam bak burada kabuk var kabuk. Pantolonun içinde kabuk yemek istemem Kemal.
4: Hadi. Gelmez kesinlikle.

0: Evet, işte bu.
1: Aha. Vallahi öğrendim.
0: Vallahi Pınar'ın şey yemek geldi. Bir daha salla, görelim. Salla şov. Şova gel, şova.
1: Şova gel, şova. Bugün bomba gibiyim şefim, zaten
0: haydi
1: söyledim.
0: 5 puan vereceğim sana.
2: Nazan abla, Nazan abla sana 5 numaralı bakış attı.
1: Alırsam sonuncu da olsam hiç üzülmeyeceğim. Gerçekten bunu burada.
2: Nazan Hanım sana 5 numaralı bakış attı. Birazdan o tava ikiye ayrılır.
3: Bomba olup patlamayız.
0: Nazan kim Nazan?
2: Nalan Hanım.
3: B12 eksik diyordu ya şefim bana. Oh. Kimin eksik belli oldu. Kimin eksik şu an belli.
2: Hep hafızadan yürüsünle uğraşalım derken.
3: Vallahi şu an kimde eksik belli.
0: Ama ilk gün sen de isimleri unuttun canım.
3: Ama şimdi ilk gün daha yeni tanışıyoruz. Hatırlamamam normal.
1: Vallahi ben bu işi çözdüm.
0: Şu işi bir daha yapsana vallahi.
1: Vallahi çözdüm. Teşekkür ederim.
0: Süpersin.
1: Şef beni bugün çok alkışladı ve bana çok büyük bir enerji verdi. Arkadaşların da kıskandığını çok güzel düşünüyorum.
3: Ben Pınar'ı asla kıskanmıyorum. İyi gidişatı yok ki zaten Pınar'ın. Niye kıskanayım ki? O beni kıskansın.
0: Etler çiğ kalmasın, güzel pişsin. Hafif su koymalıydınız ona.
1: Şimdi unutmayın koyuyorum şefim.
0: Suyla birlikte böyle güzel fokur fokur kaynaya kaynaya kırmızı toz biber içine lezzetini vermesi lazım. Bu yağ kustu burada, olmaz. Bu kadar yağ ne yapacaksın ya? Nerede?
3: Sana dökeceğim ya şefim.
0: Tamam, dökeceksin
3: diye
0: de nerede bunun
3: onu
0: suyu?
3: Sıyıracağım, koyacağım şimdi.
0: Ver suyu, fokur fokur kaynat. Haydi! Allah Allah Allah. Bugün Ramazan yemeği olarak muhteşem bir tantuni var. Böyle ısırdığımız zaman yağları lakır lakır akması lazım. Yanına lütfen turşuyu eksik etmeyin. Özellikle biber turşusu.
1: Acı biber turşusu kesinlikle.
0: İnanılmaz güzel. Ben en çok sevdiğim yemeklerden bir tanesidir tantuni.
1: Bizim de oğlumla çok yeriz şefim bu yemeği.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bugün dışarı benden iyi bir tantuniye 5 puan geliyor. 5.
3: Oh, süper ben şefim. Şef o.
0: İyi tantuniye 5 puan.
1: Benim ben.
2: İyi tantuniye
0: hamuru
2: beş
0: yumuşak
2: puan
0: olacak. İçi lezzetli olacak. Eti lokum gibi olacak. Kemal iyi tantuni bekliyorum. Serdar ikinizden de.
2: Ağzınıza layık tantuni geliyor.
0: Bilmiyorum. Hanımlar çok iyi gidiyor çünkü.
1: Bugünün 5 puanı bana geliyor. Kimse boşuna heveslenmesin.
3: O 5 puanı o almayacak. O 5 puan benim. O uma uma dönecek sarı muma.
0: Bir şöyle bir çevirsen de bir görsek. Alem şov görse. Kemal diyor ki tava sallamayı beceremiyor diyor. Kemal bak bakayım bir.
1: Yapamıyor şefim.
0: Göster Pınar. Pınar göster.
1: Ama su var içinde.
0: Ha su var, olmaz. Doğru söylüyorsun.
2: Şefim attırıyorum.
0: Kır kır beli kır beli beli. Evet. Oğlum belini kır. Böyle çocuk beşik sallar gibi sallama. Göster bırak. Bak. Böyle sürekli kendine doğru çekiyorsun. Böyle böyle değil. Tavayı yanlış tutuyorsun bak. Böyle tava tutulmaz. Böyle buradan.
2: Tamam şefim.
0: Tut.
2: Tut. Tut.
0: Yes. Yes. Of. İşte bu. İşte bu. Güzel. Sorun yok. Bir iki tane düşebilir ilk başta.
3: Serdar tavayı sallamaya çalıştı ama bir ara korktum. Tavadaki bütün etler başından aşağı düşecek diye. Hiçbir şey de beceremedi.

0: 12 başladı, başladı kardeşim. Ne Nazan'ı ya? Başladı. Bana diyordun ama. Maşallah Nazan Nazan diye tutturduk.
1: Nazan diyorum çünkü kafası biraz karışsın. Benden kendini ayırsın da. Kendi işini yapsın. Ben de o sırada işimi yapayım. Bu da bir taktik ve hep onlar mı taktik yapacak?
0: Korktun herhalde Nalan isminden.
1: Ya beni hiçbir şey
0: ağlatacağım
1: korkutmaz.
0: Ağlatacağım ya.
1: Ya sen ağlama, mi? Sen ağlama 48 yaşından sonra da. Kıyamayız sana.
0: Ay yaşıma kurban ol. Sen kaç yaşındasın? 40.
1: Ben
0: ne fark ettin?
1: Ben daha kızanım da paleyim ben. 18 yaşındayım.
0: Aa, ben de öyle o zaman. Ne alakası?
1: Köyden yarın geldim ben. Benim yaşla ilgili bir sorun yok.
0: Ben yaşımdan şey değilim. Sen şeye bak. İşleve bak. Yemeklere bak. Kemal ikide bir yaşa takıntı yapmış herhalde. Kendinden muzdarip herhalde. Yaşlandığın farkı bana takıyor ama. Vallahi artık sıktı beni bu yaş muhabbeti. Hiç de, hiç de ben alınmıyorum. Kendine baksın o.
2: Kemal abi. Efendim? Az önce Nalan abla sana keşke benim olsaydı dedi.
0: Anlamadı. Evet söyledim.
2: Orada bir eksik kaldın diye hissettim sanki.
0: Evet şey cevap olurdu? Almadın. Ne demek istediğimi anladın mı orada benim?
1: Anlamadım Nalan abla.
0: Nazar değsin diye dedim. Keşke benim olaydı. Çok güzel yaptın. Keşke benim yemeğim olaydı.
1: Ya senin maşallah dediğin 3 gün yaşamıyor zaten. Benimle konuşman bile yeter yani. Dur bakalım eve sağ varalım 10.000'i de sen al. Al 10.000'i de kurtar bizi canımızdan olmayalım bari.
0: Allah razı olsun 1000 kere.
1: Hiç bak Allah korusun demedi Allah razı olsun der.
0: Allah razı
1: biz
0: olsun.
1: Biz ölsek helva yemeye de gelirsin vallahi hiç utanmadan.
0: Kemal'e hiç nazarım değmesine gerek yok. Zaten Kemal beceriksiz. Hiçbir şey beceremiyor.
1: Ya onun maşallah dediği 3 gün yaşamıyor. Nasıl benimle alakası yok o beceriksiz değilim ben.
2: Serdar Bey nasıl gidiyor?
3: Benim çok lezzetli
1: Serdar
3: oldu.
1: Serdar gene sessiz gidiyorsun be kardeşim.
3: Demek
1: aferin
3: ki puanlar bana gelecek.
2: O kadar ümitli güzel olma.
0: Benden vallahi kopya ben hiç çekme de.
3: Yok ben kendi şu an
0: Serdar arkadaşımız mesela hem yürüyerek hem sakız çiğneyemiyormuş.
2: Aa.
1: Niye?
3: Ben sakız çiğnemeyi sevmem zaten.
0: İki işi bir arada yapamıyor ya mesela konuşup iş yapmıyor ya o yüzden her iki iş bir arada yürütemiyor arkadaşımız.
3: Benim mesleğim uzman satışlık.
0: Vay.
3: Ben çok iyi satış yaparım yemeğimi de satarım.
0: Yemeğini satamıyorsun ne yalnız nedense kendi kendine buluyorsun.
3: Kadın çanta satıyorum şefim.
1: Ney?
3: Bayan çantası, kadın çantası satıyorum. O yüzden kadınlarla her gün İşli dışlıyız. O yüzden onları tanıdığım için böyle sessiz değilim.
1: Çanta ihtiyaç var mı?
0: Hiç sevmem çanta şefim ya. Çanta hiç kullanma.
3: Lider olduğum için olmasın?
0: Lider misin? Lider kendi kendine şey veriyorsun yalnız. Dikkatini çekerim.
3: Aa, sen, siz de verdiniz bana puan.
0: Buna puanım 5.
1: Wow, 5.
0: Evet. Kendi kendine veriyorsun bu
3: Kemal'cim
0: puanları.
3: Kemal'cim verdi.
1: Bir kendime de 0 verecek. Dilim herhalde 5 vereyim kendime. Kim bilir kime gittim hadi bakalım açınca göreceğiz. Vallahi Allah razı olsun bana en çok Nalan abla verdi.
0: 5 veriyorum şefim ya.
1: 5.
0: Helalinden 5 ne yapalım.
3: Bugün
0: yine bak beni beğenmezsin nazar mazar dersin ama puanları benden alırsın.
1: Nazar değmesin diye ters konuşuyorum abla.
3: Kemal'cim sana da çanta vereyim ister misin?
1: Tabii parayla alırken lazım olacak bir çantanı alırım.
2: Parayı taşımak için mi abi?
1: E ne? 10 bin lirayı cepte mi götüreceğiz
3: sana burada? Sana şey valiz verelim istersen seyahat edersin. Hem paranı taşırsın.
1: Ya o seyahat işini sen bırak ben ayarlarım onu. Sen valizi ayarla parayı götüreyim ben buradan.
2: Hadi bakalım.
3: Bütün valizler senin olsun Kemal'cim. Bugün senden yüksek puan alayım. Söz sana hediye edeceğim.
2: Serdar abi satış uzmanıyım dedi. Onun nasıl satış yaptığını düşünemiyorum. Çünkü burada hiç konuşmuyor. Acaba satış yaparken de bu şekildeyse o patronu düşünemiyorum.
1: Ağzını bıçak açmıyor kızının. Ondan ne alacak kim? Bir şey sorsan cevap da vermiyor adamı. Fiyat kaç para desen kafa sallayacak herhalde. Ne yapalım? Morse alfabesi mi öğreneceğiz onunla alışveriş yapmak için? Hata bir. Hata iki. Hata 3. Hata 4. Bak. Ben bugün muhteşem bir tantuni yemek istiyorum dedim. Hepinizde hatalar var. Kurtarabilir misiniz? Tabii ki kurtarabilirsiniz. Kemal. Bu şekeri ne yapmayı düşünüyorsun?
4: Aa, şeker.
1: Efendim?
4: Geçti o.
1: Niye geçti be ya?
4: Nereye kullanacaktık onu?
1: Bilmem.
5: Mayan burada erirken bir taraftan şekerini ilave edeceğim.
1: Amora niye kullanmadın bunu?
4: Kullanmadım.
1: Ben senin yerinde olsam kullanırım bir yerde.
0: Kemal hamuruna şeker koymadı. Evet, çünkü mayalanması lazım. Şeker mayalaması lazım onu. Hamur inşallah taş gibi olmamıştır.
5: Yani ben onu hem toparlarım, hem şekeri biraz daha az olursa ben onu tat olarak algılayabilmem de yardımcı olur bana. Herkesin bir taktiği vardır kendine göre. Bir şeyler eksik olmalı veya fazla olmalı ki anlayayım. Hep onlar mı taktik yapacak?
1: Bu burada kustu, kustu.
0: Yok yok, pişti şefim. Tamamdır, onu kapatıyorum artık.
1: Kustu diyorum, pişti demiyorum. Bu diyorum yağ, yağ kustu diyorum. Etin diyorum suyunu çektirmemiz lazım diyorum. Hani.
0: Birazdan pişireceğim onu.
1: Bilmem.
2: Nalan ablanın bugün eti patladı. Çünkü eti kesildi. Artık o nasıl yağ kustuysa onu bilemiyorum ben de.
0: Etim asla kesilmedi. Biraz daha pişirdim. Tamamen suyunu çekti, yağını verdi.
1: Şeyler duruyor hala tezgahta, kullanılmamış.
0: Kırmızı biberden bahsediyorsunuz.
1: Bilmem.
0: Ben onu biraz da salatayı tatlandırsın diye ayırmıştım.
1: Ha, bir teknik mi var burada? Taktik
0: yok,
1: mi var?
0: Yok, taktik değil. Hani onunla da lezzeti gelsin diye dedim.
1: Peki.
0: Acılı.
2: Bir taktik geldi.
1: Peki.
0: O yüzden yani. Peki. Onu minicik bilerek ayırdım.
1: Arkadaşımız hatasını telafi etmiş. Hanımefendi etmeyi düşünüyormuş.
0: Evet, düşünüyor.
1: Evet.
0: Ben yapacağım onları, biliyorum.
3: Ben düşünmesini tercih ederim.
1: Uyur hatası... Şefim. Buranın hatası sumakla kırmızı toz biberi kullanmamıştı. Kullandı şimdi. Buranın hatası kırmızı toz biberi kullanmamıştı. Söyleyince şimdi salataya ilave etmeyi düşündü.
0: Yok şefim, yemin ediyorum onu yapacaktım, en sona bıraktım.
1: Bu diyorum streçleri falan diyorum,
0: alacağım,
1: hani kaldırsak
0: alacağım,
1: alacağım. Elini görebilir miyim? Bir kaldır, elini kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır, utanma, kaldır. Bana bununla yemek yapma Nalan abla, bak şimdi.
0: Yok, yıkayacağım.
1: İyisin,
0: şefim.
1: İyisin, hoşsun. Bunlar da, bu da yağ yanıyor bu arada. Yağ geliyorum. Yanıyor, yağ. Kenara al, git elini sabunla, tezgahını temizle.
0: Yapacağım şekil.
1: Ne zaman? Süreyi hatırlatmamı istiyor musunuz?
0: İşte
1: boşluk dururum burada sizi. Haydi. Tamam.

0: Evet, süper oldu. Göster şöyle bir köpük.
1: Sallayayım
0: köpük
1: mı şefim?
0: Salla. İşte bu.
1: Vallahi bu işi kaptım.
0: Bak dikkat et, o tava falan devrilmesin ha. Ben senin yerinde olsam altını kısarım artık onun. Nalan abla, Pınar'ın bu kadar iyi gitmesine...
2: Pınar iyi gitmiyor şefim.
1: Şefim maşallah der misiniz? Sonunda çünkü muhakkak bir şey.
2: Hiç iyi gitmiyor bence.
0: Kıskanıyor musun?
2: Asla, neyini kıskanacağım ki? Benden iyi yemek yapamaz, imkan yok.
3: Pınar böyle güzel gittiğine aldanmasın. Yine sonunda büyük bir hata yapıp kötü bir şekilde günü tamamlayacaktır.

0: Haydi Pınar be. Şahane değil, sen gidiyorsun vallahi. Hamuru da açtı.
1: Lütfen maşallah. Nasıl kabarmış, mayalanmış.
0: Nasıl? Bakalım.
1: Göbekli göbekli olmuş.
0: Harbiden. Bak yemin ederim. Oo, çok iyi.
1: Göbekli olmuş şefim, göbekli.
0: Vallahi. Hamur gerçekten çok iyi.
1: Evet şefim.
0: Açabilecek misin hamuru?
1: Aa, aşk olsun şefim.
0: Benim burada ne işim var senin? Bir de bunu anlamadım. Ne işim var benim? Bunları tamam, ben kaldırayım mı? Kaldır. Haydi. Son 10 dakika. Son 10 dakika.
2: Şefim kalınlığı nasıl? Bir tek şöyle ondan
0: yardım
2: istiyorum.
0: Bir şöyle,
2: hayır
0: bir
2: öyle göreyim. Yapamam şefim.
0: Korkma korkma, at. İşte bu. Bir daha. Bir daha. Korkma, at. Havaya havaya at. İşte bu. Yakaladım. Attıkça açılır o. Üçüncüye bir daha göreyim. Korkma, at. Nalan abla şov görsün.
1: At,
0: havaya
1: at, at,
0: diyorum.
1: At,
0: Nalan abla şov görsün diyorum. Havaya. İşte bu.
1: Göreyim bakayım.
2: Kalınlığı
0: şefim. Süper, kalınlığı da güzel. Hadi Nalan abla, hadi Serdar.
3: Haydi. Geliyor şefim, ben şimdi hava yapıyorum.
2: Bugün hamurla şov yaptım. Şefimden de çok güzel taktikler öğrendim. Bugün benden korksunlar.
1: Pınar bence şov yaptığını zannediyor. Şansa öyle hamuru açar gibi oldu ama dün gördük.
4: Şekeri ekleyebilir miyiz?
0: Ekle. Şekeri istediğin yere ekleyebilirsin.
4: Daha tekrar
0: hamur, tamam, çıkar çıkar. Hamura başla. Hamura başla. Son 10 dakika. Daha
4: şekeri ekle. Üstüne uğrayayım biraz.
0: At, tamam, sıkıntı yok. Tamam, şeker ekle, tamam, sıkıntı yok. Vav. Wow, bir dakika, niye böyle bir şey yaptın şimdi?
2: Yuvarlak, çok güzel. Yuvarlak,
0: bırak yuvarlak olmasın. Doğal olsun.
2: Ama sığmıyor tavaya.
0: O zaman

0: Şefim.
1: Göster. At abi, ben bir göreyim şöyle bir. Hoppa.
0: Yakaladım.
1: Oğlum tavayı niye ısıtmadan koyuyorsun? Tavayı ısıtsana. Evet, hamurun güzel oldu.
2: Vallahi yapıyorum
1: yamuk
2: şefim.
1: Yamuk olmuş biraz.
0: Sizler... Tamam, onu ben hemen şimdi bir...
1: Şurayı bir toparla. Bu şu hamuru bir kaldır abi. Haydi. Haydi Pınar. Vallahi... Ver coşkuyu.
2: Öğrendim işte bu. Sizden. Çok şey öğrenmişim.
1: Bak ver bana. At hamuru bana. Bak senden şunu bekliyorum. Şu.
2: Ay şefim, o kadar yukarıya atma.
1: Dur. Güzel. Çok güzel. Devam. Kemal. Bugün hiç. Bugün.
3: Çok yavaşım bugün. Ağırdan gidiyorum.
1: Hani en kolay yemekti?
3: Benim için en kolay değildi.
1: He? En dünkü kolay yemekten kolay dedin.
3: Dünkü yemekten kolay, evet.

0: Pınar bugün muhteşemsin.
1: Şefim inşallah sonucum çok güzel
0: vallahi
1: olur.
0: Pınar muhteşem. İyi gidiyor. Hızlanmanız lazım. Bak süre akıyor. Süreyi hatırlatırsam vallahi panik olursunuz.
1: Kemal abi bugün bana fazla bakamadı. Şef de bana yardım etti benden tüyü almasın diye. Motivasyonu düştü, morali bozuldu. Bir streslere girdi.
2: Ben bugün ne telaş yaptım, ne stres yaptım. Gerekeni yaptım.
0: Abi tavayı koy, tavayı koy. Tavayı koy, tavayı.
2: Koyacağım, çıkarabilsem bunu.
0: Ya tamam çıkardım, tavayı koysana abicim. Nerede pişireceksin? Şefim. Fırında mı pişirmeyi düşünüyorsun?
2: Hayır.
0: Hadi hızlı koy tavayı hızlı. Son 5 dakika.
1: Of.
0: Of daha tezgah temizlenecek. Hamur kesilecek. İki tane istemiştim tantuniyi. Yufka istemedim. Tantuni hamuru istedim. Ne oldu olmadı mı?
2: İki tane mi istedim?
0: Bunu, bunu etrafına un yap. Buna bak. Bak.
3: Cam ya kayıyor.
0: Kaymaz. Bunu böyle alıyorsun. Tamam. Bunu basıyorsun böyle. Kaldırıyorsun şimdi bu hamuru kenarından. Evet.
1: Şefim taktiğimi bile uygulayamıyorlar. Bu kadar olur ya ancak.
0: Nasıl yani?
1: Uygulayamıyorlar.
3: Şefim böyle oluyor. Kesinlikle.
0: Senden daha mı yeteneksiz olduğunu düşünüyorsun?
1: Vallahi bugün öyle.
3: Hayır şefim bu cam mı kesmiyor bu?
0: Efendim camla alakası yok. Hamurunuz sizin çok yumuşak olduğu için...
3: Mayalı.
0: O zaman bıçakla kes.
3: Öyle
0: mayalı bu. Da çok yumuşak.
3: Evet.
0: Yanındaki şimdi Serdar bile hamuru yaptı. Senin hamurun pişmedi hamurum. Daha. Göster Serdar.
2: Enfes şefim.
1: Serdar abi bugün hamurla çok oynadı. O hamurdan da bir şey çıkacağını hiç düşünmüyorum. Oynayıp oynayıp durdu, sonucunu göreceğiz.

0: ne oldu? Merdaneye yapıştırdın. Dur, dur, dur. Bak. Bu merdaneyi şöyle eline bir al. Al şunu tut. Elinde şurada bu unla. Merdaneyi şöyle güzelce bir hamuru at üstünden. Evet. Şimdi hamurun üzerine biraz şuradan un al. Ben size un ayırın demiştim kendime.
1: Ayırdım, bitti.
0: E biter tabii, o kadar cıvık yaparsan. Evet, şimdi aç. Heh. Şimdi bu de bu tarafa çevir. Evet. Yine yapıştıracaksın. Evet. Evet, heh. Şimdi ben yapsam şimdi 50 kere.
2: Nalan abla patladın gitti bugün.
1: Olsun bir güzelim, patlayalım da çatlamayalım.
2: Hadi bakalım. Hadi bakalım.
1: Çatlamayalım. Göz değdi göz. Kimin gözü acaba?
3: Vallahi bana, benimle uğraşırken kendi kafanı yedin işte.

Hızlı, haydi. At onu, at bunu tabanın içine. At, at, at, at, at, korkma at. Sağını solunu düzelt, işte bu, güzel. Haydi, evet, görelim. Dağılmasın. Evet.

0: Hadi Kemal.
1: Ne yap, çabuk karış.
0: Ne oldu, kilitlendin mi?
1: Kilitlendim şef.
0: Abi kilitlenme. Orada önünde hamur var. Hamura etini koy, salatanı koy, dürüm yap, sar, koy tabağa. Hadi be ya. Hadi Kemal'im be.
1: Yetiştim be.
0: Yetişecek, yetişecek. Devam.

Son bir dakika. Son bir. Hadi Kemal. Hadi. Pişti o, pişti. Tezgahlar da.

9 8 7 6 5 tezgah sel 4 3 2 1 bırak. Kaldıralım elleri. Elleri kaldıralım.

0: Bakalım bugün benden bir kişi 5 alabilecek mi? Muhteşem bir... Kemal ne oldu ya? Kemal çöktün mü kızım?
1: Yok çökmedim.
0: Muhteşem bir tantuni için geri sayım başlasın. Hadi geçelim tadıma. Buyurun.
2: Bugünkü yemeğime de güveniyorum. Gayet de güzel oldu. Şefimden de inşallah 5 puanı ben alacağım. Öbürleri de fıs.
3: Bugünün galibi benim arkadaşlar. Hiç kimse benim gibi yemeğini güzel yapamadı. İlk ben bitirdim. Temiz çalıştım. Şeften de 5 puan benim.
4: Benim yemeğim.
5: Tuzu bayağı bol tutmuş.
2: Tantuni şap olmuş.
5: Etler ısırdıkça sekiyor karşı tarafa.
3: Çok kötü.
5: Hamurumu çıtır çıtır yapmıştım.
0: Serdar da yaptı çıtır çıtır.
5: Benimki daha çıtır.
2: 5.
0: 2 veriyorum.
5: 5 benim yemem bu. Motive olduğum zaman Messi gibiyim.
3: Serdar Bey'in şefim. Ben hamurumu bu kadar kötü yapmadım.
0: Lidere selam, yola devam diyorum.
2: Peki. Şefin adaletine güveniyorum.
4: Benim yemeğim.
0: Günün yemeği Mersin Tarsus yöresine ait muhteşem lezzet tantuni hazırladık. Bakalım kim tantuniyi nasıl yapmış? Kim kime kaç puan verecek? Acayip merak ediyorum yarın çünkü 10 bin liranın sahibi belli olacak. Bugün ilk tadımı Serdar senle yapmak istiyorum. Lütfen.
6: Geliyorum şefim.
0: Takalım gözlüğü.
6: Hadi bismillah.
0: Evet. Hazır mıyız?
6: Hazırız şefim.

0: Açalım. Şefim, öncelikle yoğun bir limon tadı aldım. Etler iyi pişmiş. Yanık yok. Soğanlar sanki biraz iri doğranmış gibi geldi bana. Lavaşında da yani orta karar. Ne çok pişmiş ne az pişmiş gibi geldi. Yemeğim böyle kimin yaptığını tahmin ediyor gibiyim.
1: Kimin olabilir?
0: Ben Nalan ablanın yemeğine benzettim bunu. Çünkü Nalan abla bol limon sıkmış. Öyle gördüm ben yaparken.

0: Açalım. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim güzel olmuş bu da. Yapana ellerine sağlık. Öncelikle etler çok pişmişti. Ben çok pişmiş severim zaten. Lavaşta da sıkıntı yoktu. Biraz limonu az geldi bana. Sumak tadı fazla alamadım bu iç kısmından.
0: Kim olabilir?
1: Vallahi bu etlere bakarak kendim veya Kemal diye düşünüyorum. Çünkü Kemal de hamurunu açarken eti biraz sanki ocakta unuttu gibi geldi bana.
2: Puan gelsin.
1: Artık Kemal arkadaşıma mı gidecek, bana mı gidecek bilmiyorum ama buna 5 vermek istiyorum.

0: Açalım. Gelsin yorumlar. Öncelikle etler orta pişmiş. Limon yine yoğun limon tadı var. Bugün yapan arkadaş tuzu bayağı bol tutmuş. Kimin olduğunu...
1: Kim yapmış olabilir?
0: Birkaç gündür böyle her gün Pınar arkadaşımız böyle çok isyan ediyor. Tuzdan çok fazla gol yedik. Bugün ben kendisinin tuzu bol tuttuğunu düşünüyorum.
1: Puan gelsin.
0: Sıfır.
1: Sıfır.

0: Açalım. Nasıl bulduk tantuniyi? Eti iyi pişmiş yine. Limon hiç yok gibiydi. Yine sumak tadı hiç alamadım. Lavaşı da çok iyi pişmiş gelmedi bana. Sahibini biliyorum galiba.
1: Kim olabilir?
0: Bence bunu kesinlikle Kemal yaptı.
1: Puanın gelsin.
0: Şefim şöyle... Kemal'in tabağını kendi tabağıma biraz yakın görüyorum. O yüzden bir taktik yapıyorum. 2 veriyorum.
1: Gözlüğü çıkartalım.
0: Evet.
1: Bak bakalım kime kaç puan veririz.
0: Bugün ayrı bir heyecan yaşıyorum.
1: Diyorsun.
0: Kesinlikle şefim. İnşallah yanlış bir şey yapmadım.
2: Gel gel.
1: Gel gel.
2: Çok güzel.
0: Şefim ben ne diyeyim?
1: Gelsin Serdar yorumlar.
0: Şefim tablo harika bence.
1: Dördünün yemeğini de bildin ya.
0: Yaparken seyrettim şefim.
1: Bütün malzemeler aynıydı.
0: Aynıydı ama limonundan lavaşların kızartılmasına kadar çok dikkat ettim bugün.
2: Mesela yaktın.
0: Yok o...
2: Çok pişirdim. Kendin söyledin zaten.
0: Ben çok pişmiş seviyorum şefim. El lezzetimi tabii, yakalıyorum.
2: Işte, tabii. Taktik işte.
3: Çok şef orada taktik. Yarım limon sıkacaksınız dedi. Sen orayı atlamışsın galiba.
0: Ben de yarım limon sıktım ama. Biz buraya yarışmaya geldik. Ben yarışmanın formatına göre gayet güzel yarışıyorum.
1: Evet Naren abla.
2: Efendim şefim.
1: Bakalım taktik mi tuktik mi neyse. Gel bir bakalım.
2: Geleyim şefim.
1: Ne olacak? Takalım gözlüğü. Hazırsak başlayalım.
2: Hazırım şefim.